0: muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar. Ve bir senedil muttasılı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
1: La birre esfale min birri ehlil kubur ve la yasillu ehlel kuburi illa mu'minun. Cabir radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iyiliğin kabir ehline yapılan iyilikten daha faziletli olanı yoktur. En faziletlisi mezardakilere, kabir ehline yapılan iyiliktir. Yapmaz. Yapmayabilir. Yani işte ölmüş gitmiş artık. Ben işime bakayım filan diye. Ama iyi insan, şahsiyetli, vefalı, karakterli insan o ölmüş olana da vazifesini yapar. Evet öldü gitti ama seninle ahbaplığı vardı, yakınlığı vardı, sevgisi vardı, akrabalığı vardı, dostluğu vardı. Ölümle kesilmez ki. Öldü, dünya hayatından çekildi. Ruhu baki, ahiret aleminde. Sen onu ziyaret edersin. Belki muhtaçtır senin ziyaretine. Belki senin Fatiha'na muhtaçtır. Boyun büküp de senin bir Fatiha okumanı bekliyordu. Onun için onu ziyaret edersin. O ziyaret onlar memnun olur. Onlara yaptığın selamdan, duadan onlar istifade eder. Onlar namına Allah-u Teala Hazretlerinden istediğin şeyden onlar menfaat bulur. O bakımdan bu vefalılığı göstermesi lazım. Canım ben mezarlığa gitmekten biraz soğuk hisler duyuyorum. Bırak oraya gitmeyeyim filan diye. İnsan Boğaz'a gitmeyi ister, Çamlıca'ya gitmeyi ister, gezme yerine gitmeyi ister de kabre gelince gitmek istemez ama bilhassa cuma günleri kabir ziyareti çok sevaplıdır. Fırsat buldu mu bu kabirleri ziyaret etmeli çünkü iyiliğin en faziletlisi kabir ehline olan vefalılık ve iyiliktir diye bildiriyor Peygamber Efendimiz ve arkasından da ekliyor kabir ehline ziyareti ancak hakiki müminler yapar. Öyle gevşek insanların işi değil vefalı hakiki has müminlerin işi. Onun için bir gün gelip bizim de öleceğimizi, bizim de kabirde boynumuzun büküleceğini, bizim de arkamızdakilerden dua bekleyeceğimizi, ya bizim şu oğlan nerelerde kaldı? Aylardır mezarıma uğramaz. Şu bizim kız nerelerde kaldı? Hiç ruhuma Kur'an-ı Kerim okumaz. Şu bizim akraba, bizim hanım, bizim bey nerede kaldı filan diye onlar kim bilir neler söylüyorlardır. Biz de söyleyecek duruma düşebiliriz. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Sen kendinden öncekilere bu vefayı göstermezsen sana da o vefayı evlatların göstermez. Sen göstereceksin hem onları da öyle yetiştireceksin ki senden ve senin vefatından sonra da onların faydası sana gelsin. O halde dirilere karşı hürmetimizi yaptığımız gibi ölmüş olanlara karşı da hürmetimizi, ziyaretimizi yapacağız. Ama İslam'ın adabı unutulduğundan bu az yapılıyor bu devirde. Halbuki eskiden bayramlarda bile ilk iş hemen elbiseleri giydi mi evdeki ilk bayramlaşmadan sonra hemen çoluk çocuk ellerini tutarlar, kabre giderler, büyüklerini ziyaret ederler. Bayramlarda bile. İlk iş oydu. Cuma günleri, fırsat günleri, tatil günleri bu ziyaretleri yapın. O kabir ehlini sevindirin. Kabir ehli Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bazı insanlar kabire günahlarla girer. Hataları, günahları, kusurları çoktur. Öyle defnedilir. Ama bağış olunurken hiç üzerinde günah kalmamış olarak bağış olunur. Neden? Gelen dua etti, giden dua etti. Ruhuna hayırlar yaptılar. Efendim sadakalar dağıttılar. Bilmem sadakayı cariyeler tesis ettiler. Çeşmeler yaptırdılar. Onların sevapları ona gide gide, onların günahlarını telafi ede ede kabire suçlu, günahlı boyundan büyük dertlere uğramış olarak girdi ama kabirden kalkarken hiçbir şey kalmadı oluyor. Onun için kabir ehlini unutmayalım. Ölümü unutmayalım. Ölümün efendim pençesine yakalanmış dostları unutmayalım. Vefalılığın en güzeli budur. Çünkü bunda hiç başka menfaat yok. Yani sırf müminin yapacağı bir şeydir. La te'tül büyüte min evvabiha velakin ituha min cevanibiha feste'zinu fe in üzinellekum fedhulu ve illa terci'u ezinellekum demiş. Üzine olsa daha çok yakışır. Arapçasını takip eden kardeşlerimiz öyle hareket etseler uygun olur. Bu hadisi şerif bir kabiri geçen hadiste söyledik. Bir evi ziyaretin, bir evin kapısının çalınmasının, yoklanmasının usulünü öğreten bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki evlere kapılarından gitmeyin. Yani dik doğru kapıya doğru gitmeyin. Dik doğru kapısından doğru gitmeyin. Velakin ituha min cevanibiha. Yandan yandan gidin. Yan taraftan gidin. Sesle izleniyor. Sonra izin isteyin. Orada kimse yok mu? İçeri gelebilir miyim? Ben filancayım. Evde kimse var mı filan diye seslenerek izin isteyin. Gel gir derse girersiniz içeridekiler. Yok girme, durum müsait değil derse dönersiniz diyor Peygamber Efendimiz. Allah Allah, buna ne lüzum var diye hatırınıza gelebilir.

Belki anlamayabilirsiniz bu hadis-i şerifi, anlatıvereyim. O devirde pencere yok, cam yok. Arabistan'da camı nereden bulsunlar? Yani bir hurmayla karın doyurmaktan aciz. O yoksulluk diyarı yani orası. Cam yok, kapı yok, doğrama yok, ağaç az. Nasıl oluyor evler? İşte hurma dallarından bilmem nelerden üstü örtülüyor, çamurla sıvanıyor filan. Kapı yerine bir örtü asılıyor. Belki hurma dallarından örülmüş bir hasır asılıyor. Kilit yok. Demiri nereden bulacak? Anahtarı nereden bulacak? Yani kilitli olan evler vardır da umumiyetle ahalinin normal durumunda yani. Şimdi öyle belki kapısına asacak bir şeyi bile yok. Bir kapı yeri var. İçeriye baksan görünür. Bir cam yeri var. Baksan perde yok. Görünür. Yani anlayın şeyi. Hani diyelim ki dağdaki çobanların sığınak yeri gibi yani. Orada pencere var mıdır? Kapı var mıdır? Perde var mıdır? Yoktur yani. İstersen hüngürleyip girebilirsin içeriye. Ama diyor ki Peygamber Efendimiz dost doğru gitmeyin. Yani kapıya doğru böyle yürüyüp gittiğin zaman kapıda da bir şey yoksa içerisini görürsün. Kadın varsa kadını görürsün. Yatıyorsa görürsün. Efendim bir iş yapıyorsa, çömelmişse, oturmuşsa görünür. Oradan girme. Yandan gir diyor. Yani doğrudan doğruya gözünün bir yere çarpmayacağı bir şekilde gir. Yandan yanaş. Sesler izin verirlerse gir, izin vermezlerse dön. Şimdi izin istemeyi herkes kabul eder de bizim bu zamanda, hele izin istendiği halde verilmediği zaman, dönüldüğü zaman seyreyle sen gümbürtüyor. Durum müsait değil. Kusura bakma alamayacağım seni dedim. Tamam ahbaplık bitti. O yok. Çünkü gerçekten durumu müsait olmayabilir. İslam'da ona darılmaca yok. Kusura bakmayın. Durum pek müsait değil. Bir başka zaman bekleyelim dediği zaman peki değil dönecek hemen. En kıyledeki mürci'u tercih'u. Eğer size dön geriye denilirse dönün diye. Kur'an-ı Kerim'de de bir başka vesileyle geçiyor şey. Bu edep, bu terbiye. Biz bugün ne yapacağız? Bugün bizim kapılar bir tahta kapı vardır. Bir de üstüne eskiden hırsızlar çok oluyor diye demir kapılar yapılmıştır şimdi. Yani apartman daireleri bile maşallah çifte kilitler, çifte anahtarlar. Efendim içinden dışından zırhlı kapılar filan. Ne yapsın? Anarşi devri geçirdi millet. Kapı üstüne kapı yaptılar. Bizim Ankara'daki camimizde baktık hırsızlar halıları çaldı. Bu sefer kapının üstünü demir kaplattık. Baktık onu da derdiler. Üstüne bu sefer taştan ikinci bir kapı yaptık. Yani ahlakın bozulması tedbirleri arttırtıyor bu devirde. Onun için doğru gitsen ne olur, eğri gitsen ne olur, her tarafı kapalı diyebilirsiniz. Hayır. Bugün de bir daireye gittiğiniz zaman, kapıyı çaldığınız zaman, zil çaldığınız zaman doğrudan böyle kapıya dönüp durmayın. Doğrudan kapının karşısında kapıya dönüp durmayın. Yan dönün. Hatta karşı dairenin kapısına bakıyormuş gibi, başka bir şeye bakıyormuş gibi arkanız delik olsun. Çünkü birden kadın açıverir. Üstünde ev kıyafeti vardır. Mahrem yerleri görünebilir mesela. Böyle bir durum olabilir diye doğrudan kapıya bakmayın. Bazen yani Müslüman kadın kapıyı öyle ihtiyatsız açmaz ama bazen öyle işler oluyor ki acayip. Mesela az önce kocası ekmek alacağım diye aşağı inmiş oluyor. Az önce. Bakkala indi. Hemen o sırada da ötekisi çıkıyor. Zil çalıyor. Benim kocam geldi diye kapıyı açma gidiyor. Halbuki ev kıyafeti var üstünde. Bin bir pişmanlık oluyor. Evet kadın başörtülü olsa, kapıyı hiç açmasa, o da kapının arkasına saklı olsa, ilk önce kim o diye sorsa ama bazen sormayacak kadar sanki geleni tanıyormuş filan sanıyor kendisini. Böyle durum olabiliyor. Onun için kapıyı çaldınız mı kapının karşısında böyle heykel gibi dik oraya bakıp durmayacaksınız. Yan döneceksiniz veya arkanız dönük olacak. Kapı açıldığı zaman Mehmet Bey evde mi, Ahmet Bey evde mi, Hasan Bey görebilir miyim filan denecek. Yok diyebilir. Veya durum müsait değil derse çıkılacak gidilecek. Usul edep budur yani. Suudi Arabistan'da tabii sıcağı düşünün o devri. Evin içine girmiştir. Açılmıştır örtülerini. Serinlemekle meşguldür. Yatmıştır filan. Kapı pencere yok. Ona böyle öğretmiş. Bize de bu devirde böyle yapmak gerekir. Diğer hadisi şerife gelelim. La te'huzus sadakata illa min hazihil erba'ah. Eşşair vel hinta vel zebib ve temr. Sadakayı fıtrı, öşrü, şunlardan başkasından almayın. Arpadan, buğdaydan, üzümden ve hurmadan diye Efendimiz bildirmiş. Bizim müftülükler de arpadan olursa şu miktar, efendim buğdaydan olursa şu kadar gram, hesabını verecek olursam para karşılığını şu kadar lira, efendim kuru üzümden şu kadar, birinci sınıf hurmadan şu kadar, ikinci sınıf hurmadan bu kadar diye cetvel veriyorlar. İşte bu malzemeyi bildiriyor bu hadis-i şerifte. Bunu da geçiverelim. La te'huzü dinâre bit dinâreyn ve le dirheme bit dirhemeyn ve le sâ'e bit sâ'ayn inni ekâtu aleykümün riba. Peygamber Efendimiz İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre buyurdu ki bir dinarı iki dinar karşılığında almayın. Efendim bir dirhemi iki dirhem karşılığında almayın. Bir sa miktarı efendim şeyi iki sa miktarıyla almayın. Faiz olmasından korkuyorum buyuruyor. Şimdi bu neden olurdu? Eskiden dinarlar

müttehid olan şeyleri aynı miktarda almak vermek lazım. Miktar farklı olduğu zaman zibel fazl olur. Onun için Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Şey, bunu hurmada filan yaparlarmış. Al sana şu 2 kilo kötü hurmayı, ver bana 1 kilo şu iyi hurmayı, bu daha lezzetli filan diye değiştirmeye yaparlarmış. Bunu da yasaklıyor Peygamber Efendimiz. Peki nasıl yapacağız? Hurmayı sat. Bu hurmayı sat şu kadara, öteki hurmadan şu fiyata al. İstediğin kadar al. Yani öyle malı aynı cins malla değiştirmek faiz olur diye paraya değiştirirsin, parayla alırsın, hallolur diye tavsiyesi böyle demek Peygamber Efendimiz. La tehuzu min harezati entesinnas şeyen huzu şarife vel zikre ve zevatel aybi. Şimdi Peygamber Efendimizin zamanında zekatları toplayan memurlar giderlerdi. Onlara bu tavsiye, hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifteki tavsiye, insanların en böyle nefsinin sakındığı, enfüs de okunabilir, min harezati enfüsinnas, insanların nefislerinin böyle gözünün bebeği gibi bakıp kolladığı şeyleri almayın. Zekat develerinden zekat alacak. Yani adamın sürüsünden zekat develerini alacak. Veya efendim mahsulünden hurmasını, şusunu, busunu alacak. Tam adamın böyle titrediği, üzerine titrediği en güzel yere gidip ver bakalım bunu zekat diye öylesine almayın. Yani tam böyle canının titrediği şeyden almayın. Yanasını alın. Efendim bilmem ayıplısını alın. Efendim yaşlısını alın. Gencini alın. Yani tam ona yarayacağı değil de böyle rahatlıkla vereceği cinsten alıp seçip seçip de iyilerini alıp kötülerini ona bırakmayın diye zekat toplayıcı, zekatları teslim alıcı memurlara tavsiye olmuş oluyor bu da. La temmü binaimin ve la mütehaddisin. Uyuyana veya konuşana efendim imamlık yapmayın. Uyuyana veya konuşana imamlık yapmayın diye tavsiyesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu bir insan geçecek ön tarafa, arkadakiler ona uyuyacak efendim, beraber cemaatle namaz kılacaklar. Bu namazın şeyiyle, usulüyle ilgili bir şey. Yani tam cemaat olmaya hazır olmamış, tam imama uymuyor, uykusu var. Uyusun biraz, uykusunu alsın filan, o tarzda olsun. Konuşuyor efendim veyahut yani bu tipten insanlara imamlık yapmayın diye tavsiyesi. La bütte dinnâsi min emaretin, berretin, ev faciretin. Femmel berretü fe ta'dizu fil kasmi ve taksimu beyneküm fey eküm bis seviyeti ve emmel faciretü fe yüptela fihel müminü ve lel emaretül faciretü hayrun minel hereci. Kıyla ya Resulallah ve mel hereci kale el katlu vel kizbu. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz devlet sisteminin, siyasi nizamın mevcudiyetinin gerekli olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte. Nasıl söylüyor? La bütte linnâsi min emâretin. İnsanların mutlaka bir emirliği, bir siyasi teşkilatının olması mecburidir, şarttır. La bütte zaruri demek. Çare yok demek yani. Mutlaka olması lazım demek. Mutlaka insanların bir siyasi teşekkülü, bir emirlik sistemi, yani bir mekanizması, politik mekanizması olmalı. Berretin ev faciretin. İster iyi bir idare olsun, ister kaypak, kötü bir idare olsun, bir idare olması iyidir. Fe emmel berretü, eğer siyasi idare iyi olursa, adaletli olursa, berre burada iyi, adaletli manasına, fe ta'dilü fil kasr. Taksimatta adalet eder. Harbe gidilmiş, düşmanla savaşılmış, mallar alınmış, taksim edilecek gaziler arasında emirlik olduğu zaman, yani bir siyasi otorite, bir şey olduğu zaman bu taksimat muntazam olur. Yani otorite var, başıbozluk yok, bozukluk yok. Fazlası kuvvetli olan iyi şeyler alıyor, ötekilere vermiyor filan gibi durum olmaz. Adaletsizlik olmaz. Ve taksimu beyneküm feyeküm bir seviyeti. Kazandığınız ganimetleri eşit olarak taksim eder. Böyle bir politik mekanizma olursa. Böyle bir emirlik sistemi olmalı. Çare yok diyor. Bu tabii Müslümanlar muhtelif yerlere seferler filan tayin ediyorlar. Küçük çarpışmalar filan oluyor hudutlarda. O zamanın şartları ve hukuki durumu şimdiki gibi değil tabii. O zamanlarda bunlar gayrimuntazam olmasın, gene bir emirlikle, bir intizamlı usul ile olsun tarzında. Yani bir başkan olsun, bir intizam olsun, teşkilatlı yapılsın demek. Böyle olursa o zaman çarpışmadan elde edilen ganimetler eşit olarak adaletle taksim olunur. Ve emmel faciretü, eğer bozuk bir emirlik olursa, bozuk bir emirlik olursa, yani adaletsiz olursa, bu ne demektir? Feyyub tela fihel mümin. Müslümanın bu bir başına bir bela demektir, bir imtihandır. Yani dişini sıksın demek.
Tamam.

0: adaletle yapılmıyor. Dişini sıksın. Neden? Velel emaretil facinetü hayrun minel herek. Çünkü böyle bozuk bile olsa bir emirlik düzeninin olması karma karışıklıktan, hercümetten daha iyidir. Diyorlar ki herc veya hereç denilen şey nedir ya Resulallah? Diyor ki Peygamber Efendimiz el katlü vel kizlu. Öldürmek, yalan dolan etmek. Yani öldürmekten, yalan dolandan, zulümden böyle bir düzenin olması daha iyidir diyor. İslam her şeyde ölçü ve intizam dinidir. Üç kişi yola çıksa şimdi buradan hadi efendim filanca iş için Ankara'ya ticari bir maksatla gidiyoruz. Veyahut vize almaya gidiyoruz. Veyahut vakıflardan şu işimizi yapmaya gidiyoruz diyelim. Üç kişi, beş kişi gidiyor. Bir tanesi emir olacak başlarım. Yani gelişi güzel gitmek yok. Canım işte otobüsten bilet aldık, beşimiz birden gidiyoruz. Yok. Gidiyorsun ama bir tanesini emir seçeceksiniz aranızda. Hadi bizim yolculuğumuzda emirimiz, komutanımız sen ol diyeceksiniz. O da emirlik yapacak. İslam'ın terbiyesi böyle. İslam'da kargaşa yok. Herkes gelse burada namazı kılsa olmaz mı? Olmaz. İmam öne geçecek, o kıldıracak, herkes uyuyacak. Saflar intizama girecek. İmam Allahu Ekber dedi mi eğilecekler. Allahu Ekber, Semi Allahu Limen Hamide dediği zaman kalkacaklar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman selam verecekler. İntizam. İslam bu intizama önem veriyor. Emirliğe küçük küçük topluluklarda ve faaliyetlerde de tavsiyesi var yapılmasına. Büyük ölçüde de tavsiyesi var. Yani büyük ölçüde dediğim ümmet çapında olduğu zaman da yine kargaşa olmayacak, başkan olacak, beraberlik olacak. Biliyorsunuz asırlar boyu Müslümanlığın başkanlığını Osmanlıların siyasi teşkilatı yaptı. Başlarındaki sultan bütün Müslümanların başkanı oldu. Uzun seneler. Yani hudutlarla da kayıtlı değildi Osmanlıların saltanatı. Evet, hudut şu Tuna Nehri, bu tarafı bilmem kimin, bu tarafı bilmem kimin. Hudut şu efendim dağ, öbür tarafı düşmanın, bir tarafı şehir. Hayır. Ta o dağların daha ötelerinde, daha arkalarındaki Müslümanlar da madem Müslümanların reisidir, buna itaat edelim dediler ve ona saygı gösterdiler. Bunun bir garip numunesi. Bizim padişahlardan bir tanesi İngilizlere harbe tutuşuyorlar. Efendim herkes silahına sarılsın, düşmanla çarpışmamız gerekiyor. Silah başına diye emrediyor. Avustralya'dan iki tane Müslüman silahına sarılmışlar Avustralya'da. Müzede isimleri varmış, heykelleri varmış. Koca bir trenin karşısına çıkmışlar. Bir tren dolusu askerin karşısına çıkmışlar. Durdurmuşlar, şey yapmışlar. Mücadele olmuş. Onları şehit etmiş onlar. Ama hayran kalmışlar. İlk önce yakalamışlar. Niye böyle yaptınız ya? Burada siz iki tane Müslümancıksınız. Koca Avustralya kıtasında bizim buradaki devletimize, İngilizlere başa çıkabilir misiniz? Ne diye yaptınız? Biz orasına karışmayız demişler. Bizler de olsak onu yapmakla vazifeliyiz. Şehit olmuşlar. Mekanları cennet olsun. Allah şefaatlerine erdi. Bu şuurdaydı. Şimdi Müslümanların bu birliğinden düşmanlar çok korkuyordu. Çok korkuyordu. Ödleri patlıyordu. Hala da patlar. Hala da ödleri patlar. Onun için Allah bizlere birlik, beraberlik, gönül beraberliği nasip etsin. Bu birlik, beraberlik de yani bir çuval pirincin beraberliği gibi değil. Çuvalın ağzı açıldı mı, kenarı yırtıldı mı, şar bütün pirinçler nereye gider? Her birisi bir tarafa gider. Hayır, o tarzda değil. O tarzda değil. Bir üzümün salkımı gibi. Kapı var. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi intizamlı. Dağınık bir birlik değil. Organize olmuş bir birlik olacak. Müslümanlar birbirlerine yardım edecek, birbirlerini kollayacak, birbirlerine zulmetmeyecekler, zulmettirmeyecekler, yardımsız bırakmayacaklar. Kabire giren bir adamı, iyi bir adamı, kabirde melekler bir topuz vurmuşlar. Girer girmez daha kabre girer girmez bir topuz indirmişler başına. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Biz göremeyiz. Nereden bileceğiz? Kabrin içi ateş dolmuş. Adamın yani ciğerine işlemiş. Çok ızdırap, azap çekmiş ve sormuş beni niye dövüyorsunuz? Ne yaptım ben? Yani namazımda, niyazımda bir iyi insandım. Evet, namazımda, niyazındaydın ama günün birinci falanca yerden geçiyordun. O yolun kenarında bir mazluma zulmediyorlardı. Sen engellemedin. Bu onun cezasıdır. Yani iyi olmak yetmez. Acaba her iyiliği, her vazifeyi yapıp yapmadığını düşün. Namaz kılıyorsun. Namaz kılmak iyi bir şey ama öteki bazı mühim vazifeleri ihmal edersen oradan cezayı gene yiyebilirsin. Allah bizi affetsin. Doğruyu göstersin, doğruyu işletsin, hatalardan korusun, kollasın, vazifelerimizi müdrik eylesin, intizamlı eylesin. Ne güzel oluyor imam öne geçtiği zaman, saflar muntazam olduğu zaman ne güzel oluyor. Allahu Ekber dediği zaman herkes eğiliyor, kalkıyor. Cami ne kadar muntazam oluyor. Her halimizde intizam olacak. Siyasi durumumuzda da, beynel milel irtibatlarda da muhabbetimiz öyle olacak. Yani artık ne kadar ileri derecesi yapılabilirse sevabı o kadar çok olur.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirin.

kardeştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Bana bir Hattat kardeşim sormuştu. Hocam böyle defa haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz emin oluruz demişti. İşte buyurun iki tane efendim hadis-i şerif. Ne kadar güzel. İtikafu aşirin bir Ramazan bir hacceteyni ve ümreteyni bitti. Yarım satır. Efendim azamın nasi dereceden ezzakirin Allah. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da Hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim duvarlara güzel zinet olur herkesin gözünün önünde. Azamın nasi dereceden ezzakirin Allah. Gayet kısa. Ramuzül Ahadis'in 74. sayfasını 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar. Düzenlemesini yani. Kompozisyon dedikleri. Efendim hat sanatının inceliklerine uygun. Güzel bir levha olur. Bir de bu istif edildi mi daha güzel küçük olur falan. Ne kadar güzel bir levha. Duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş de hadis-i şerifmiş derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. İyi bir insan.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek, artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görünme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken ya da ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki. İkisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

geniş ve hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak, Allah'ın kahrına, gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur.

0: O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك

0: سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul Husnâ Bismillahirrahmanirrahim Velillâhi'l-Esmâ'ul Husnâ Fed'ûhu biha
1: El-Esmâ'ul Husnâ sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahumma ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları

0: şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik.

0: عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر، اللهم نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra'da yeni bir program. 90 saniyede edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 saniyede edebiyat her gün Akra'da.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya

elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?''

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

insanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini

0: vermemiz lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Allah'ım, yıldızlar parladı, gözler uyudu, padişahların kapıları kapandı, senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim, ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum, ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim, selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum ve ancak

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke feadelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebe. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke feadelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden sen ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يَا أَيُّهَا الْإِخْوَانُ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ

هدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل كم الله إيمان etmiş وآخرته inanmış da dünyaya ahirete imanı varsa فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ misafirine ikram etsin. Allah'a iman eden ve ahirete inanan misafirine ikram etsin. Bu hadis Buhari ile Müslim'in Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilir. Misafirin kıymeti büyük. Cenab-ı Peygamber ne diyor? Allah'a inanan, yani imanında kamil olan demek. Ahirete de inanan misafirini ikram etsin. Bu bir. İkincisi yine Allah men kâne yü'minu billâhi vel yevmil âhir fel yasil rahime. Sıla-i rahim yapsın. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim akrabâ-i talibat. Anne baba da işinde. Bu anne baba dersinin mavadi ya. Anne baba başta olmak üzere amca, dayı, teyze, hala bu gibi akrabalar ve bunların çocuklarına da mesela sıla-i rahim yapıp devir ziyaretlerine gitmek. Muhtaç oldukları vakitte onların yardımlarına başkalarından daha fazla koşmak İslam'ın icabı ve Peygamberimizin de emri. Sıra-i rahim yapsın. Bizim malum 4 tane kandilimiz var. 2 de bayramımız var. 6. Arada yine başka sebepler de olabilir. Hiç olmazsa insan senede böyle 6 gününü bu büyüklerinin ziyaretiyle geçirmesi lazım. Mümkün olursa. Mümkün olmuyorsa mesela uzaklılarsa, gitmek de mümkün olmuyorsa, kandillerini tebrik, bayramlarını tebrik, vazifemizden ibaret. Cenab-ı Peygamber onun için, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَةً Sıla-i Rahim. Bilmeniz için ki, Sıla-i Rahim akrabayı talikatta bir kök. O kökün etrafındaki dal budaklar. Bunlar hep birbirleriyle sımsıkı yapışma. Kaynaşma mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyuruyor. Ki bu sıla-i rahim yapılmazsa gevşeklik olur, soğukluk olur, birbirleriyle alaka kesilir, unutulur insan. Dünyada unutulunca ahirette de unutulur. Binaenaleyh dünyada böyle sıkı sıkı sarılığında şimdi biz de akrabalık kardeş, akraba. Müslümanlar da kardeş. Müslümanlar da kardeş diyor Cenab-ı Hak. Manevi kardeş yani. Manen kardeşiz. Öteki dünya cihetinden kardeşim, milletimize konur. Fakat dedikler manen kardeşler ki, manen kardeşler mezhep kardeşlerinden daha üstündür. Mezhep kardeşlerinden daha üstündür. Onların kıymetleri daha yüksektir. Bu arada bizi okutan hocalarımız, bize yardım eden kimseler, bunlar da yetiştirmemize yardım ediyorlar, okutuyorlar, bizi yetiştiriyorlar. Bunlar da bizim akrabamız kadar kuvvetlidirler. Büyüklerimiz de böyle. En başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sıla-i rahme en layık o. Çünkü bütün merkez ondan kopuyor. Anne baba filan akrabayı talikat. Bu da lazım ama asıl insanın Peygamberine sıla-i rahim yapması. Mümkün olmazsa çok çok selamlar getirir. Olduğumuz yerden bu sıla-i rahmi böyle temin etmeye çalışırız. İki. Üçüncüsü de üç tane bu hadise. Üçüncüsü de men kâne yü'minu billâhi vel yevmil âhir فَلْيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتُ Allah'a inanan, Peygamber'e inanan, ahiret gününe inanan insan mümkünse hayır söylesin. Bilgisi varsa, malumatı varsa, bir şeysi varsa hayra ait bu hayırları söylesin. Böyle bir sözü yoksa sussun ve sükut etsin. Burada bir şair de öyle demiş. Sükut, susma, zinettir. Sükut da selamettir. Ben az konuştuğuma, sustuğuma hiçbir zaman pişman olmadım. Fakat söylediklerime çok pişman oldum demiş. Çok söz, çok yalan da olur içerisinde. İyi bir şey değil. Onun için insan mümkün oldukça Allah-u Teala'nın verdiği bu nefesi boşa harcamamak lazım. Bu nefes bir nimettir Cenab-ı Hak'tan bize. Ömür nasıl şey, sağlık nasıl şey, zeka nasıl kuvvet lazım şey. Bu nefes de o kadar kıymetli. Bunu boşa harcamamak lazım. Allah'ın zikriyle meşgul ol. Namazla, ibadetle, kuruluşuyla. Bak ne güzel. وَمَا خِسَلُ اللّٰهِ
فما خلقت الجن والإنس

0: İllâliyâbüdün. Bizim vazifemiz Allah'a kul olmak. Buna kulluk vazifemizi yapmak. Kulluk vazifesi hemen böyle mesela muayyen saatlerde olanlarla bitmez. Bunun için nasıl gönlümüzü öyle bir uyandıracağız ki 24 saat saati kurduğumuz vakitte nasıl işliyorsa Allah'la, Allah'ın huzurunda daima öyle durmalı. Emrine her zaman münkat. Dilinden yanlış söz çıkmamak, kötü söz çıkmamak, kimseyi incitecek bir söz çıkmamak. Hep bunlar edebin içerisindedir. Bunu izah sadında Hazreti Enes'in de yine Buhari'sinden bir rivayeti daha var. Her kim rızkının çok kalmasını, rızkının çoğalmasını istiyorsa, her kim rızkının çoğalması kendisini sevindirirse ve bir de her kim yine evine selehu fi eserihi, ölümünün unutulmasını, yaşının uzamasını, ömrünün uzamasını istiyorsa felyesi rahim. Sıla-i rahim yapsın. Demek sıla-i rahim çok mühim. Sıla-i rahim çok mühim. Bizim birbirimize kaynaşmamız sizin yegane şartlarından birisi. Akraba-ı talikat arasında sıkı bir rabıta. Onları memnun edecek haller, ikramlar, izzetler, ihsanlar hep bunun içerisine girer. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat zaniyesine masal etsin. Bu ibadetin fer'idir. Asıl olan imandır. İmanın bunlar dalları oluyor. İman, kök, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Allah'a inanmak, peygamberine inanmak, öldükten sonra dirileceğine inanmak, meleklerine inanmak, kıyamet günündeki teraziye, mizana, cennete, cehenneme inanmak, imanın esaslarındandır. Bunlar da ferileridir. Şimdi kol, el, ayak, parmak feridir. Vücudun kendisi esastır. Ama feri olmazsa esasında kıymeti olmuyor o zaman. Yani fer'in de esas kadar lüzumu var. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat tamadaniyesine masretsin. Birbirlerimizi işte öz kardeş gibi sevmek, birbirlerimize lazım gelen saygıyı, hürmeti göstermek nasip müyesser etmez.
1: Amin.
0: El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde "Efahasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun." Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru, insan dehşete düşüren bir soru. "Efahasibtum" yani siz sandınız mı ki "ennema halaknakum abesen" biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. "Ve enneküm ileyna la turcaun" ve siz bize dönmeyeceksiniz, yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

çıktı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra, Akra, Akra, Akra.
3: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 7 Temmuz 2026 Salı sabahını gösterirken biz de yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duası ile sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda ilerleyen dakikalarda güncel hava yol durumu bilgilerini paylaşacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. 22 Muharrem 1448 sabahına eriştik. Aynı zamanda karşılayacağımız yeni ayın ilk günü bir seferde doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Sait Kotko hocamızı yad edeceğiz 15 Temmuz'da ve bugün boyunca Akra'da özel programlarda yayına gelecek. Akra Medya'nın bu sabahki sosyal medya paylaşımında da gönül dostu aile Mehmet Sait Kotko hocamızın bir veciz anlatımını görüyoruz. Bir video içerik olarak yer bulmuş. Bir hac, bir umre sevabı kazan başlığını taşıyor. Peki nasıl? Şöyle anlatıyorlar, evinde güzelce abdest alıp mescide gelen, sabah namazını kıldıktan sonra işrak vaktini bekleyerek işrak namazını kılan kimse en büyük manevi kazanca erişir. Bu amelin karşılığı eksiksiz bir hac ve bir umre sevabıdır. Bu hadisi şeriften hareketle bu güzel anlatım bir video içerikle yer bulmuş Akra Medya paylaşımları arasında ve Safer ayının 13. gününde takvimler bu kez 27 Temmuz'u gösterdiğinde ise kıymetli dinleyenlerimiz Elazığ'da bir işrak ibadeti buluşması gerçekleşecek. Bu kez doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mahmut Esat Göçen hocamızı yad edeceğimiz 27 Temmuz pazartesi sabahında gerçekleşecek bu buluşma içinde aynı zamanda yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıtlarınızı yapabilirsiniz.

Akra Medya'dan bir başka haberle devam edelim. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölge ekosistemine uzun vadeli katkı sağlamak amacıyla yeni bir ağaçlandırma kampanyası başlattı. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut ile Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında bu projeyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında bu bölgede yeni fidanlar toprakla buluşturulacak. Keban, Karakaya, Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif olarak hazırlanan, tasarlanan badem ağaçları burada

Kim zamanı geldiğinde toprakta buluşturulmuş olacak. Şimdiden fidan bağışları alınıyor ve mevsimi geldiğinde de fidan dikimleri gerçekleştirilecek. İlk dikimler toprağın fidanı en iyi karşıladığı sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1-1,5 metre boyunda toprakla buluşacak fidanlar bir yıl gibi kısa bir sürede ilk meyvelerini vererek bereketin müjdecisi olacak. Toprağa kök, geleceğe umut çağrısıyla başlatılan kampanyada Elazığ'a en az 20 bin badem fidanın ulaştırılması hedeflendi. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasındaki bağışlar ve topluluk bağışları bölümünden yapılabiliyor. Yine Akramedya'dan bir başka haberle devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Avustralya'dan haberimiz, hemen bakalım ayrıntılarına. %96'sı gayrimüslim bir coğrafyada bulunan Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde bulunan Mahmut Esat Göçen Vakfı'na ait İslam The Lifestyle Merkezi farklı inançlara kapı aralıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliği taşıyan yapı, yenilenen bölümleriyle ileri teknolojiyle donatılan, ülke mimarisine uygun olarak çevre dostu ve insan merkezi bir medeniyet eseri olarak dikkat çekiyor. Merkezde ibadet alanının yanı sıra helal ve sağlıklı ürünlerin sunulduğu kafe, kültürel etkinlikler, kurslar ve seminerlerin yapıldığı sosyal alanlar da bulunuyor. Merkezde açılan yeni bölümde burada Avustralyalılar İslam'la da tanışma fırsatı buluyorlar. İslam The Lifestyle Merkezi'nde hizmet veren İslami Bilgilendirme Merkezi Info Center'da kuruluş amacına uygun olarak pek çok kişinin şehadetine vesile olunmakta. İslam'la tanıştırıp onun güzelliğiyle buluşturma hedefi taşıyan merkezde bu amaçla hazırlanmış uygulama, basılı yayınlar ve sanat eserleri bulunuyor. İslam'la müşerref olanların şehadet merasimi yapılırken bu ana ilişkin heyecanla paylaşımlar da gerçekleştiriliyor. Coburg İslam Merkezi ve aynı zamanda İslam The Lifestyle hesaplarından da bu anlara ilişkin ayrıntılar görülebilir. Burada Müslüman olan, İslam'la şereflenenlerin hikayelerini görmek mümkün. Hatta önceki gün, pazar günü, halk günü gerçekleşti. Ve burada yine bir şehadete vesile olundu. Avustralyalı Jackson merkezi ziyaret edip bilgi alırken Müslüman olmak istediğini söyledi ve katılımcılar huzurunda şehadet getirdi. Seni bugün buraya getiren neydi diye sorulduğunda ise tek kelimeyle cevabı Allah oldu. Bu kıymetli ana ilişkin video ve fotoğraflarda Akramedya'daki bu haberimizde yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Yayında paylaştığımız pek çok içeriği, program arşivlerini ve sizler için hazırladığımız özel içerikleri Akramedya sayfamız ve mobil uygulamamızda bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Burada önerilerimiz kısmında günün programlarının yanı sıra sağduyulu akıl başlığını taşıyan bir öneri listesi var, bir medya listesi var. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl gündemi Akra'da 1448 Hicri yılı itibariyle başlamıştı. Bu manada hazırladığımız çeşitli söyleşiler ve belgeseller muhtelif zamanlarda yayına geliyor ki yayına gelen bu içeriklerin bir kısmını da sağduyulu akıl başlığına tıklayarak önerilerimiz kısmından erişebileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Yine yeni içeriklerimiz arasında radyo tiyatroları var. Akra ekibi tarafından hazırlanan ibretli hikayelerden oluşan özel radyo tiyatrolarını da Akra Medya sayfamızdan bulabilirsiniz. Hem medya kategorisinde hem de önerilerimiz bölümünde bulunuyor. Yeni içerikler hazırlandıkça buraya ekleniyor. Buradan da dilediğiniz her an dinleme imkanınız var. Diğer haberlerle devam edelim. Dijital oyunlar eğlenceden bağımlılığa uzanan riskler taşıyor. Bir dönem yalnızca eğlenme amacıyla geliştirilen dijital oyunlar, teknolojinin gelişimiyle milyonlarca insanın vakit geçirdiği çevrim içi sosyal platformlara dönüştü. Uzmanlar,
Kontrolsüz oyun kullanımının gerçekle sanal dünya arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirdiğini ve bağımlılık riskini arttırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre özellikle sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve anonim kalmayı tercih edenler, çevrimiçi oyunları alternatif bir sosyalleşme alanı olarak görüyor. Ancak uzun süre oyun oynayan kişilerde sosyal kaygı ve yalnızlık düzeyi daha yüksek. Oyun bağımlılığı zamanla iş, eğitim, aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Kontrolün kaybedilmesi, günlük yaşamda oyuna yönelik verilmesi, öncelik verilmesi ve ortaya çıkan sonuçlara rağmen oyun süresinin arttırılması, oyun oynama bozukluğunun temel belirtileri arasında. Oyun bağımlılığı ile mücadelede erken farkındalık mümkünse büyük önem taşıyor. Bireysel terapi, aile terapisi, destek grupları ve bağımlılık tedavisine yönelik klinik uygulamalar iyileştirme sürecindeki aşamaları oluşturuyor. Gazeteden bir haber, teknoloji boynu alarmı başlığını taşıyor. Telefonlar ve tabletlerin yanlış kullanımı omurgayı tehdit ediyor. Sürekli baş öne eğik şekilde telefona bakmanın boyun omurlarına çok yük bindirdiği ve bunun da teknoloji boynu denilen bir görüntüye yol açtığı belirtildi. Profesör Doktor Okan Özkunt, telefonlar, tabletler ve bilgisayarları yoğun kullanıyoruz. Ancak ekran karşısında geçirilen sürenin uzaması, uzun süre oturma, hareketsiz yaşam, duruş bozuklukları ve kas iskelet sistemi sorunları gibi sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle yanlış duruş alışkanlıkları zamanla omurga sağlığını etkileyerek boyun, sırt ve bel ağrılarının görülme sıklığını da artırabiliyor, dedi. Profesör Özkunt, telefonların vücudun şeklini doğrudan değiştirmediğini ancak yanlış kullanım alışkanlıklarının zamanla kalıcı sorunlara neden olabileceğini belirterek şunları söyledi. Telefonlar duruşumuzu önemli ölçüde etkiliyor. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak ve telefona bakarken başın sürekli öne eğik kalması, özellikle boyun ve sırt kaslarında ciddi yük oluşturuyor. Bu durum zamanla omurganın normal dizilimini bozarak öne eğik, halk arasında kamburluk olarak bilinen kifotik duruş bozukluğuna neden olabiliyor. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmak, omurgaya binen mekanik yükü artırarak kalıcı duruş bozuklukları, kas spazmları ve kronik boyunla bel ağrılarına zemin hazırlayabiliyor, dedi. Yarım saatte bir ayağa kalkın önerisi de var haberin devamında. Özkunt, teknoloji kullanımından tamamen vazgeçmek elbette mümkün değil ancak doğru alışkanlıklarla riskler azaltılabilir. 30 dakikadan daha uzun süre aynı pozisyonda oturmamaya özen gösterilmeli. Her yarım saatte bir ayağa kalkıp kısa bir yürüyüş yapmak veya pozisyon değiştirmek omurganın yükünü azaltır. Otururken sırtın sandalye desteğine yaslanması, ekranın veya telefonun göz hizasına yaklaştırılması ve başın sürekli öne eğik kalmasını önlemek de büyük önem taşıyor, dedim.

Yeni dil öğrenmenin faydalarına dair bir haber var. Bir diğer gazetede 700'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırma sonuçlarına göre sadece tek bir dil konuşan bireylerle kıyaslandığında iki dil bilenlerin beyninin yapısal olarak 6 yaş, 3 dil bilenlerin 7 yaş, 4 veya daha fazla dil konuşanların ise tam 13 yaş daha genç bir sinirsel bağlantı yapısına sahip olduğu saptandı. İspanya'da bulunan Bilim, Beyin ve Dil Merkezi'nden Dr. Lucia Amoroso, bu olumlu etkinin sadece dil sayısıyla sınırlı kalmadığını, yabancı bir dildeki yetkinlik derecesiyle o dili öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlanırsa, beynin yaşlanmaya karşı direnç gösteren bilişsel rezervinin de o kadar güçlü inşa edildiğini vurguladı. Çalışmayı değerlendiren nörobilimciler, her yaşta yeni bir dil öğrenmenin sosyal ve kültürel faydalarının yanı sıra beyin sağlığı için de harika bir kalkan olduğunu belirterek, okul döneminde ve yaşam boyu dil eğitiminin güçlü bir kamu sağlığı stratejisi olarak desteklenmesi çağrısında bulundu.

tarım ilaçlarının etkilerine dair pek çok uyarı var ve biz de pek çok defa çeşitli dosya haberlerle bu konuyu gündeme getirdik. Dün gazeteye yansıyan bir haber vardı. Kastamonu Tosya'da dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlanan yaşlı çiftten birinin hayatını kaybetmesi, eşinin ise hastanedeki tedavinin devam ettiği yönünde çarpıcı bir haberdi bu. Olayın ardından uzmanlar özellikle ilaçlama yapılan meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmemesi uyarısını yineliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yasemin Çağ, meyvenin kısa süre önce tarım ilacıyla ilaçlanmış olması halinde yıkanmadan tüketilmesinin ciddi zehirlenmelere neden olabileceğini belirtti. Olgunlaşma döneminde yapılan ilaçlamalarda ilacın meyvenin yüzeyinde kalabildiğini ve normal dozda kullanılmış olsa bile toksik etki oluşturabileceğini söylüyor. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cumali Karatoprak ise tarım ilaçlarının doğru dozda uygulanması, hasat öncesi bekleme süresine uyulması ve meyve ile sebzelerin bol suyla iyice yıkanarak tüketilmesi halinde riskin azaltılabileceği görüşünde. Özellikle dalından koparılan meyvelerin güvenli olduğu düşüncesiyle yıkanmadan tüketilmemesi gerektiği hatırlatılıyor. Bu konuda dikkatli olunması gerektiği yönünde bir uyarı paylaşılmış nihai tüketiciye. Efendim mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan bakalım kimler bizlere yazmışlar. Yusuf Bey Adıyaman'dan selamlarını iletmiş. Bir başka dinleyicimiz Ömer Bey. Tüm çalışanlara, tüm İslam alemine hayırlı, bereketli, güzel bir iş olması temennisiyle yapacağımız güzel işlerin de bereketli olması duasıyla diyor mesajında. Antalya'dan dinleyicimiz Badim Ağacı Köyü'nden sizlere kulak veriyoruz. Uçuş için tepedeyken bir yandan da Akra'yı dinliyoruz demişti uçağım. Teşekkür ediyoruz selamlarımızla. Başka kimler var bakalım. Yaklaşık 36 yıldır hep iyi, güzeli, hayrı tavsiye eden Akra'nın tüm çalışanlarına ve emeği geçen tüm yiğitlere selamlar. Erdemli Kargıpınar'dan Turhan Uysal yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Selam ve hürmetlerimizi iletelim kendilerine. Kırıkkale'den Ahmet Ali Zahit'te Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm arkadaşların ve yayın ekibinin üzerine olsun diyor mesajında. Allah Teala iyilerin sayısını artırsın, iyilerle birlikte sevgiyle yaşamayı nasip etsin mesajını da Erol Bey Konya'dan selamlarını ileterek yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim saatimiz 8.52, şimdi yol durumunu öğrenme vakti, ayrıntıları muhabirimiz Büşra Pişkin paylaşacak. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yeter Bey.
2: Teşekkür ediyoruz. Önce İstanbul trafiği ile ilgili ayrıntıları rica edelim, buyursunlar.
3: Tabii. İstanbul trafiği ile yine beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyelerinde seyrediyor diyebiliriz. Bu durum Avrupa yakasında %49 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %65 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle de Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğunun dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsuyu'ndan başlayan Kozyatağı güzergahında trafik ağır bir şekilde seyrediyor. Yine TEM otoyolunda ise Sancaktepe gişelerinden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finans Kenti bölgesinde gelindiğinde kısmen rahatlıyor. Çamlık kavşağından başlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da yine Beykoz Kavacık çevresinde bir trafik yoğunluğu var. Ayrıca Beylerbeyi, Üsküdar ve Acıbadem güzergahında da Anadolu yakasından Avrupa yakasına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor. Beraberinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerinde ise D100 karayolunda Çağlayan kavşağından başlayarak Mecidiyeköy'e doğru uzanan, hatta trafik yoğun seyrediyor diyebiliriz. TEM otoyolunda ise 5. Levent'ten Seyran Tepe yönüne doğru da benzer şekilde bir yoğunluk yaşanıyor. Yine baktığımızda Göztepe'den başlayıp Bayrampaşa güzergahına kadar uzanan, hatta trafik giderek artarken Kağıthane, Bardılar, Halkalı ve Gümüşpala çevrelerinde de yoğunluk devam ediyor diyebiliriz. Yine köprülerdeki son durumu hatırlatacak olursak, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktalarında biraz trafik yoğunluğu var. Hatta bu durum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprü üzerinde de trafik yoğun seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise durum biraz daha tersi, daha rahat seyrediyor diyebiliriz. Trafiğin yoğunlaşmasına neden olan bazı önemli duyularımız var tabi. Bunlar D100 Darülaceze Ok Meydanı yönünde bakım onarım sebebiyle Sahil trafiğe kapalı. Yine sahil yolu Ataköy Bakırköy yönü Sahil trafik kazası sebebiyle biraz

0: Yoğunlaşmasına sebep oluyor orada. Ekipler terk edilmiş bölgeye. Basın Ekspres Güneşli iki tane yönünde de yine trafik kazası sebebiyle bölgede trafik yoğun. Buraya da ekipler terk edildi. İstanbul'da yol durumunu aktardıktan sonra şimdi bir de karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarındaki diğer çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak tam otoyolu Muallimköy karşı Körfez karşı arasında Aydın otoyolunda, Beyşehir, Sevcihir, Antalya güzergahında ve Ankara-Konya yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda daha dikkatli araç kullanılmasını tekrar hatırlatabiliriz. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da trafik yoğunluğunun yine %56 seviyelerine devam ettiğini bir kez daha hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Müşra Hanım.
0: Hayırlı yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Ayrıntıları öğrendik. İstanbul trafiği ile ilgili epey yine kritik noktalarda yoğunlaşan bir İstanbul sabahı var bu dakikalarda ve tabii buna diğer güzergahları da ekledi Büşra Hanım. Onlardan biri en önemlisi, aslında onu da ekleyelim biraz daha ayrıntılı olarak, Temotu yolunda Muallimköy ile Körfez Kavşağı arasındaki çalışma. Burada özellikle Ankara yönünde Temotu yolunun trafiğe kapalı olduğu durumu söz konusu. Yani Muallimköy'den itibaren burada trafik D100'e ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Hereke'den tekrar otoyola katılım mümkündü Ankara yönünde, ancak burası da yeni bir gelişme olarak kapatılmış durumda. Yani Muallimköy'den Körfez Kavşağı'na kadar tamamen otoyol trafiğe kapalı ve bu da D100 üzerinde çok ciddi bir trafik yükü oluşturuyor. Özellikle akşam saatlerinde bu notu da ekleyerek detaylandırmış olalım. Yol durumunu paylaştık böylelikle.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.
1: Diğer haberlerle devam edelim. Bolca sağlık haberi var gazetelerde. Bugün özellikle yaz sıcaklarının farklı etkilerine dair tavsiyeleri sıkça görüyoruz. Genişçe haberlerle. Bunlardan biri havuzlarda gizli tehlike, enfeksiyona dikkat başlığını taşıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüzme havuzlarına olan ilgi artarken uzmanlar havuz kaynaklı enfeksiyonlara karşı uyarıyor. Özellikle yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı havuzlarda göz, kulak, deri ve sindirim sistemi enfeksiyonları görülebiliyor. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hatice Güven, havuzların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve su kalitesinin kontrol edilmesinin enfeksiyon riskini azaltmada büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Doktor Güven, havuzlardan bulaşabilen enfeksiyonların başında dış kulak yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, mide bağırsak sistemi problemleri ve mantar hastalıklarının geldiğini dile getiriyor. Havuz suyunu yutmamaya özen gösterin. En önemli uyarı bu. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş almak, havuz suyunu yutmamak, kulak enfeksiyonuna yatkınlığı olan kişilerin kulak koruyucu ekipman kullanması, açık yara veya deri enfeksiyonu bulunan kişilerin havuza girmemesi, havuz çevresinde çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınılması, çocuk bezlerinin düzenli olarak değiştirilmesi, gözlerde kızarıklık, kulakta ağrı veya ciltte döküntü gelişimi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gibi çok önemli uyarılar ardı ardına sıralanmış. Bu konuda dikkatli olunması tavsiyesiyle. Yazın sadece su içmek yetmeyebilir, mineral desteği de şart. Yaz aylarında yükselen sıcaklıklarla birlikte uzmanların en sık yaptığı uyarıların başında bol su tüketimi geliyor. Ancak diyetisyenler, özellikle aşırı sıcaklarda ve yoğun terleme durumlarında yalnızca su içmenin vücudun sıvı dengesini korumak için her zaman yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor. Sağlıklı bir hidrasyon için terleme ile kaybedilen minerallerin de doğru besinlerle yerine konması gerekiyor. Diyetisyen Maria Güler, yaz aylarında su kadar mineral desteğinin ve dengesinin de önem taşıdığını söylüyor. Sıcak havalarda terleme yoluyla yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de kaybediliyor. Bu mineraller, kas fonksiyonlarından sinir iletimine, enerji üretiminden sıvı dengesinin korunmasına kadar birçok yaşamsal görevde rol oynuyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında yalnızca su tüketimine odaklanmak yeterli olmayabilir, dedi. Yeterli miktarda su içilmesine rağmen halsizlik, baş ağrısı, kas krampları, yorgunluk veya konsantrasyon güçlüğü yaşayan kişilerde mineral kayıplarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Güler, özellikle açık havada çalışanlar, spor yapanlar, çocuklar ve yaşlı bireyler yaz aylarında bu konuda daha dikkatli olmalı, vücudun kaybettiği mineraller doğal besinlerle desteklenmeli, diyor. Yazın bir başka problemi sinekler. Doktor Osman Mural da sıcakların artmasıyla sivrisinek ve diğer böcek türlerinin aktivitesi artıyor. Açık havada daha fazla zaman geçiriliyor. Cildin böcek temasına maruz kalma riski de artıyor. Böyle bir durumda şişliğin büyümesi, ateş, halsizlik ve uzun sürmesi durumu söz konusuysa muhakkak doktora başvurulmalı ve ihmal edilmemeli tavsiyesinde bulunmuş. Bir başka sağlık haberi göz seyirmesine ilişkin. Göz kapağında aniden başlayan ve birkaç saniye süren istemsiz kasılmalar birçok kişinin zaman zaman yaşadığı bir durum. Tıpta miyokimi olarak adlandırılan göz seyirmesi çoğu zaman ciddi bir hastalığın belirtisi olmasa da vücudun verdiği bazı sinyallere işaret edebiliyor. Göz seyirmesinin en yaygın nedenleri arasında stres, yorgunluk, uykusuzluk ve aşırı kafein tüketimi yer alıyor. Uzun süre ekrana bakmak, yoğun çalışma temposu, düzensiz uyku dönemlerinde şikayetler artabiliyor. Göz kuruluğu, alerji de seyirmeye yol açabiliyor. Sağlıklı yaşam konusunda iki tavsiye genellikle öne çıkıyor. Bunlardan biri sağlıklı ve dengeli beslenme, bir diğeri ise egzersiz yapılması, ancak burada da dikkat edilmesi gereken bir durum var. Ortopedi servislerinde sosyal medya kaynaklı spor yaralanmalarında artış olduğu görülüyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlenen spor videoları herkes için güvenli değil diyerek kişiye uygun olmayan egzersizlerin ciddi eklem hasarlarına neden olabileceği uyarısını yapıyor. Sosyal medyada görülen egzersizler uygulandığında ağrıların arttığı, mevcut yaralanmaların ilerlediği veya yeni eklem problemlerinin yaşandığı hasta sayıları söz konusu. Her ağrı aynı değildir ve her egzersiz de herkese uygun değildir diyen Akkaya, yanlış teknikle yapılan hareketlerin eklem, tendon ve kıkırdaklarda kalıcı hasarlara yol açabileceğini söyledi. Özellikle menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığı bulunan kişilerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaması gerektiğini hatırlatarak egzersiz programlarının uzman desteğinde ve kişiye özel planlanması gerektiğini söylüyor. Efendim, mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Avustralya'dan selamlarla Fatma Hanım ulaşmış. Hayırlı sabahlar, sağlık ve afiyet dileklerimizle tüm İslam alemine de hayırlar olması duasıyla, diyor. Ankara'dan Necla Hanım ulaşmış. Mesajlarıyla programımıza katılan bir dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Efendim, başka kimler var? Şöyle bir göz atalım. Hayırlı sabahlar, eşim Baran Bey'le kahvaltı ederken sizleri dinliyoruz. Rabbim bugün de şükürlerimiz olsun. Ne kadar şükretsek azdır. Allah her zaman yar ve yardımcımız olsun. İzmir'den selam ve saygılarımızla, diyor Enekşe Hanım. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyelim ve selam edelim ailenize. Devam edeceğiz efendim mesajlarınızı paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden biri olan Yedikulehisar'ında düzenlenen gece turlarında ziyaretçiler karanlığın içinde yalnızca kuleleri ve zindanları dolaşmıyor. Taşlara kazınmış isimleri, gemi ve çapa figürlerini silinmeyen çizikleri okuyarak yüzyıllardır ayakta kalan bir hafızanın izini sürüyor denilmiş haberde. 5 yıldır sürdürülen gece ve gündüz turları tarih anlatısını müze vitrinlerinden çıkarıp duvarların üzerine taşıyor. 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine giren Yedikulehisar'ı çalışmalar sürerken açık restorasyon anlayışıyla yeniden ziyaretçileri ağırlıyor. Etaplar halinde devam eden çalışmalar kapsamında sur duvarları güçlendirilirken avlu düzenlemeleri de yapıldı. Fatih Mescidi çevresinde arkeolojik çalışmalar yapıldı ve Hisar'ın farklı bölümlerinde koruma uygulamaları hayata geçirildi. Son dönemde ise Hazine Kulesi başta olmak üzere kulelerde yürütülen ve restorasyon güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bugünkü görünümüne Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra eklettiği 3 kule ile kavuşan Yedikulehisar'ı Osmanlı döneminde uzun yıllar devlet hazinesine ev sahipliği yapmış, aynı zamanda yabancı elçilerin tutulduğu diplomatik bir merkez, devletin en ağır suçlarla yargılanan isimlerinin hapsedildiği zindan ve bir dönemde yırtıcı hayvanlara çatı olmuş, pek çok işlevi olmuş böylelikle tarih boyunca. Tarih ihtişamının yanı sıra Yedikulehisar'ı sinema ve televizyon dünyasının da ikonik mekanlarından biri. Efendim, mesajları paylaşan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akrem Mobile'e yazabilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve aynı zamanda yayına gelen pek çok içeriğe, haberleri, dosyalara, program arşivlerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri ve Harim-i Şerif canlı yayına Akrem Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden de erişebileceğinizi hatırlatalım.

0: Durumu.
1: Bugün özellikle ülkemizin doğu ve güney kesimleri için kuvvetli yağış uyarılarını görüyoruz. Güney, iç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava var. Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Samsun, Ordu ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden sonra Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bir de buna kuvvetli rüzgar uyarısı eklenmiş. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esebilir. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 30, Çanakkale ve Bursa 32, İzmir 36, Denizli ve Manisa 35, Adana 33, Antalya 34, Eskişehir 29, Ankara 30, Bolu 27, Düzce ve Kastamonu 28, Trabzon ve Rize 26, Erzurum 23, Van 27, Malatya 33, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 38 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Dünyadan bazı merkezlere de göz atalım ilave olarak. Mekke 45, Medine 41, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 31, diğer merkezlerden Aşgabat 38, Bağdat 44, Bakü parçalı bulutlu 30, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, Kerkük 42, Kuveyt 45, Londra parçalı bulutlu 31, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Sydney sağanak yağışlı 16, Tokyo 29 ve Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 46.83, avro 53.55 lirada, altının gramı ise 6.210 lira seviyelerinde.
0: Akra'da bugün.
1: Programımızı noktalamadan önce bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Günün sohbeti 9.30'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşan öğrenen veya öğreten olmayı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin konularına ilişkin özet bilgileri paylaştığımız En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da yayında olacak. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de, radyo tiyatrosu 11.15'te, 90 saniyede edebiyat 12.15'te yayına geliyor. 13'te ana haber bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programımız yayına gelecek. Evlilikte sevgi ve muhabbeti artırmanın yolları konuşulacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Kabir ziyareti ve sadaka bugünkü sohbetin konuları arasında. Edebiyatımızda Kur'an kısaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 16.30'da dinleyebilirsiniz. Ses Söz Sanat 17.10'da yayına geliyor. Ünlü hattatlar konuşulacak programda. Gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Şehir İstanbul 22'de, Akra'da sizlerle olacak. Öylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
0: Güne merhaba programı sona erdi. Akra, akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
2: Akra.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileriz. Allahu Teala Hazretleri her türlü mübareklikten, kutsallıktan, bereketten, rahmetten, nimetten cümlenizi azami derecede istifade eden kullarından eylesin. Rahmetine gark etsin, nimetlerine mazhar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Bugünkü konuşmamda aziz ve sevgili dinleyiciler size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimle ilgili hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum. Ebu Nuaym el-İsfahani rahmetullahi aleyhin kitabından bir hadis-i şerifle başlıyorum. Efendimiz buyurmuş ki veylün limen la ya'lem ve veylün limen alime sümme la ya'mel. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Kısa bir hadis-i şerif. Zaten kısa hadisleri seçiyorum mümkün olduğu kadar. Ama anlamı engin, deryalar kadar, ummanlar kadar geniş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yazıklar olsun veylün, yazıklar olsun manasına bir edatı tevbih, yani azarlama, efendim üzülme, yanlış olduğunu belirtme kelimesi olmuş oluyor. Bir de hadis-i şerif var, veyl cehennemde bir derenin adıdır. Yani veylün, veyl olsun demek, yani cehennemdeki o dereye düşsün manasına da gelir böyle olduğu takdirde. Efendim veylün limen la ya'lem, yani bilmeyen, öğrenmeyen, cahil kalana veyl olsun. Yani ya yazıklar olsun ya da o cehenneme gider, o cehennemdeki en derin, en korkunç azapların olduğu yere atılır, orada cayır cayır yanar, azap görür demek. Yani bilmemek yazıklar olsun demeye sebep ve azap görmeye sebep. Onun için dini bakımdan da dünyevi bakımdan da bilgili olmak zorundayız. Okumak zorundayız, öğrenmek zorundayız, çalışmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Efendim, tabii bildiğimizi uygulayarak, ilmi kendimize ışık ve rehber edinerek çalışmak zorundayız. Onun için hadis-i şerifin devamında efendim buyuruyor ki veveylün limen alimesun mella ya'mel. Yine yazıklar olsun o kimseye ki biliyor da bildiği halde sonra bilmesine rağmen efendim bildiğini uygulamıyor. Yani insan bilecek, bir ikincisi bildiğini uygulayacak. Mesela toplumumuzda yaygın olan bir hatayı göz önüne serelim. Efendim sigaranın zararları doktorlar tarafından kesinlikle bildiriliyor. Efendim bu sigaranın içindeki duman ciğerlere, ciğerlerden efendim kana, efendim kandan damarların tıkanmasına, çeşitli hastalıklara, ciğerlerde kansere yol açıyor. Bilinen bir şey, kime sorulsa efendim sigaranın insanı yavaş yavaş öldüren bir zehir olduğu bütün dünyadaki doktorlar tarafından söyleniyor. Tamam. Bunu herkes biliyor. Tiryakiler de biliyor ama birbirlerine gene yak bir sigara demekten geri durmuyorlar. İşte bilip de uygulamamanın günlük hayatımızdan efendim keyfimize, zevkimize, nefse uyumamıza bir güzel örnek. Veylün limen la ya'lem, bilmeyene yazıklar olsun. Ve veylün limen alimesin ve la ya'mel, bir de bilip de bildiğini uygulamayana da yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bileceğiz, öğreneceğiz, çalışacağız, çoluk çocuğumuza öğreteceğiz. Efendim ilim erbabı olacağız. Yani şimdi Amerika'da gezerken, Almanya'da gezerken efendim şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman kocaman kocaman bacalar, büyük büyük müesseseler, efendim dumanı tüten fabrikalar, efendim harıl harıl harıl böyle bilimsel çalışmaya göre üretim yapan, bilimsel çalışmanın sonuçlarını uygulamaya geçiren efendim eserler görüyoruz. Çarşı pazarını dolaştığımız zaman bolluk, çeşitlilik, genişlik, herhangi bir malı aradığınız zaman o konudaki yüzlerce marka ve efendim çeşitli üretimler, bunları görüyoruz. Demek ki yani ilmi uyguluyorlar ve üretimlerine aktarıyorlar. Bizde de öyle olması lazım. Tabii böyle çalışırlarsa o geniş imkanlarla, o geniş ülkelerde, o geniş topraklarda efendim o geniş üretimle, o ciddi çalışmayla bizden çok çok daha uzağa giderler. Bizim çok çalışmamız lazım. Bu bir. İkincisi, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Efendim, yani birlik ve beraberlik içinde olalım diye herkes lafını söylüyor ama parça parça ve parçalanmaya yol açacak

hareketlere devam etmekte. Ve herkes birbirine kızgın, düşman, efendim harıl harıl herkes birisinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Herkes karşısına kızgınlıkla bakıyor. Halbuki efendim yurdun içinde sulh olacak, sükun olacak, huzur olacak, muhabbet olacak da ayrıca biz Balkanlardan, Avrupa'dan başlayan ta Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan kuşakta birlik ve beraberliği sağlayarak efendim güçlenebileceğiz. Amerika Birleşik Devletleri nasıl Atlas Okyanusu'ndan başlayıp ta efendim kıtanın öbür ucuna efendim böyle uçaklarla bile saatlerce saatlerce uçup gidilecek yerlere kadar, koca topraklara sahip Pasifik Okyanusu'na kadar efendim bir yerlere sahip ise, o birlikten, o beraberlikten, yani ayrı devletler var efendim state adında, ama sanki bir devlet gibi arabanıza bindiğiniz zaman her tarafa gidiyorsunuz, her çeşit hürriyet var, her çeşit çalışmayı yapabiliyorsunuz. O beraberlikten, o toprakların büyüklüğünden çok büyük bereketler hasıl olmuş. Şimdi bizim de Orta Doğu ve Asya'ya doğru topraklara girişimiz, çalışmamız, dolaşımımız rahat olsa, bizim kendi bilgimizi, efendim görgümüzü, teşebbüs kabiliyetimizi oralarda uygulasak, onların ürünlerini efendim biz rahat alsak, efendim petrol vesaire gibi, ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir kuvvet hasıl olacak. Onun için bu konuda, yani ayrıca birlik ve beraberlik konusunda da kuvvetle çalışmak gerekiyor. Tabii insanların bu çeşit zorlukların karşısında aşk ile, şevk ile çalışması için maneviyatının kuvvetli olması lazım. Efendim bizim maneviyatımızın kuvvetli olması da tabii inancımızdan, dinimizden, efendim takvadan hasıl olacak. Onun için mutlaka Allah'tan korkan, efendim sorumluluk duygusuna sahip, adaletle hareket eden, haram yemeyen, günaha meyletmeyen, aldatmaya, zulme efendim yasak getirmiş olan dinimizin serbest olması, öğretilmesi, benimsenmesi ve uygulanması lazım. Bütün insanlar tarafından, devletin de buna yardımcı ve efendim kolaylaştırıcı olması lazım. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, yani yazıklar olsun bilmeyene diyor. Demek ki bilmeyen insan durumunda olmayacağız. Peygamber Efendimiz yazıklar olsun dedi. Veil olsun dedi. Efendim bilip de uygulamayana da yazıklar olsun dedi. Demek ki bildiğimizde uygulayacağız. Bu bir. Sonra yine aynı konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ennâsu racülân. Âlimun ve müteallim. Ve lâ hayre fîmâ sivâhumâ. Efendim insanların şöyle baktığımız zaman neler olduğuna, kıymetlerinin ne olduğuna, kimdir insanlar? Halk, kalabalık, yığın, efendim yüz binlerce, milyonlarca yaratık, insan, Ademoğlu karşımızda. Diyor ki bütün bunlara toptan bir bakışla Peygamber Efendimiz, insanlar iki çeşittir. Ennasu, halk, racülani, iki adamdır. Alimun ve müteallimun. Birisi alim olan, bilen, öğreten, ötekisi müteallimun, öğrenen, efendim bilgi yolunda olan kişi. Öğreten ve öğrenen, alim ve müteallim. İki tanedir. Daha başka insanlar var, biz biliyoruz. La ve la hayre fîmâ sivâhumâ. Bunların dışındakilerde hayır yok buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bir insan bilmiyorsa, alim değilse, efendim bilgili değilse, ilmini öğreten bir durumda değilse, insanlara bildiklerini öğreten hoca, üstad, efendim yol gösterici, mürebbi durumunda değilse, bu fena, efendim hayır yok. Bir de bilmiyorsa, öğrenme durumunda değilse, bilmiyordum ama köyden geldim şehre, şimdi öğreniyorum, kursa gidiyorum efendim demesi lazım. Filanca kitabı okuyorum, filanca hocaya devam ediyorum, filanca üniversiteye, kursa yazıldım demesi lazım. Mesela Almanya'da hiçbir mesleği onun okuluna gitmeden, o kursu bitirmeden yaptırmıyorlar. Kaynakçılık, efendim demircilik, şu iş veya bu iş, efendim emlakçılık mutlaka efendim kursuna gidecek. Devletin efendim kendisinden istediği, ilim adamlarının kendisinden istediği seviyeye ulaşacak, bilgisini güçlendirecek, o mesleği öyle yapacak. Öyle eline efendim testereyi, aleti alan herkes her istediği işi yapamıyor. Demek ki alim olacak, öğrenecek, çalışacak, bildiğini uygulayacak. Bilmiyorsa da efendim bilgisizliğini gidermeye
çalış.

0: yaşlı da olsa kursa gidecek, kursu bitirecek, belge alacak. Çünkü çalıştı mı insanın vücudu sıhhat kazanır, hem de üretici olur, yük olmaz kimseye. Çalışmadığı zaman da huyu bozulur, parazit olur. Başkasının sırtından geçiren uyuşuk bir kimse olur. Yani ona müsaade etmiyorlar aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize bu aşkı, bu şevki Allah ihsan eylesin. Böyle aşk ile şevk ile çalışmak nasip eylesin. Sıhhat afiyet versin. Üstün başarılar versin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir.

0: kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Enbiya Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Enbiya 112 ayetten oluşuyor. Sure içinde 17 peygamberin adı geçmekte. Bu peygamberlerden bahsettiği için de Enbiya adını almıştır. Enbiya peygamberler demektir. Surenin esas konusu peygamberlerin hak dini yayma ve benimsetme hususunda her türlü zorluğa ve engellemelere rağmen başarıya nasıl ulaştıklarını göstermek ve hakkın batıl karşısında elde ettiği zaferi haber vermek olmakla birlikte sure içinde hesap gününün kesinliği, Allah'ın birliği ve tesbih edilmesi gerektiği, kainattaki uyumun tek ilahın delili olduğu, Allah'ın davetine icabetin gerekliliği, İbrahim aleyhisselamın putlara dair kıssası, peygamberlerin çektikleri sıkıntılar ve ecirler, amellerin karşılığının bulunduğu, ölümün hak olduğu ve Allah'a tevbe etmenin gerekliliği anlatılmakta. Surenin sonu Peygamber Efendimizin Rabbimize bir yakarışıyla biter. Peygamber dedi ki, "Ey Rabbim! Onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınıza, iddialarınıza karşı yardımı istenendir."
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Müslümanlar Mekke'nin fethine hazırlanırken Hatib'in Kureyş müşriklerine harekat durumunu bir yazıyla bildirmeye yeltenişi konusunu okumuştuk. Bugün bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatib'in sorguya çekilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Ali ile Zübeyir bin Avvam ve Miktat bin Esved'e acele ediniz. Hah bahçesine vardığınızda orada hayvan üzerinde giden ve yanında bir mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alınız ve bana getiriniz. Kendisini serbest bırakınız. Hazreti Ali ve arkadaşları atlarını koştura koştura Hah bahçesine varıp kavuştular. Orada yolcu bir kadına rastladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Ali ve arkadaşlarına devesinin üzerinde giden bir kadının Hatib bin Ebi Belta'a tarafından müşriklere yazılan ve Resulullah'ın kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber veren bir sahifeyi yanında taşıdığını haber vermişti. Hazreti Ali ve arkadaşları kadına "Yanında götürmekte olduğun mektup nerede?" diye sordular. Kadın

Benim yanımda mektup falan yok dedi. Bunun üzerine kadının devesini ıhtırdılar. Kadını devenin üzerinden indirdiler. Eşyasını aradılar. Mektup olarak hiçbir şeyi bulamadılar. Kadın yemin ederek inkarda bulununca geri dönecek oldular. Hazreti Ali, Allah'a yemin ederim ki ne Resulullah aleyhisselam yanılır ne de biz yanılırız. Sen bu mektubu bize ya kendiliğinden çıkarırsın ya da seni ararız dedi. Kadın, siz Müslüman değil misiniz? Bunu bana nasıl yaparsınız dedi. Hazreti Ali, elbette Müslümanız. Resulullah aleyhisselam bize senin yanında mektup bulunduğunu söyledi dedi. Kadın işin sıkı tutulduğunu görünce Hazreti Ali'ye, yüzünü benden başka yana çevir dedi. Hazreti Ali yüzünü başka tarafa çevirince kadın örgülü saçlarını çözdü. Mektubu çıkarıp Hazreti Ali'ye verdi. Mektubu Peygamberimiz Aleyhisselam'a getirdiler. Mektubun müşriklerden bazı kişilere Hatip bin Ebi Belte'a tarafından yazılıp gönderilmiş ve içinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın savaş işinin onlara bildirilmiş olduğu görüldü. Ya Resulallah, Hatip Allah'a, Resulullah'a ve müminlere hainlik etmiştir dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam haber saldı. Hatip'i yanına çağırdı. Hatip gelince mektup kendisine okundu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, bunu sen mi yazdın diye sordu. Hatip, evet dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ey Hatip, bu ne biçim iş? Sen bunu niçin yaptın diye sordu. Hatip, ya Resulallah, bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etme. Ben Kureyşiler içinde yanaşma bir kişiyim. Asıl Kureyşilerden değilim. Senin yanında muhacirlerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak akrabaları var. Bense Kureyş cemaati içinde ne soyu ne de kabilesi olmayan bir kişiyim. Üstelik çoluk çocuklarım da onların arasında bulunuyor. Ben bunu onlara bir iyilik edeyim, kendilerini minnet altında bırakayım da oradaki ev halkımı korusunlar diye yaptım. Yoksa bunu küfre saptığım veya dinimden döndüğüm veya İslamiyet'ten sonra küfre rıza gösterdiğim için yapmış değilim. Ya Resulallah, vallahi ben Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman etmişim ve dinimi de asla değiştirmemişimdir. Ben Müslüman olduğumdan beri Allah hakkında hiçbir şüpheye düşmemiş, küfür yoluna sapmamışımdır. Müşriklerden ayrıldığımdan beri kendilerine hiçbir sevgide beslememişimdir. Fakat ev halkım hakkında endişe duyduğum için onların yanında bir iyiliğimi bulundurmak istedim. İyi biliyorum ki Yüce Allah'ın onlara indireceği azap karşısında benim bu mektubum kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Gelebilecek azaptan onları kurtarmayacaktır. Ya Resulallah, ben bu iyiliği çoluk çocuğumla malıma onlardan gelebilecek zararlardan Allah belki korur diye yapmak istedim. Muhacir ashabından hiçbiri yoktur ki orada kavim ve kabilesinden bazı kimseler bulunsun da Yüce Allah onun ev halkını ve malını onlarla korumamış olsun dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, doğru söyledin buyurdu ve yanındaki ashabına da, o size doğruyu söyledi. Kendisi hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiniz buyurdu. Hazreti Ömer, ya Resulallah, bu adam Allah'a, Allah'ın Resulüne ve müminlere hainlik etmiştir. Ya Resulallah, bırak beni de şu münafığın boynunu vurayım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, izin verecek olursam onu öldürür müsün diye sordu. Hazreti Ömer, evet, bana izin verirsen onu öldürürüm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hayır, bu kişi Bedir Savaşı'nda bulunanlardan değil midir? O Bedir Savaşı'nda bulunmuştur. Ne bilirsin, belki de Yüce Allah Bedir Savaşı'na katılmış olanlara Bedir gününde bakıp, siz istediğinizi yapın, ben sizi bağışlamışımdır. Cennet size vacip olmuş, siz cennete girmeyi hak etmişsinizdir buyurmuştur buyurunca, Hazreti Ömer'in gözleri yaşla doldu ve Yüce Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Hatip'in bu konudaki tutum ve davranışı üzerine indirilen ayetlerde şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyiniz.

0: Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara peygamberin maksadını ulaştırırsınız değil mi? Halbuki onlar haktan size gelene, İslam dinine ve Kur'an'a küfretmişlerdir. Onlar peygamberleri de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorsunuz diye yurtlarınızdan çıkarıyorlardı. Eğer siz benim yolumda savaşmak, rızamı aramak için çıkmışsanız onları dost edinmeyiniz. Siz onlara hala muhabbet mi besleyecek, sırlarımı ifşa mı edeceksiniz? Halbuki ben sizin gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, Resulullah'ın sırlarını açıklarsa, muhakkak ki o yolun ta ortasından sapmıştır. Eğer onlar size bir tırnak tuttururlar, sizi ele geçirirlerse, hepinizin düşmanları olacaklar. Ellerini, dillerini kötülükle size uzatacaklardır. Zaten onlar, ah bir dininizden dönüp kafir olsanız diye temenni de etmişlerdir. Ne hısımlarınız, ne evlatlarınız ahiret azabına karşı size asla yarar veremezler. Kıyamet gününde Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. İbrahim de ve onun maiyetinde bulunan Müslümanlar da onların sözlerinde ve işlerinde sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp tapmakta olduğumuz şeylerden kesin olarak uzağız. Sizi inkar ettik. Siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar bizimle aranızda temelli düşmanlık ve buz belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, herhalde senin yarlıganmanı dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi celp veya def etmeye gücüm yetmez demesi müstesnadır. Siz şöyle deyiniz: ey Rabbimiz, biz ancak sana güvenip dayandık ve sana yöneldik. Son dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi o küfredenler için bir fitne konusu yapma. Onları bize musallat etme. Ey Rabbimiz, bizi yarlıga. Çünkü aziz ve hakim sensin sen.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Akra.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah'a

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kulağınızdan gönlünüze bir yolculuk için yine Akra'da birlikteyiz. Dileğimiz bu yolculukta yanımıza tefekkür, sevgi, şükür ve hayret eşlik etsin ve güzel farkındalıklara sebep olsun bu güzel eserler. Sevgili dostlar, söz kalpten çıkarsa kalbe varır, dilden çıkarsa kulakta kalır demiş gönle hitap edenler. Kalpten doğmayan sözün gönülde bir karşılığı olmaz. Zira gönlün duymadığı kelamı kulağın duymasının bir anlamı yoktur. Hakikati arayanın dili değil, gönlü konuşur. Söz de gönülden doğduğunda ancak o zaman kalpleri fetheder diyelim ve ilk eserimize, programımıza başlayalım.

kıymetli dinleyicilerimiz, gönül sevgiden nefrete kadar bütün duyguları içinde barındırır. Kalpte bulunan iyilik ve kötülük tohumlarından hangisini yeşerteceğine ise insanın kendisi karar verir. Ya iyilikten yana toprağını sular ya da kötülükten yana. Şems-i Tebrizi'nin mısralarıyla gönül aynesin sufi, eğer kılar isen safi, açılır sana bir kapı, ayağın olur cemalullah. Ey sufi, gönül aynadır. Eğer bu aynayı temiz tutarsan sana oradan bir kapı açılır ve o zaman cemalullahı görürsün. Öyleyse gönül en büyük kapıların anahtarı, en muteber hislerin tercümanı ve en karanlık meskenlerin ziyasıdır. Evet, bir güzel eserle daha programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

kulağınızdan gönlünüze programımıza birlikteliğimiz devam ediyor. Kıymetli dostlar, bir gönlü kırmak için bir tek söz yeter. Ancak o gönlü kazanmak ve tekrar onarmak belki yıllar alabilir. Bu nedenle insanlara iyi davranarak iyiliğini istemek, gönül kazanmak Allah'ın rahmetine kavuşmaya sebeptir. Hazreti Mevlana bu hususta sen varını yoğunu, malını mülkünü ver de bir gönül yap. Yap da o gönül mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin buyurur. Saadettin Kaynaksa bir eserinde gönül nedir bileni her gün göresim gelir. Gönül nedir bileni her gün göresim gelir. Gönül nedir bilmeyene hissiz diyesim gelir diyerek duygularını dile getirir. Yunus Emre Hazretleri de bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme diye ifade ederek hislerimize tercüman olmuş. Evet, şimdi güzel bir eser zamanı, ardından tekrar beraberiz.

Kıymetli misafirlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Şeyh Sadi Gülistan'ında şöyle anlatır. Zalim ve fasık biri bir Allah dostuna ibadetlerin hangisi eftaldir diye sorar. O da senin için uykudur. Çünkü uykuda olduğun zaman kimseyi incitemezsin cevabını verir. Gönül yapmak ne kadar ulvi bir faziletse, gönül yıkmak da o derece ağır bir uhrevi felakettir. Fakat gönül yıkmayı sadece bir insanı rencide etmek, kırmak, üzmek olarak telakki etmek de eksik olur. Mevlana Hazretleri bu hususta da ikaz mahiyetinde şöyle der. Lütuf merhemi ol, inciten diken gibi olma. Malik bin Dinar Hazretlerinin şu rivayeti, Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayan bir müminin bunu en çok nerede bulabileceğini ne güzel ifade etmektedir. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a bir ilticasında, "Ya Rabbi, seni nerede arayayım?" dedi. Allah-u Teala buyurdu ki, "Beni kalbi kırıkların yanında ara." Evet sevgili dinleyiciler, yine gönüllere seslenen güzel bir eser dinliyoruz hep birlikte. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyenler, modern tıbbın kalp sağlığına dair ulaştığı gelişmelere rağmen bazı klinik tablolar hala insan psikolojisiyle beden arasındaki karmaşık ilişkiyi açıkça gözler önüne serer. Bu tablolardan birisi de kırık kalp sendromudur. Kalp krizi semptomları göstermesine rağmen altta yatan herhangi bir damar tıkanıklığı bulunmayan bu durum aslında fiziksel bir hastalığın ardındaki psikolojik etkenlere işaret eder. Kırık kalp sendromu yalnızca tıbbi bir vakadan öte bedenle ruh arasındaki görünmez köprüde meydana gelen bir çatlamayı temsil eder. Kalbin yaşanılan bu duygusal travmalara bu denli hassas bir yanıt vermesi insan organizmasının ne kadar derin ve bütüncül bir sistemle çalıştığını ortaya koyuyor. Kalp kırıklığı deyip geçemeyeceğimiz bir tablo, öyle değil mi? Bazen söylediğimiz söz hiç aklımıza gelmeyecek hasarlara neden olabiliyor. Evet, şimdi güzel bir eser dinleyelim. Gönül yaralarımıza merhem bulalım ve bu eseri tüm kalbi kırık, gönlü, hüzünlü, mahzun olan dostlarımıza armağan edelim.

Kıymetli dinleyicilerimiz, mümin bir kulun en mühim derdi hiç şüphesiz ki ahiret selametidir. Bu selamet ve saadetin yolunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyurmuştur. Bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah Teala da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah Teala da o kulun yardımındadır. İnsan gönlünün dertli olmasını istemezse, dertli gönülleri dertlerinden kurtarmalı. Her zaman garip, yetim, yoksul ve muhtaçların yanında ve bütün mahlukatın yardımında olmalıdır. Kalbini dertli ve ızdıraplı yüreklerin ve yorgun gönüllerin huzur bulduğu bir rahmet dergahı haline getirmelidir. Rabbimiz cümlemizi huzuruna gönüller kazanarak çıkan bahtiyar kullarından eylesin diyelim ve son bir eserle huzurlarınızdan ayrılalım. Bir dahaki programımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Müzeyne Heyeti. Ne zaman ki müşriklerin hücumuna son verildi, peygambere her taraftan birçok heyet gönderildi. Müzeyne'den 400 kişi gelip erdi hidayete. Medine'de kalmak için istediler müsaade. Efendimiz, şimdi olmaz, yurdunuza gidin dedi. Kalksın hele şu engeller, biraz sabır edin dedi. Cüheyne oymağının ihtidası. Efendimiz Cüheyne'yi dine davet buyurmuştu. Hakk'ın yüce buyruğunu bu oymağa duyurmuştu. İnandılar Hakk'ı hemen, bir cengaver yolladılar. Böylelikle müminleri destekleyip kolladılar. Peygamberimizin Hazreti Zeynep'le evlenmesi. Zeynep, ulu peygamberin halasının kızıydı. Kocasının köleliği Zeynep'e bir sızıydı. Zeynep Zeyd'e vardı fakat istemeye istemeye baş gösterdi geçimsizlik. Sürüp gitti sen ben diye. Geçinmeye imkan yoktu. En sonunda ayrıldılar. İstenmeyen bir şey zaten bu kadarcık yaşar zor zar. Sadece bir hatır için kurulan herhangi yuva bir gün böyle dağılır da çatamaz en keskin dua. Zeynep gönül göklerinde pırıldayan yıldız iken, zekasıyla, iffetiyle pek müstesna bir kız iken, onunla evlenmeyi düşünmeyip bir an bile, Efendimiz onu Zeyd'e verdirmişti bile bile. Kocasından ayrılınca emreyledi Cenab-ı Hak, peygamber de aldı onu sevceliğe dul olarak. Yaratandan bu hususta peygambere ayet indi, Zeynep'in de yüreğinin yıllar süren yası dindi. 6. Bölüm Hudeybiye Anlaşması 6. Yıl Ulu elçi yıllardır ki öz yurdunu özlüyordu. Beytullah'ı tavaf için bir kolaylık gözlüyordu. Bu arzuyu müminler de eyleyince bir gün ishar, Efendimiz peki gidin hazırlanın buyurdular. Müminlerin sayıları buldu hemen 1400'ü. Silah milah almadılar, berk ettiler Hakk'a özü. 6. yıl Medine'den çıkmışlardı ive ive. Kurban için yanlarında götürdüler birçok deve. Müşriklere gönderilip Huzalı bir Müslüman, müsaade istenildi. Olmadı hiç kulak asan. Bütün komşu oymakları bir araya toplandılar. Şehre kimse sokmamaya verdi onlar kesin karar. Sonra Mekke kıyısına çıkardılar pek çok asker. Halid'i birkaç yüz erle keşfe memur eylediler. Hudeybiye mevkiinde Efendimiz durdu kaldı. Müminleri gördü Halid, müşriklere haber saldı. Müslümanlar susuzluktan çok muzdarip olmuşlardı. Peygamberin tulumunda bir abdestlik suyu vardı. Hak elçisi bu suyla o gün abdest alıyordu. Sahabiler koşuşunca sebebini bunun sordu. Dediler, ya Resulallah, susuz kaldık biz doğrusu. O anda on parmağından pınar gibi fışkırdı su. Vardı orada Hudeybiye denilen bir susuz kuyu. Peygamberin hürmetine doldu taştı hemen suyu. İçmişlerdi bu kuyudan, develer de su varıldı. Müslümanlar böylelikle susuzluktan kurtarıldı. Efendimiz Büdeyle, git şu Kureyş'e söyle dedi. Biz onlarla harbe değil, tavaf için geldik şimdi. Kureyş'in hiç dermanı yok, bunu iyi biliyorum. Yanaşsınlar uzlaşmaya, onlara yok benim zorum. Beni burada oyalayıp durmasınlar onlar böyle. Yoksa vallah senelerce çarpışırım. Git, var söyle. Büdeyl gitti müşriklere, duyduğunu haber verdi. Mesud oğlu Urve o gün pek doğru bir yol gösterdi. Ben babanız değil miyim? Var mı dedi benden şüphe? Urve'ye, biz demişlerdi, eylemeyiz senden şüphe. Dinleyiniz yavrum dedi. Muhammed bu işte haklı. Kendisiyle konuşayım. Çok üstündür onun aklı. Urve geldi peygambere. Bu iş dedi çetindir pek. Farz et bizi yok eyledin. Kavmini bu yok eylemek. Bu da dünya tarihinde görülmemiş bir hadise. Fakat mağlup olur isen yardım etmez sana kimse. Başındaki adamların bir toz gibi dağılırlar. Senin için bundan acı, bundan feci söyle ne var? Ebu Bekir öfkelenip okuma git maval dedi. Hiçbir yerde hiçbir zaman bırakmayız Muhammed'i. Urve bunu duyar duymaz kimdir bu zat diye sordu. Ebu Bekir'i cevaplamak Urve için epey zordu.
Senin dedi hakikaten bana büyük iyiliğin var. Yoksa şimdi işitirdin benden acı acı azar. Müminlerin peygambere gösterdiği derin hürmet Urve'ye pek tesir yaptı. Müşriklere dedi, hayret, Kisra'ların, Kaysar'ların sarayında birçok zaman bulundum ben. Fakat şimdi Muhammed'e oldum hayran. Ona olan saygıları, bağlılığı hiçbir yerde, hiçbir zaman görmedim ben, hükümdardır yüreklerde. Ortalığa sükunetler çökmekte, o söz söylerken, saygıya bak, gözlerini kaldıramıyor kimse yerden. Bence onu adamları hiçbir zaman terk etmezler, yolunda hep baş koymuşlar, alın benden sağlam haber. Hakikaten adamcağız, insaflı bir teklif yapmış, onun uygun isteğini dinlememek büyük yanlış. Urve tesir yapamadı. Kureyş ipe un sermişti. Efendimiz Hiraş adlı bir zat daha göndermişti. Hiraş ölüp gidiyorken müttefiki bir kabile yetişerek kurtarmıştı zavallıyı güç hal ile. Müminlerin üzerine bir müfreze salınmıştı. Fakat bunlar tutularak silahları alınmıştı. İkinci kez gönderilen müfreze de böyle oldu. Hak elçisi tarafından bütünü af buyuruldu. Huleys dedi müşriklere, sardırdınız sarpa işi, ben de gidip bir göreyim bu Muhammed nice kişi. İzin alıp gitti Huleys belirirken uzaklardan, Efendimiz bu filandır, insafı bol oymaklardan, nişanlanmış develere bunlar dedi, hürmet eder, umulur ki Mekke'ye de girmemize gayret eder. Develeri ona doğru sürün diye tembih etti. Gördü Huleys vaziyeti, izi sıra döndü gitti. Biliniz ey Kureyş dedi, develeri nişanlanmış, umre yapmak istiyorlar, onları men etmek yanlış. Sen cahil bir bedevisin, aklın ermez, otur dendi. Kureyş'in bu tekdirinden Huleys kızdı, öfkelendi. Biz demişti, bunun için mi anlaşmıştık? Heyhat, tavaf için gelenlere edilir mi mümanaat? Allah'a and içerim ki çok haklıdır o bu işte. Men edemez kimse onu, eden varsa meydan işte. Müşriklere yapılan son müracaat ve Rıdvan beyatı. Ömer'e şu müşriklerin öğren dendi, maksadı ne? Ömer de ya Resulallah, emrin dedi baş üstüne. Lakin bana müşriklerin düşmanlığı kini çoktur. İcabında orada beni koruyacak kimsem yoktur. Efendimiz Ömer'i bu vazifeden gördü mazur. En sonunda elçiliğe edilmişti Osman memur. Osman yüce peygamberden direktifler aldı gitti. Müminlerin maksadını müşriklere izah etti. Kureyş ona kızdı fakat saymışlar da arkasını. 3 gün kadar hapsederek bıraktılar yakasını. Öldürüldü Osman diye o sırada bir söz yayıldı. Efendimiz müminleri huzuruna davet kıldı. Bir ağacın gölgesinde kendisine söz verdiler. Din uğrunda can vermeye gönüllülük gösterdiler. Onların bu hallerinden hoşnut oldu Cenab-ı Hak. Düşmanlar da yumuşamıştı. İstediler barış yapmak. Sulh müzakeresi. Süheyl'i sulh murahhası olmak üzere gönderdiler. Süheyl dedi, hacetmeden dönüp gidin siz bu sefer. Saatlerce devam etti müzakere, münakaşa. Süheyl inat bir adamdı, çıkamadı kimse başa. Her dediği oldu onun, uydu ona Resulullah. Ali'ye, ey amcazadem, başla dedi, yaz, Bismillah. Muahede yazılırken Süheyl etti çok itiraz. Efendimiz, peki dedi, istediğin şekilde yaz. Muahede gereğince gelecek yıl Müslümanlar yalnız yolcu silahıyla hac edecek 3 gün kadar. Mümin olsun, müşrik olsun, Medine'ye kaçan herkes hemen geri çevrilecek. Mekke için bu iş serbest. Bu yıl haçsız dönecekler, sonra da herhangi oymak, dilediği tarafla birleşmekte hür olacak. Bu anlaşma görünüşte bütün aleyhteydi. Fakat buna Müslümanlar hatır için boyun eğdi. Hac etmeden geri dönmek müminlere çok zor geldi. Hele asın vaziyeti yürekleri ezdi deldi. Gerçekten de bir Müslümandı Süheyl oğlu Ebu Cendel. Fakat onun imanına istediler olmak engel. Zincirlere vurularak yapılmıştı çok işkence. Peygamberin geldiğini Ebu Cendel işitince, zincirini sürüyerek gelip yere kapanmıştı. Babasını müminlerin yanlarında yok sanmıştı.
Onu böyle görür görmez müşriklerin murahhası, işte dedi ilk hadise, teslim edin oğlum asıl. Süheyl'in bu teklifini Efendimiz reddeyledi. Çünkü henüz muahede olunmadı imza dedi. Süheyl Ebu Cendel için eyledikçe ısrar inat, Efendimiz yok diyordu, edilemez teslim bu zat. Süheyl dedi, aramızda anlaşmamız yok o halde. Hak elçisi bari dedi, oğlun kalsın bu mahalde. Süheyl asla olmaz dedi. Direnerek bastı ayak. Ası geri çevirmeye mecbur kaldı Resulü Hak. Ebu Cendel yarasını müminlere göstererek, şu halime bakın dedi. Yok mu yahu sizde yürek? Ulu elçi teessürle, biraz daha katlan ey as. Elbet dedi, Allah sizi eyleyecek bir gün halas. Muahede müminlere vermekteydi büyük keder. Tutamadı kendisini, peygambere gitti Ömer. Hak peygamber değil misin diye ondan sertçe sordu. Hak üzreyim buyurulunca Ömer biraz öyle durdu. Niçin dedi şu zilleti yüklendik biz din namına? Ben Allah'ın elçisiyim, eyleyemem isyan ona. Bize Hakk'ın yardımıyla etmedin mi tavaf vaat? Ettim, fakat bu yıl diye vermiş miydim bir sarahat? Ömer, Süheyloğlu As'ın o yürekler paralayan vaziyeti karşısında duramadı rahat bir an. Gitti çattı Ebu Bekir'e, fakat ona Ebu Bekir, kendine gel Ömer dedi, Muhammed Hak peygamberdir. Hakk'ın emri haricinde yapmaz o hiçbir hareket, onun bütün işlerinde vardır gizli büyük hikmet. Anlamıştı cüretini, hemen nadim oldu Ömer. Bu iş için zaman zaman yaptı pek çok ibadetler. Bütün ömrü müddetince üzdü onu bu hareket. Oruç tutup yalvararak, ya Rab dedi, beni affet. Müminlere ağır geldi haccetmeden geri dönmek. Değil mi ki dinleri hak, hak olan da üstün gerek. Bunun için muahede uyandırdı büyük telaş. Efendimiz bıraksaydı olacaktı hemen savaş. Ulu elçi sessiz sessiz kesti orada kurbanını. Müslümanlar göremedi hac eylemek imkanını. Hudeybiye mevkiinde kalınarak 3 gün kadar dönülmüştü Medine'ye, yaslıydı Müslümanlar. Yolda Fetih suresini indirmişti Cenab-ı Hak. Peygamberi bu surede buyurulmuştu. Biz muhakkak sana büyük ve apaçık bir fetih ve zafer verdik. Efendimiz Ömer'i tez çağırtarak etti tebrik. Muahede için Ömer, zafer mi bu diye sordu. Resulullah evet dedi. Nurlu yüzü gülüyordu. Gerçekten bu müsalaha manevi bir zafer.

zafer idi. Çünkü Kureyş bu sayede hak dinini inceledi. İslamiyet ışığını sessiz sessiz yayıyordu. Putperestler hakka doğru yavaş yavaş kayıyordu. Her gün düşüp kalkılıyor, müminlerle serbest serbest, kalplerdeki düşmanlığı atıyordu artık herkes. Medine'ye kaçanların iadesi hakkındaki hüküm dahi kaldırıldı. Yeni bir gün doğdu sanki. İslamiyet hemen her gün yeni yeni müntesipler kazanmakta devam etti. Var mı bundan büyük zafer? Hükümdarlara gönderilen mektuplar. Efendimiz 6. yıl Herakle bir mektup saldı. Rum'un büyük hükümdarı ne zaman ki onu aldı, "Buralarda çevrelerde her kim varsa Araplardan getiriniz bana," dedi. "Geçirmeyin fazla zaman." Ebu Sufyan Gazze'deydi. Götürüldü hükümdara. Rahiplerle piskoposlar dizilmişti sıra sıra. Kaiser sordu, "İçinizde peygambere kim en yakın?" Ebu Sufyan, "Burada," dedi. "Yoktur ona benden yakın." Kaiser, "Peki söyle," dedi, "peygamberin soyu nasıl?" "Muhammed'in ailesi pek şerefli ve pek asil. Ondan önce peygamberlik dava eden başka kim var?" "Yoktur." "Peki soyunuzdan çıkmış mıydı bir hükümdar?" "Hayır." "Yeni dine giren hangi sınıf insanlardır?" "Hemen hemen bütünü de fakir, zayıf insanlardır. Peygamberin tabileri artıyor pek." "Duydunuz mu bu adamdan yalan bir söz şimdiye dek?" "Asla." "Peki sözlerinde görüldü mü bir caygınlık?" "Hayır, fakat son zamanda yaptık yeni bir sulh artık. Bu yoldaki hareketi ileride görülecek. Yaptınız mı kendisiyle çarpışmalar şimdiye dek?" "Yaptık." "Peki bildir bana, nasıl oldu savaş sonu?" "Bazen bizi o yenmişti, bazen de biz yendik onu. Bu peygamber evvelahir size neler emrediyor?" "Hiçbir şerik koşmaksızın kulluk edin Hakk'a," diyor. "Namaz kılın, afif olun, söylemeyin asla yalan. Akrabalık bağlarını koparmayın," diyor her an. Kaiser söze başlayarak, "Demin," dedi, "söylediniz, peygamberin soyu sopu pek şerefli ve pek temiz. Gelir zaten peygamberler şerefli bir aileden. Yok dediniz ondan önce peygamberlik dava eden. O halde bu işte onu aileyi bir istek ile harekete geçmiş saymak haksızlıktır bile bile. Ailesi arasında yok dediniz bir hükümdar. Demek bu iş peşinde de koşmadığı apaşikar. Söylemedi demiştiniz şimdiye dek yalan bir kez. Halka yalan söylemeyen Allah'a hiç söyleyemez. Dediniz ki zayıflardır ona uyan, ilk inanan. Her zamanda böylesidir hak peşinde yuvarlanan. Muhammed'in diyorsunuz tabileri çoğalıyor. Adet budur, hak dinler hep bu şekilde yol alıyor. Aldatmamış kimseyi o, siz verdiniz bunu haber. Hakikaten böyle olur ve böyledir her peygamber. Sizi haktan korunmaya, ibadete davet etmiş. Hak dininin esasını, temelini tam öğretmiş. O halde ey Mekkeliler, vereyim ben size haber. Pek yakında bu yere de girecektir o peygamber. Gerçi onun zuhuruna bir lahza göz yummuyordum. Fakat Arap ülkesinden çıkar diye ummuyordum. Fırsat bulup o diyara gidebilsem ben doğrusu, ellerimle ayağına uşak gibi dökerdim su. Bu sözlerden sonra Kaiser etrafına bir göz vurdu. Peygamberin mektubunu açtırarak okutturdu. "Rahman, Rahim olan Allah adıyla başlıyorum. Hak elçisi Muhammed'den, Herakle ki Kayseri Rum, doğru yolda gidenlere olsun benden çok çok selam. Sizi davet ediyorum, bütününüz olun İslam. Selamette yaşarsınız, sevabınız olur kat kat. Davetimden yüz çevirip etmezseniz muvafakat. Bütün fakir çiftçilerin günahını çekersiniz. Geliniz ey ehli kitap, birleşelim herhalde biz. Bir Allah'tan başkasına etmeyelim asla kulluk. Koşmayalım ona denk, eş, ondan başka bir ilah yok. Rab tutmasın hiç kimseyi, içimizden hiçbir kimse. Bir tek Allah varken onlar yine de yüz çevirirse. Deyiniz hep tanık olun, bizler ancak Müslümanız. Kızmaktaydı dinleyenler, memnun idi Kayser yalnız. Rum'un uslu hükümdarı fikre daldı ince ince. Sonra dönüp cemaate hak dinini arz edince hepsi birden yüz çevirip başladılar kaçışmaya.
Kayser Hayret Vadisi'nde kala kaldı yalnız.

Kaya. Baktı ki bu teklifini hiç kimse hazmedemedi. Hemen bütün zekasını kullanarak durun dedi. Durun artık, bu sözlerim bir sınav da hakikatte. Ne mutlu ki hepinizi sağlam buldum itikatta.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: Bir zamanlar geniş topraklara hükmeden güçlü bir kral vardı. Fakat bir gün zihnini 3 soru meşgul etmeye başladı. Ne kadar düşünse de bu soruların cevabını bulamıyordu.
1: İnsanın hayatında hata yapmasına sebep olan şey nedir? Yanlış zamanda harekete geçmek, yanlış kişiye güvenmek ve önemsiz işlerle uğraşırken asıl yapılması gerekeni kaçırmak. Eğer her iş için en doğru zamanı bilseydim, kime kulak vermem gerektiğini bilseydim ve en önemli işin ne olduğunu öğrenebilseydim, hiçbir girişimimde başarısız olmazdım.

0: Söyleyin bana, bir işe başlamak için en doğru zamanı nasıl bilebilirim? En gerekli insan kimdir? Ve yapılması gereken en önemli iş nedir?
1: Majesteleri, bunun yolu plandır. Yılları, ayları, günleri hesaplayan bir takvim hazırlanmalıdır. Kim bu plana sadık kalırsa hiçbir şeyi geciktirmez.
2: Hayır, hayat takvime sığmaz. İnsan dikkatli olmalı, geçmiş olaylardan ders çıkarmalı ve her an en gerekli olana yönelmelidir.
1: Bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Majesteleri bir danışma konseyi kurmalıdır. Kararlar ortak akılla verilmelidir.
3: Konsey de her şeyi bilemez. Bazı kararlar bir anda verilmelidir.
4: İkinci soruya da birbirinden farklı cevaplar verildi.
1: En gerekli kişiler danışmanlardır.
2: Hayır, bilginlerdir.
1: Hekimlerdir.
3: Savaşçılardır.
4: Üçüncü soruda da fikir birliği sağlanamadı. Kimine göre bilim, kimine göre savaş sanatı, kimine göre ibadet dünyadaki en önemli işti.
0: Hayır, hayır, bunların hiçbiri içime sinmedi.
4: Kral sonunda bilgeliğiyle ün salmış bir münzeviyi ziyaret etmeye karar verdi. Kıyafetlerini değiştirerek sade bir köylü gibi yola çıktı. Kulübeye vardığında münzeviyi toprağa kazarken buldu.
0: Ey bilge kişi, sana 3 soru sormaya geldim. Doğru zamanda doğru işi nasıl yaparım? En gerekli insan kimdir? Ve her şeyden önce hangi işe kendimi vermeliyim?
4: Münzevi cevap vermedi. Yalnızca kazmaya devam etti. Her nefesinde yorgunluğu hissediliyordu.
0: Çok yorulmuşsun. Küreyi bana ver. Biraz dinlen.
5: Teşekkür ederim evlat. Madem öyle, buyur.
4: Kral kazmaya başladı. Bir süre sonra tekrar konuştu.
0: Sorularımı duydun, ne dersin?
4: Münzevi yine cevap vermedi. Saatler geçti. Güneş batıya eğildi.
0: Ey bilge kişi, bana cevap vermeyecek misin?
5: Bekle. Perisi geliyor.
4: Kral arkasını döndü. Karnını tutarak koşan bir adam vardı. Parmaklarının arasından kan süzülüyordu.
5: Ah, yardım!
4: Adam bayıldı. Kral ve Münzevi hemen yanına koştular.
0: Çabuk, su getir. Yarası çok derin.
4: Kral yarayı temizledi, mendillerini yırttı, defalarca sargı yaptı. Kan durmuyordu ama sonunda durdu.
5: Su, biraz su.
0: Getiriyorum. Dayan dostum.
4: Akşam olmuştu, hava soğumuştu. Adamı kulübeye taşıdılar. Kral da yorgunluktan kapının eşiğinde uyuyakaldı. Ertesi sabah kral gözlerini açtığında yaralı adamın kendisine baktığını gördü.
5: Beni affedin.
0: Affetmek mi? Ben sizi tanımıyorum.
5: Ama ben sizi tanıyorum. Ben sizin düşmanınızım. Kardeşimi astırdığınız için sizden nefret ediyordum. Mallarıma da el konulmuştu. İntikam yemini etmiştim. Dün sizi öldürmek için pusu kurdum.

0: Fakat muhafızlarınıza yakalandım. Beni yaraladılar. Kaçtım. Kan kaybından ölmek üzereydim. Yaralarımı salmasaydınız bugün hayatta olmayacaktım. Ben sizi öldürmek istedim. Size bana hayat verdiniz. Beni bağışlayın. Bundan sonra size sadakatle hizmet edeceğim.
1: Dostum, sana karşı bir kin taşımıyorum. Seni affettim. Malların geri verilecek. Doktorlarım seninle ilgilenecek. Artık düşman değiliz.
0: Size minnettarım majesteleri.

0: kral ayrılmadan önce son kez Münzevi'nin yanına gitti.
1: Bilge kişi, şimdi gitmeden önce lütfen sorularımın cevabını ver.
2: Cevaplarını zaten aldın. Dün bana yardım etmeseydin, buradan ayrılacaktın. Yolda bu adamın saldırısına uğrayacaktın. Sonra da burada kalmadığına pişman olacaktın. Bu yüzden en önemli zaman bana yardım ettiğin zamandı. En önemli kişi bendim. En önemli işse bana iyilik yapmaktı. Sonra yaralı adam geldi. Eğer onun yaralarını sarmasaydın, seninle barışamadan ölecekti. O anda en önemli kişi oydu. En önemli iş de ona yardım etmekti.
1: Demek ki hayatın sırrı bu kadar sade.
2: Evet, şunu asla unutma. İnsan için tek önemli zaman vardır. O da şu andır. Çünkü yalnızca o an elimizdedir. En önemli kişi o anda yanında bulunan kişidir. Çünkü bir daha onunla karşılaşıp karşılaşamayacağını bilemezsin. Ve en önemli iş o kişiye iyilik etmektir. Çünkü insan dünyaya bunun için gönderilmiştir.
0: Kral aradığı cevapları sonunda bulmuştu. Ne geçmiş geri getirilebilirdi, ne gelecek bütünüyle bilinebilirdi. İnsanın sahip olduğu tek şey içinde yaşadığı andı. Ve o anı iyilikle doldurmak. Hayatın en büyük hikmetiydi.

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Dikkat eksikliği hiperaktivite dediğimiz şey aslında çocuklukta başlayan, yetişkinlikte de devam edebilen ve kişinin günlük yaşamını etkileyen bir nöropsikiyatrik rahatsızlık olarak değerlendiriyoruz biz dikkat eksikliği hiperaktiviteyi. Aslında bu çok çocuklukta fark edilen bir şey oluyor ama bazı durumlarda fark edilmiyor. Aile fark edemiyor, kendisi gözden kaçırmış oluyor ve bu yetişkinliğe de yansıyabiliyor. Çoğu zaman yetişkinlikte de kendini gösteren bir durum oluyor. Yatsınması olanaksız bir durum haline gelmiş olabiliyor. Bunların hepsi 3 faktörle toplamak mümkün aslında. Hem çocukluk için hem yetişkinlik için. Biz biraz bugün yetişkinlik hakkında konuşuyor olacağız ama genel belirtiler genelde dikkatle ilgili sorunlar olabilir. Dürtüsellikle ilgili sorunlar olabilir ve hiperaktiviteyle ilgili sorunlar yaşayabilir kişiler. Bunların hepsinin 3'ünün bir arada olması gerekmez. Sadece bir tanesinin olması bile yeterli bir noktada olabilir bazı zamanlarda. Bunların isimleri değişir. Genel tanımıyla ama yine de dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite ile ilgili sorunlar dendiğinde aklımıza çoğu zaman dikkat eksikliği ve hiperaktivite gelir. Hiperaktivite ile ilgili sorunlar genelde şöyledir. Sık sık hareket etme ihtiyacı, kıpırdanma, böyle bir huzursuzluk, sallanma, ayaklarını sallama, masaya vurma, böyle dokunma, belirli bir süre sonrasında çok çabuk sıkılma, işte ayaklarımızı mesela böyle huzursuz olduğumuzda sallarız ya sürekli. O mesela bir hiperaktivite belirtisidir aslında. Böyle sık sık hareket etme, dediğim gibi oturamama, otururken sıkılıp hareket etmeye çalışma gibi bir takım belirtilerle hiperaktivite kendini gösterebilir. Diğerleriyle ilgili sorunlar, en çok kişiler genelde dikkatle ilgili sorunları fark ederler. İşte odaklanamıyorum, bir işe başlayamıyorum, sürekli bir işi erteliyorum ya da dikkatim çok kolay dağılıyor deyip kişiler genelde dikkatle ilgili sorunları fark ederler. Ama hiperaktivite ve dürtüsellikle ilgili sorunlar biraz daha geç fark edilebilir. Dürtüselliği de bahsedelim. Dürtüsellik deyince de akla düşünmeden hareket etme geliyor. Yani ani ve fevri karar alma, bir anda böyle çıkışların olması ya da işte siz bana bir soru soruyorsanız ben hemen o sorunun cevabını sizden soruyu tamamlamadan cevap vermem mesela. Daha hani bitmesini beklememem olabilir. Sizin sözünüzü kesmem olabilir. Yani başkalarının sözünü kesmeye çalışmak ve sabırsızlık. Mesela işte bir elektrik faturası sırası bekliyorsanız eğer onu bekleyememe, çok sıkılma gibi. Biraz böyle dürtüsellikle ilgili sorunların olduğunu gösteren işaretler diyebiliriz. Genelde yetişkinlikte kişilerin kendisi fark ediyor. Bu çocuklukta öyle değil. Ha. Çocuklarda genelde aileler fark eder. Derler ki benim çocuğum koltuktan koltuğa zıplıyor gibi. Ya da

0: Benim öğretmenler bunu fark edebilir, çocukların okuldaki performanslarına bakarak. Ama yetişkinlikte biraz kendilerinin fark ettiği bir durum olur. Bu da çoğunlukla mesela işte bir iş hayatına atıldığı zaman kişiler bir toplantı yapmakta güçlük çekebilirler. Toplantı sırada huzursuzluk başlayabilir, dikkatini kolayca verememe başlayabilir ya da yoğun bir işte çalışıyorsa işlerini tamamlayamayabilir ve bunlardan dolayı sorunlar yaşayabilir. Ya da işte okul zamanında, üniversite zamanında yine odaklanmakla ilgili, o dikkat süresinin kısalığıyla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilir. Projeler yetiştirmekte zorlanabilir. Projelere başlamakta ya da sürdürmekte zorluk çekebilir. İşte sınavlara son gün çalışabilir ve bu onun ders başarısını etkileyebilir gibi. Genelde dikkatle ilgili ya da işte böyle hiperaktiviteyle ilgili sorunlar böyle belirgin olur yetişkinlikte. Dikkat eksikliği, hiperaktiviteyle ilgili yani dikkat, dürtüsellik ya da hiperaktiviteyle ilgili sorunlar her kişinin hayatının bir noktasında yaşayabileceği bir durum olarak tarif edilebilir. Dolayısıyla bu bozukluk tarafına geçmeyebilir ya da bir psikiyatrik rahatsızlık kısmına geçmiyor olabilir. Herhangi bir durum da olabilir. Bu durumlar genelde ne zaman görülür diye düşündüğümüz zaman ya böyle kendimizi çok depresif hissettiğimiz zamanlarda olabilir. Çünkü biz depresyondayken de odaklanmakla ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Düşüncelerde dalgınlık olabilir ve sanki biz odaklanamıyormuşuz, dikkatle ilgili sorunlar yaşıyormuşuz gibi hissedebiliriz. Ya da anksiyete ile ilgili sorunlar buna eşlik edebilir. Zihnimiz sürekli çalıştığı zaman, yoğun böyle bize kaygılı mesajlar gönderdiği zaman elbette ki bir şeyler okumakta zorlanabiliriz, dikkatimizi bir işe vermekte zorluk çekebiliriz. Bu demek değildir ki dikkat eksikliği hiperaktivite. Dolayısıyla biraz bunu durumsal bazda değerlendirmek gerekir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dendiği zaman yani tam bir bozukluk kelimesini kullanabileceğimiz zaman o zaman bu kişi yaşamının çoğu alanında bu sorunları yaşıyor olmalı ve bunu uzun bir süredir yaşıyor olmalı en az bir yıl kadar. Hatta çoğunlukla çocuklukta başlayıp yetişkinlikle devam etmeli. O yüzden bu süre zarfında bozukluk denebiliyorsa eğer kişi bunları zaten belirgin bir şekilde hayatında yaşıyor ve bir sorun haline geliyor. Sadece bir durum bazında değil genel olarak hayatı böyle demektir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

bizim yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi, ve rıdake matlubi sözüdür.

0: Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.
1: Akran, yol arkadaşım.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsa'nın tebliği.
1: Ey ehli kitap, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail ile onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resulüne inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Meryem oğlu Mesih İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle dosdoğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar? Allah o gün şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucize ile beşikte yetişkin iken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkartıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrailoğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrailoğullarının seni öldürmesine mani olmuştum. Hani havarilere ben ve Resulüme inanın diye ilham etmiş, bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik. Ya Rab, sen şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, dua etsen Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi demişlerdi. O da, eğer inanmış iseniz Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar, inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın, senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvelden gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azab ile azap ederim. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve peygamberi olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih, Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşk, varlığın ve şiirin kaynağı. Bütün milletlerin edebiyatında, özellikle de şiirinde, aşk temasının müstesna bir yeri vardır. Çünkü şiirin özü aşktandır. Onun mayasına aşkın ateşi karışmıştır. Has şiir kıvılcımını aşktan alır. Aşkın yakıcı güzelliğiyle ışıldar. Bu gerçeği Abdülhak Şinasi Hisar şu sözlerle dile getirir. Aşk şiiri her nesil tazeleyen bir bahardır. Aşk sonsuz bir asalet kaynağıdır. Kurumuş edebiyatını bu kaynaktan sulamayan ve eseri yanık bir sahra olan sanatkara acınır. Benzer biçimde Yahya Kemal, aşkın şiirdeki yerini şu cümleyle ölümsüzleştirir. Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun, her şey eskir. Yalnız aşk eskimez, her dem tazedir. Aşk hem sanatın hem varlığın temel ilham kaynağıdır. Büyük şair Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde sözü bu anlayışın özüdür. Aşkın mahiyeti sınırsız, tarifi güçtür ancak genellikle iki biçimde ele alınır. Mecazi yani beşeri ve hakiki yani ilahi aşk. Dünyevi olana bağlanma mecazi aşkı, insanın yüce bir varlığa, ilaha yönelmesi yani asıl kaynağına ulaşma arzusu hakiki aşkı oluşturur. Tasavvufi düşünceye göre mecaz hakikatin köprüsüdür. Başka bir deyişle Leyla'dan Mevla'ya varılır. Ancak aşk yalnızca bir duygu değil, çileli bir yolculuktur. Onun mebde ve menşei olan gönül, gamla, sitemle, kederle yoğrulmadan olgunlaşmaz. Tıpkı en değerli hazinelerin harabeler

ulaşabilirsiniz. Çağlar Boyu Güncel Haber Kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sevgili dinleyiciler, dini en sağlam ana kaynağından öğrenmek lazım. Ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim. İkinci ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'i de açıklayan Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri. Dinin hassas noktalarını oradan öğrenmeli. Efendim, hiç aldanmamak lazım ve mazeret de olmaz. Efendim, adam diyor ki mesela, ya Rabbi diyecek ki, ben bilemedim, bu adama kandım. Veya atalarımızdan biz böyle duyduk da, biz geleneksel olarak bizim ülkemizde böyle yapılıyordu, öyle yaptık. Olmaz. Atalarınız da yanlış yoldaysa, sen de yanlış yoldaysan, o da cezayı çeker, sen de cezayı çekersin. Ne yapacaksın? Hakikati öğreneceksin. İlmin vasıtaları kolaylaşmıştır. İncelersin, incelersin bulursun. İnsan inceler. İnceleyince de bulur. Almanlar, Avrupalılar, Fransızlar, İngilizler, yani Çinliler, Japonlar, başka bir toplum içinden, başka bir medeniyetin, irfanın, yani kültürün insanı olarak geçtikleri halde Kur'an okuyarak, hadis okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oluyor. Nasıl yıkıyor bak, toplumsal tabuları nasıl yıkıyor? Kendi toplumunun efendim etrafına ördüğü duvarları nasıl yıkıyor? Kabuğu nasıl çatlatıyor? Nasıl aydınlık dünyaya çıkıyor? İslam'ın güzelliğini anlıyor. Halbuki o terbiyeyi görmedi. Başka bir eğitimle yetişti ama aklını kullanıp buluyor.
0: Dostça bir tavsiye.

Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

Saat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Saat harfinden dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Saat O şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık düşmanlık içindedirler. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler. Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki bu yalancı bir sihirbazdır. O ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler toplantıda, hadi birleşip yürüyün ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur diyerek kalkıp gitmişlerdi. Biz bu tevhid inancını diğer dinde işitmedik. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. O Kur'an artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi dediler. Hayır, onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler. Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, ordu ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar, o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Onlardan her biri peygamberleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. Onlar da vakti geldiğinde bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. Onlar alay ederek, "Ey Rabbimiz, hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver," derler. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o

Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davut ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişti. Korkma dediler. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri, şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki, andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davud bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi, rükû ederek secdeye kapandı ve tevbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Bunlar rastgele olmuş şeyler değildir. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenlere, yeryüzünde emirlerimize karşı bozgunculuk edenlere olduğu gibi mi muamele ederiz? Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de şiddetli hastalığı sırasında onu tahtının üstüne bir ceset gibi bıraktık. Bir müddet sonra o yine bize bağlılığı sayesinde eski sağlığına döndü. Dedi ki, ey Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen

çok lütufta bulunansın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman! Bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut, verme. Hesabı, sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir miskini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eline bir o kadar demet sap al, bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. İşte bu anlatılanlar bir hatırlatma ve öğüttür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki o da kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleridir. Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşta dilberler vardır. İşte budur hesap günü için size vaat edilenler. Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. Bu böyledir. Sapık ve azgınlara da elbet dönüp varacakları kötü bir yer vardır. Cehennem. Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır. Artık tatsınlar onu. Bu kaynar su ve irindir. Ona benzer çifter çifter başkaları da vardır. Cehennemlik liderlere, işte dünyada size uyup da peşinizden gelen ve şimdi sizinle beraber cehenneme girecek olan bir güruh denilecek. Onlar da, şimdi onlara merhaba yok, çünkü onlar ateşe gireceklerdir diyecekler. Kendilerine uyanlar da, hayır, asıl ateşe girecek sizsiniz ve size merhaba yok. Bize batılı, İslam dışı yolu hak diye gösterdiniz. Böylece bunu bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu, bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse, kim sebep olduysa ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek, bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları burada görmüyoruz derler. Biz onları hor görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? İşte bu, yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar, melekler kendi aralarında Adem'in hakkında tartışırlarken, benim
meleği

0: Ya Ala, o yüksek melekler topluluğu ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için bu bilgi bana vahyediliyor. Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun biçimini düzeltip içerisine de hayat veren ruhumdan üflediğim zaman hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Rabbin buyurdu, ey iblis, iki elimle yani kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah buyurdu, hemen defol, çık oradan, cennetten. Sen artık taşlanmış, rahmetimden kovulmuş birisin. Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah buyurdu, hadi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. İblis dedi, senin yüceliğine andolsun ki ihlaslı, sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç o insanların hepsini mutlaka azdıracağım. Allah buyurdu ki, işte bu son ifade doğru. Yine de doğruyu ancak ben söylerim. Andolsun ki cehennemi senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm, de ki, bunları tebliğe karşı ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Saat Suresini dinlediniz.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Melbourne'daki İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'ı tanımak isteyenlere rehberlik ediyor. Avustralya'nın nüfusunun büyük bölümünün gayrimüslimlerin oluşturduğu Victoria eyaletinin Melbourne şehrinde faaliyet gösteren Mahmut Esat Yuşan Vakfı'na bağlı İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'ı yakından tanımak isteyen farklı inançlardan ziyaretçilere kapılarını açıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde sosyal ve kültürel bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Bünyesinde helal ürünlerin sunulduğu bir kafe, eğitim programlarının gerçekleştirildiği derslikler, seminer ve kültürel etkinlik alanları bulunan merkez, çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Merkezde yürütülen çalışmalarla İslam'ın yalnızca bir inanç sistemi değil, hayatın her alanını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu ziyaretçilere farklı etkinliklerle anlatılıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi ise İslam hakkında merak edilen sorulara cevap vererek farklı

Dinaşlardan gelen ziyaretçilere güvenilir bilgi sunuyor. Hazırlanan dijital içerikler, basılı yayınlar ve sanat çalışmaları aracılığıyla İslam'ın temel esasları tanıtılırken, bugüne kadar çok sayıda kişinin de bu süreç sonunda Müslüman olmasına vesile olundu. Son örneklerden biri ise 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Halk Günü etkinliğinde yaşandı. Etkinliğe katılan Avustralyalı Jackson, merkezde edindiği bilgiler ve yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olma kararını açıkladı. Katılımcıların huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde cevabı tek kelimeyle "Allah" oldu. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetlerini ve İslam'ı seçen kişilerin ilham veren hikayelerini sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Haberi fotoğraflarıyla Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması için başvurular devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetleri imza atan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek özel bir programla anılacak. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması için kayıt süreci devam ediyor. Katılımcıları manevi bir atmosferde bir araya getirecek program 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Buluşma saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak sabah namazıyla başlayacak. Sabah namazının ardından işrak vaktine kadar ibadet, zikir ve manevi programları icra edilecek. Etkinlik saat 06'da yapılacak dualarla tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Bağışlar hızlandı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Birden fazla dil bilmek beyni daha genç tutuyor. Birden fazla dil konuşmanın beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre yalnızca tek dil konuşan bireylerle karşılaştırıldığında iki dil bilenlerin beyninin yapısal olarak yaklaşık 6 yaş, 3 dil bilenlerin 7 yaş, 4 ve daha fazla dil konuşanların ise 13 yaş daha genç bir sinirsel bağlantı yapısına sahip olduğu belirlendi. Dr. Lucia Amoruso, bu etkinin yalnızca konuşulan dil sayısıyla sınırlı olmadığını söyleyerek, yabancı dildeki yetkinlik düzeyi arttıkça ve dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, beynin yaşlanmaya karşı dayanıklılığını sağlayan bilişsel rezervin de o kadar güçlü geliştiğini ifade etti. Araştırmayı değerlendiren nörobilim uzmanları ise yeni bir dil öğrenmenin yalnızca sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamadığını, aynı zamanda beyin sağlığını koruyan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Okul çağından başlayarak yaşam boyu dil eğitiminin teşvik edilmesinin toplum sağlığını destekleyen etkili bir strateji olabileceğine dikkat çekildi. Müzik
Göz seyirmesi hangi durumların habercisi olabilir? Göz kapağında aniden başlayan ve birkaç saniye süren istemsiz kasılmalar, birçok kişinin zaman zaman karşılaştığı yaygın bir durum olarak görülüyor. Tıpta miyokimi olarak adlandırılan göz seyirmesi, çoğu zaman ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olmasa da vücudun verdiği önemli sinyallerden biri. Uzmanlara göre göz seyirmesinin en yaygın nedenleri arasında

0: Stres, yorgunluk, uykusuzluk ve aşırı kafein tüketimi geliyor. Uzun süre bilgisayar ve telefon ekranına maruz kalınması, yoğun çalışma temposu ve düzensiz uyku alışkanlıkları da şikayetleri artırabiliyor. Göz kuruluğu ve alerjik reaksiyonların da göz kapağında istemsiz kasılmalara neden olabileceğini ifade eden uzmanlar, seyirmenin uzun süre devam etmesi, sık tekrarlanması veya başka nörolojik belirtilerle birlikte görülmesi halinde bir göz hastalıkları ya da nöroloji uzmanına başvurulması gerektiği uyarısında bulunuyor. Yazın spor yaparken bu hataları yapmayın. Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, açık alanda spor yapanlar için önemli sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Özellikle yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu günlerde, yanlış saatlerde yapılan yoğun egzersizin güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve ciddi sıvı kaybına neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Sıcak havalarda egzersiz sırasında yükselen vücut sıcaklığı ve kalbin artan çalışma yükü hem fiziksel performansı düşürüyor hem de sağlık risklerini artırıyor. Bu nedenle spor sabah erken saatlerde veya akşam saatlerinde yapılmalı. Doğrudan güneş altında egzersizden kaçınılmalı ve gün boyunca yeterli miktarda sıvı tüketilmeli. Ayrıca aşırı sıcak günlerde antrenman süresi kısaltılmalı, egzersiz temposu azaltılmalı ve düzenli su molaları verilmeli. Serinlemek için yalnızca buz torbası kullanılmasının yeterli olmayabileceğini belirten uzmanlar, ellerin ve ön kolların soğuk suyla temas ettirilmesi, vücuda su uygulanması ve serin bir ortamda dinlenmenin daha etkili yöntemler arasında yer aldığını da belirtiyor. Öte yandan baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı yorgunluk ve çarpıntı gibi belirtiler, sıcaklığa bağlı rahatsızlıkların önemli işaretleri. Bu belirtiler görüldüğünde egzersiz derhal sonlandırılmalı ve serin bir ortama geçilmeli. Havuzlardaki gizli tehlike, enfeksiyona dikkat. Yaz aylarında yüzme havuzlarına ilginin artmasıyla hijyen kurallarına uyulmayan havuzların çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hatice Güven, havuzların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve su kalitesinin sürekli kontrol edilmesinin enfeksiyon riskini azaltmada büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha dikkatli davranması gerektiğine vurgulayan Güven, havuzlardan en sık dış kulak yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, mide bağırsak sistemi enfeksiyonları ve mantar hastalıklarının bulaşabildiğini söyledi. Enfeksiyon riskini azaltmak için havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınmalı. Havuz suyu yutulmamalı. Açık yara veya cilt enfeksiyonu bulunanlar havuza girmemeli. Ayrıca kulak enfeksiyonuna yatkın kişiler koruyucu ekipman kullanmalı. Çocuk bezleri düzenli olarak değiştirilmeli. Yüzme sonrasında gözlerde kızarıklık, kulakta ağrı, ciltte döküntü ya da mide bağırsak şikayetleri gelişmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sıcak hava yangın riskini artırıyor. Avrupa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası orman yangını riskini kritik seviyeye taşıdı. Fransa'nın güneydoğusunda 7 vilayette yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm ilan edilirken Yunanistan'ın birçok bölgesinde de turuncu alarm verildi. Fransa'da devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamazken binlerce hektarlık alan kül oldu ve 10 binden fazla kişi bazı bölgelerden tahliye edildi. Fransız yetkililer bu yaz ülke genelinde yanan alanın 14.500 hektarı aştığını ve geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artış olduğunu açıkladı. Yunanistan'da Girit, Sakız, Sisam gibi bazı adalarda yangın riski nedeniyle turuncu alarm uygulanırken Atina ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede sarı alarm seviyesinde uyarı yapıldı. Vatandaşlara açık alanda ateş yakılmaması, mangal yapılmaması, yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması istendi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı var. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'e etkili olması beklenen yağışların bazı illerde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu

0: Anadolu'da Samsun'un doğusuyla Ordu ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Özellikle Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenmekte. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilir. Bugün İstanbul 30, Bursa 32, İzmir 36, Denizli ve Manisa 35, Hatay 30, Adana 33, Ankara 30, Eskişehir 29, Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26, Kars 22, Malatya 33, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 45, Medine 41, Özbekistan 36, Saraybosna sağanak yağışlı 25 ve Melbourne parçalı bulutlu 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Muallimköy-Körfez Kavşağı arasında otoyol Ankara yönünde ulaşıma kapalı. Bu kesimde trafik D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Öte yandan Sinop-Samsun-Bingöl-Solhan, Ankara-Konya-Beyşehir-Seydişehir-Antalya güzergahlarında da çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.83, 1 avro 53.56 Türk lirası, misa 6.215 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda evlilikte sevgi ve muhabbeti artırmanın yolları konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında ünlü hattatlar anlatılacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayına geliyor. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiş.

0: Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben? Bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı evet. olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, evet. insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Ve beynehuma hicab. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım, seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ.
1: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
0: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
0: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ.
1: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn, udhulûhâ biselâmin âminîn.
1: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

0: يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
1: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
0: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
1: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا.
1: Allah ile karşılaştıkları gün, müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.
0: Vesîqallezîne ettekav rabbahum ilel cenneti zumara hattâ izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazanetuhâ selâmun aleykum tıbtum. Selamun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalika yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'una fiha lagvan ve la te'fîmen illa qîlen selâmen selâmâ.
1: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları.
1: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması için başvurular devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetleri imza atan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek özel bir programla anılacak. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması için kayıt süreci devam ediyor. Katılımcıları manevi bir atmosferde bir araya getirecek program 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Buluşma saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak sabah namazıyla başlayacak. Sabah namazının ardından işrak vaktine kadar ibadet, zikir ve manevi programları icra edilecek. Etkinlik saat 06'da yapılacak dualarla tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Birden fazla dil bilmek beyni daha genç tutuyor. Birden fazla dil konuşmanın beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre yalnızca tek dil konuşan bireylerle karşılaştırıldığında iki dil bilenlerin beyninin yapısal olarak yaklaşık 6 yaş, 3 dil bilenlerin 7 yaş, 4 ve daha fazla dil konuşanların ise 13 yaş daha genç bir sinirsel bağlantı yapısına sahip olduğu belirlendi. Dr. Lucia Murnuso, bu etkinin yalnızca konuşulan dil sayısıyla sınırlı olmadığını söyleyerek, yabancı dildeki yetkinlik düzeyi arttıkça ve dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, beynin yaşlanmaya karşı dayanıklılığını sağlayan bilişsel rezervin de o kadar güçlü geliştiğini ifade etti. Araştırmayı değerlendiren nörobilim uzmanları ise yeni bir dil öğrenmenin yalnızca sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamadığını, aynı zamanda beyin sağlığını koruyan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Okul çağından başlayarak yaşam boyu dil eğitiminin teşvik edilmesinin toplum sağlığını destekleyen etkili bir strateji olabileceğine dikkat çekildi. Yazın spor yaparken bu hataları yapmayın. Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, açık alanda spor yapanlar için önemli sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Özellikle yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu günlerde yanlış saatlerde yapılan yoğun egzersizin güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve ciddi sıvı kaybına neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Sıcak havalarda egzersiz sırasında yükselen vücut sıcaklığı ve kalbin artan çalışma yükü hem fiziksel performansı düşürüyor hem de sağlık risklerini artırıyor. Bu nedenle spor sabah erken saatlerde veya akşam saatlerinde yapılmalı. Doğrudan güneş altında egzersizden kaçınılmalı ve gün boyunca yeterli miktarda sıvı tüketilmeli. Ayrıca aşırı sıcak günlerde antrenman süresi kısaltılmalı, egzersiz temposu azaltılmalı ve düzenli su molaları verilmeli. Serinlemek için yalnızca buz torbası kullanılmasının yeterli olmayabileceğini belirten uzmanlar, ellerin ve ön kolların soğuk su ile temas ettirilmesi, vücuda su uygulanması ve serin bir ortamda dinlenmenin daha etkili yöntemler arasında yer aldığını da belirtiyor. Öte yandan baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı yorgunluk ve çarpıntı gibi belirtiler, sıcaklığa bağlı rahatsızlıkların önemli işaretleri. Bu belirtiler görüldüğünde egzersiz derhal sonlandırılmalı ve serin bir ortama geçilmeli.
2: Hava durumu.
1: Yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı var. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz etkili olması beklenen yağışların bazı illerde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'da, Samsun'un doğusuyla Ordu ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Özellikle Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenmekte. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilir. Bugün İstanbul 30, Bursa 32, İzmir 36, Denizli ve Manisa 35, Hatay 30, Adana 33, Ankara 30, Eskişehir 29, Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26, Kars 22, Malatya 33, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 38 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda evlilikte sevgi ve muhabbeti artırmanın yolları konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında ünlü hattatlar anlatılacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayına geliyor. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmedi değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip iman edip

yapmanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz, sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. اَفَا حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? اَفَا حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

0: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün stüdyoda misafirimiz Fatma Nur Enetcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fatma Nur Hanım.
3: Hoş bulduk Selma Hanım.
2: İyisiniz inşallah.
3: Elhamdülillah, sizi gördük, daha da iyi olduk.
2: Biz de öyle, çok teşekkür ederiz. Bir önceki programımızda evliliğin 7 ilkesinden bahsetmiştiniz. Yine biz
3: böyle bir giriş yapmıştık, evet.
2: Evet. Yine buradan devam etmek istiyoruz. Hem hatırlatmak adına ilk olarak isterseniz sevgi haritası nasıl oluşur? Bununla başlayalım, sonra da o haritayı biraz daha incelemeye çalışalım.
3: Muhabbet hoş konu. Şöyle bir evliliği sürdürebilmenin kolaylaştırıcı yolları nedir diye konuşmuştuk.
2: Evet.
3: Sevgi haritalarından şöyle bir giriş yapmıştık diye hatırlıyorum ben bir önceki konuşmada. İlkelere şöyle bir göz attığımızda, evet, muhabbet haritaları oluşturmak işe yarıyor. İlk maddeye bunu koyabiliriz.
2: Evet.
3: Her şeyin bir yöntemi, bir kılavuzu var. Evliliğin niye olmasın? Kolaylaştırıcı yöntemleri onun da var. İkinci maddeye, bu muhabbeti, hayranlığı nasıl geliştirebiliriz? Yani bunu geliştirmek önemli evlilikte. İkinci madde bu olabilir. Yani ilk bir sevgi haritalarınız olsun. Sevgi ve hayranlığınızı geliştirin, ikiye koyabiliriz. Bununla ilgili çalışmalar yapan bir psikolog var. Sevgi laboratuvarları kurup böyle eşleri incelemiş. Ve bunlar üstünden böyle ilkeler çıkarmış. İzleyip gözleyip düzenleyince önerilerde bulunmak kolay oluyor.
2: Burada laboratuvar deyince kimya laboratuvarı gibi algılamayacağız tabii ki. Davranışların gözlemlendiği bir laboratuvardan.
3: O hani günün doğal akışı sırasında verdiğimiz tepkilere, işte nasıl cevap veriyoruz, neler yapıyoruz, bunları izleyip gözleyip düzenlemişler hakikaten. Bu verileri değerlendirerek de böyle ilkeler oluşturmuşlar. Hakikaten de kolay uygulanabilir ilkeler.
2: Evet, biz de bu ilkeleri merak ediyoruz. Çünkü amacımız zaten sevgiyi çoğaltmak. Evlilikler sevgiyle başlıyor çoğunlukla.
3: Mayalayıp çoğaltmak,
2: evet,
3: inşallah.
2: Ama maalesef muhafaza etmekte zorlanıyoruz evliliklerde.
3: Evet, yani sıkıştığımız şeylerde bir formülü varsa kullanabiliriz. Bize uyanı kullanabiliriz.
2: Evet.
3: Üçüncü olarak mesela uzaklaşmak yerine yakınlaşmak. Bunun yolları olabilir mi? Olabilir. Eşlerin birbirlerini etkilemelerine izin vermeleri iyileştirici bir etki yapıyor. Bir ilkeye bu konulabilir.
2: Etkileme derken olumlu etkilemeden bahsediyoruz,
3: tabii,
2: değil mi?
3: Tabii.
2: Bunu hiç unutmayacağız.
3: müsbete doğru.
2: Evet.
3: Bir diğer ilke, çözülebilir sorunları çözün diyor mesela.
2: Burada şu sonuç çıkmaz. Çözülemeyenleri bırakın.
3: Şöyle bir şey ama yapılan bir çalışma var ki diyor ki, evliliğinden memnun, mutlu olduğunu ifade eden çiftlere bakmışlar. Sonuçtaki rakam şu, %69'unun sorunlarını çözemediği bulunmuş. Ama ifade
2: mutluyuz,
3: memnunuz. Yani çözülebilir, çözülemeyebilir. Bunu bir tarafa koyabiliyorsunuz. O süreci nasıl geçirdiğiniz önemli.
2: Bu çözülmemesi, kilitlenmesi anlamına gelmiyor. Belki sevgiyle yaklaşıldığında o zaten sürdürülebilir. Sorun olmaktan çıkartacağız anlamı gelebilir mi?
3: Altıncı ilkede buna yer vermişler. Tam da sizin ifadenizle. Kilitlenmelerin üstesinden gelin denmiş. Gelebilmenin de kolaylaştırıcı yöntemleri olabilir.
2: Güzel.
3: Ortak anlamların olması önemli hayatta. Yedinci ilkeye de bunu koymuşlar.
2: Bütün bunları başarırsak mutlu bir evlilik zaten bizi bekliyor gibi görünüyor.
3: Başarma kelimesi çok
2: uygun
3: sevmiyorum
2: değil.
3: Ben
2: evet.
3: Ama iki elimi dayadığımda ben baş parmaklarımı, iki baş parmağımı dayadığımda siz de yapabilirsiniz.
2: Açıp baş parmağı açıp.
3: Evet, baş parmaklarımı dayadığımda işaret parmakları şöyle dik açı oluşturduğumda, evet, birbirine dayıyorum. Bu işaret parmakları birbirine ancak eğildiğinde bir çatı oluşturabiliyor. Yani evlilikler de esneyebilme kapasitenizi gösteriyor. Ha, bu çatının oluşması, yani baş parmaklarla işaret parmak dik açı yaptık.
4: Ayrı uzaklaşıyor.
3: Evet, yani bak bir ilkemiz o yani. Uzaklaşmak yerine yakınlaşmayı tercih etmek işimizi kolaylaştırıyor. Bunun kapılarını aralamak.
2: Bunun kapısı eğilmek. Evet, başlıyor
3: yani
2: aslında.
3: Eğilebilme kapasitemiz çatıyı, yani o evlilik çatısını oluşturuyor. Hakikaten de bir yapıyı, o yapının en esneği yönetiyor bir açıdan. Yani esneyebilmek o süreci yönetmemizi kolaylaştırıyor. Duygu

0: ettiniz? Ki bu bizim de dikkatimizi çekti. Muhabbet haritasını nasıl oluşturacağız? Nasıl bir şeydir? Bunun için neye ihtiyaç var?
1: Sevgi haritaları denmiş buna. Ben muhabbet kelimesini çok seviyorum. Onu kullandık
0: Çok güzel.
1: bugün. Bilgi her alanda işimize yarıyor. Bilgi güç veriyor size. Hayatta mümkün mü bir fırtınaya yakalanmamak, zorlayıcı bir olayla karşılaşmamak, bizi üzen hatıralarımızın olmaması mümkün değil.
0: Değil.
1: Ama bilgi bize neyi sağlıyor? Bu tür zor durumlarda dayanabilme gücü veriyor bize. Bilginin böyle bir özelliği var.
0: Bilgiden kastımız nedir? Evlilikten bahsediyoruz.
1: O zaman seni tanımak, seni sevmek. Böyle formülize edebiliriz. Sevmenin yolu tanımaktan geçiyor. Tanımak önemli. Beklentileri oluşturmadan önce onu tanımaya yönelik veriler elde etmek işinizi kolaylaştırıyor.
0: Herkesi tanımanın yöntemleri farklı mıdır? Çünkü bazıları gerçekten dışa dönük, duygularını da dile getirebilir, ifade eder. Bazıları da sizin uğraşmanızı gerektirebilir tanımak için.
1: Buradaki tanımaktan kastım hani izle gözle düzenle tarzında. Yani izleyip gözleyip de elde edeceğiniz veriler var. Bu haritaları oluştururken neleri veri olarak kullanabiliriz derseniz, onun hayatındaki önemli kişiler kim? Bunları bilmek işimize yarar. Ve bunları öğrenmek kolay. O duygusunu açığa verse de kolay, vermese de kolay. Kolay öğrenebileceğiniz bir şey. Arkadaşları, rakipleri, korktukları, sevdikleri. Bunları öğrenebilirsiniz. Çok zor değil.
0: Evet, bilgi güçtür diye başladık. Güç verir. Bu bilgi kişiye ne sağlar? Karşı taraftakinin hayatındaki önemli kişileri bilmesi onun ne faydasını olur?
1: Şöyle faydası ne olur? Çok karşılaşmıyor muyuz? Hani köken aileleriyle çatışmalar oluyor. Onun aslında çok sevdiği bir akrabası, annesi, babası, kardeşi ama onunla ilgili böyle eşten olumsuz bir şey geliyor sürekli. İlişkilerini böyle yıpratmaya başlıyor. Eleştireceğiniz yönler olabilir. Herkesin her özelliğini seveceğiz diye bir
0: Evet.
1: kaide yok. Ama siz onun için çok önemli olduğunu biliyorsanız, onun bam teli olduğunu biliyorsanız orayı daha yumuşak geçme fırsatınız olur bildiğinizde. Ya yani onun için çok değerli.
0: İyi geçinmek için
1: Orada
0: de
1: bir durup düşüneyim
0: evet.
1: diyebilirsiniz. Yani o söz
0: Çok doğru.
1: ağzınızdan çıkarken böyle işinize yarayabilir. Hayatındaki önemli olayları bilmeniz yine işinize yarayabilir. Neler ona endişelendiriyor? Ne gibi sıkıntıları olmuş? Bunu anlamanızı kolaylaştırır. Çünkü biz eski yaşadıklarımızın çoğu zaman tekrarını yaşarız. Yeni bir olayla karşılaştığımızda aynı sistem işlemeye başlar zihnimizde. Verdiğimiz tepkiler aynı oluverir. O yüzden önceki yaşantılarındaki sıkıntılarını bilmek, endişelerini bilmek, şu anki sıkıntılarını, endişelerini bilmek, umutlarını, emellerini bilmek, bunlar ortak anlam oluşturmamızı da kolaylaştırır zaten.
0: Evet, her biri önemli bir cümle. Ortak anlam dediniz. Ortak anlamda buluşulabiliyorsa zaten onun güzelliği
1: Son ilke de
0: katlanıyor.
1: onu
0: Evet.
1: konuşuruz, öyle
0: Evet.
1: tamamlarız inşallah.
0: Evet. Bütün bunları yapmak, bu soruları sormak, gözlemlemek, araştırmak karşımızdaki kişiler hakkında veri veriyor, tanımamıza fayda sağlıyor. Peki bizim kendimizi tanımakla ilgili de çalışmalar önemli mi evliliğin sağlıklı sürdürülebilmesi açısından?
1: Belki de en önemlisi. İlk basamak bu diyebiliriz ama her şey de böyle değil mi?
0: Evet.
1: Önce ben kimim? Benim duygularım. Kendi kendimizin duygularına yabancı olabiliyoruz çünkü. Benim aldığım yaralar var mı hayatımda? Duygusal dünyam nasıl? Bu benimle ilgili. Çabalarım ne hayatta? En büyük mücadelem ne olmuş? Hedeflerim ne? Gerçekleştirmek için neler yapabilirim? Kim olmak istiyorum? Bunlar hem kendimiz hakkında böyle bir içgörü kazanmamızı sağlıyor. Önce kendimizi tanımak, sonra hayatımızdaki işte eşimizi tanımak. Bunlar bize o muhabbet haritalarında yol gösterici oluyor, işimizi kolaylaştırıyor.
0: Evet, karşı tarafı tanırken eski olayları tekrar yaşadığında benzer tepkiler verir dediniz.
1: Verebilir.
0: Dolayısıyla kendimizi tanırken de olay üzerinden değil, yaşadığımız duygular bize yaşattığı duyguları mı fark etmek gerekir?
1: Fark etmek, ayrıştırmak. Bugün yaşayan Selma Hanım'la 10 yıl önce onu yaşayan Selma Hanım aynı Selma Hanım mı? Değil.
0: Değil.
1: Ayrıştırmak
0: Evet.
1: gerekiyor. Ama ayrıştırmadığımızda 10 yıl önce verdiğiniz tepkiyi aynı burun sızısıyla, aynı kalp sızısıyla verebilirsiniz. aslında karşılığı değildir bugünkü olayın. Ama bunu

0: yapma ihtimalimiz var. O duyguları ayrıştırmadığımızda, kendimizi tanımadığımızda, yaralarımızı tanımadığımızda şöyle bir çekilip kendimize uzaktan bakmak iyi geliyor o yüzden.
1: Evet. Tanımlamak, adını koymak işin başlangıcı
0: değil mi? O günkü Selma Hanım diyorsunuz. Orayı kapatıyorsunuz. Bu bugünkü.
1: Evet.
0: Ama bu bilgileri, hani kendimiz hakkındaki bilgileri de, eşimiz, sevdiğimiz hakkındaki bilgileri de güncellemek de işimize yarıyor. Yani süreç, evlilik bir süreç.
1: Güncellemek derken biz aslında sürekli görüştüğümüz kişiyi zihnimizde güncellemiyor muyuz? Bir yere takılıp kalabiliyor muyuz?
0: Kalabiliriz. Onun için arşivlerden indirdiğimiz şeyler çok olur. Güncellemek, yenilemek önemli. Yoksa o evliliğimizi, o ömrümüzü geçirdiğimiz, beraber geçirdiğimiz süreci inşa yerine imha etme ihtimalimiz artabiliyor. Güncellemek önemli.
1: Evet. O zaman inşa edeceğiz.
0: İnşa edelim inşallah.
1: Nasıl
0: o bilgiyi genişletelim.
1: İmha etmek genelde kolay olabiliyor. Bizim duygularımızla, ani duygularla, kızgınlıkla, hırsla, ama inşa etmek biraz emek istiyor galiba.
2: Evlilik Okulu.
1: Peki inşa ederken nelere dikkat edeceğiz, destek alacak mıyız? Değerli dinleyenler, stüdyoda misafirimiz aile hekimliği uzmanı Doktor Fatma Nur Enetcan bizimle birlikte ve bugün evliliğin 7 ilkesini konuşuyoruz. Birinci ilke, muhabbet haritanız olsun dediniz Fatma Nur Hanım. Burada da hem kendimizi tanımak hem karşı tarafı tanımak çok önemli. Bunun da belirli kriterleri var. Nasıl tanıyacağız, yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsettiniz ve aynı zamanda imha değil inşa edelim dediniz. İmha etmek çok kolay, biliyoruz. O kızgınlıkla, ani reflekslerle tepkiler verip imha edebiliyoruz ama inşa edebilmek için bir emek istiyor, gayret istiyor. Bu noktada neler yapacağız, destek alacak mıyız, nasıl inşa edeceğiz, sizden dinleyelim.
0: İnşa etmeyi kolaylaştırıcı şeylerden biri de sevgi ve hayranlığımızın devam etmesi. O muhabbetimizin ve hayranlığımızın geliştirilebilir olması. Huzurlu ve uzun süreli bir ilişkinin en önemli öğeleri diyebiliriz ki o muhabbet ve hayranlığın devam ediyor olması. Kendilerini mutlu ifade eden çiftlere baktıklarında evlendikleri kişinin saygıya layık olduğunu hissetmeleri görülmüş mesela. Saygıya layık hissediyor. Önemli bir kriter. Siz onu bir ömür arkadaşı olarak seçtiğinizde onu da takdir ettiğiniz bir şey vardır. Onun da sizde vardır ki bunca kişi arasından size tamam demiştir.
1: Sizi tercih etti.
0: Sizi tercih etmiştir.
1: Bunun için tekrar hatırlamak mı gerekir? Niçin evlendiğimizi, onu niye tercih ettiğimizi.
0: Tekrar hatırlamak, yine hoş bir yere temas ettiniz. Geçmişe nasıl bakıldığı önemli. Bu sevgi ve hayranlık sistemi çalışıyor mu, işliyor mu o çifte diye nasıl bakılabilir? Evliliklerinin geçmişini olumlu hatırlayanlarda bu sistem çalışıyor.
1: Çalışıyor.
0: Mesela bu sistem ne zaman çalışmıyor? Sıkıntılı. O sevgi ve hayranlık közlenmiş. Mesela o olumlu olabilecek hatıralar çarpıtılabiliyor. Olumsuz gibi hatırlanıyor. Tekrar tekrar anlatılıyor. İşte bu aslında mutlu olabilecek anların çarpıtılması. İşte bu biraz yardıma ihtiyaç var demek. O közlenen duyguları tekrar böyle bir alevlendirmeye ihtiyaç var demek.
1: Evet.
0: Yok olmuyor, közleniyor.
1: Evet.
0: Onun için yardım.
1: Ama geçmişi olumlu hatırlamak önemli dediniz. Genellikle baktığımızda ilk yıllar zorlu yıllar diye de hatırlanır. Mutlu ve güzel hatıraları sürdürebilmek önemli anladığım kadarıyla.
0: İşte o sevgi ve hayranlık sisteminiz çalışıyorsa mutlu anları bulup çıkarıp birbirinize anlatıyorsunuz. Aa, ne hoş anılardı diyorsunuz. Ama bu sisteminiz közlenmeye başlamışsa, yani böyle hani sinyal veriyor, arıza veriyor gibi düşünün.
1: Hep olumsuzluk.
0: Hatta çarpıtılarak hatırlayabiliyor. O yüzden olumlu görüş, o geçmişe dair olumlu görüşümüz zor zamanlarımız gelip çattığında tampon görevi görebiliyor olumlu hatıralar.
1: Bunu kendimize yapacağız ama karşı tarafa da yapabilir miyiz, hatırlatabilir miyiz olumlu anları? Canlı tutmak
0: tabii,
1: adına, yad etmek adına
0: tabii,
1: ya da o güne özel
0: tabii,
1: ekstra şeyler yaparak. Tabii
0: fırsatınızı bulduğunda, evet, yani onu gündeme getirmek. İlişkilerde aslında mekanizma kazan kazan şeklinde ilerliyor. Hani rakip değilsiniz ki.
1: Ekip ruhu.
0: Yani rakip değilsiniz. Size iyi gelen aslında ilişkinize iyi geliyor. İlişkinize iyi gelen eşinize, hayat arkadaşınıza iyi geliyor. Bu sistemi işletebilmek aslında tüm ev halkına iyi geliyor.
1: Evet.

0: Kazan kazan formülü önemli. Ekip ruhunu koruyacağız. Bu ekip ruhunu korurken de uzaklaşmak yerine yakınlaşmak önemlidir denilebilir mi? Yakınlaşmayı ne sağlar?
1: O sıradan günlük etkileşimlerimizi hafife almamak gerekir. O ufak dokunuşlar aslında büyük etkiler oluşturuyor. Nasıl diyelim? Beraber alışverişe çıkmışsınızdır. İşte ne bileyim, evde şu var mıydı? Aa, tamam, alıverelim. Olmaya da bilir. İyi düşündün. Bu anda o sevgi genişliyor, büyüyor. Aa, sen de evde ne olduğunu bilmiyorsun daha derseniz. Orada böyle bir küçülüyor. Yani bu küçük etkileşimler, küçük temaslar aslında böyle olumlu duygularımıza da kapı aralıyor. Olumlu kayıtlara da kapı aralıyor. Olumsuz kayıtlara da kapı aralıyor. Onun için günlük temasları, sıradan temasları hafife almamak gerekir. Duygusal ihtiyaçlarımız çoğu kez yani kötü niyetle değil, sadece böyle düşüncesizliklerimiz yüzünden, yani iki taraf için de düşüncesizliklerimiz yüzünden göz ardı edilebiliyor.
0: Evet, duygusal bağ ne kuvvetlendirir?
1: Ne kuvvetlendirir? Birçok kuvvetlendirici şey olabileceği gibi ama ilk aklıma gelenler birbirimize yardımcı olmak kuvvetlendirir.
0: Ya.
1: Söylediklerimizi dinlemek kuvvetlendirir. Ve onun yaptığı iyi şeylere karşılık vermek, o geri bildirimlerde bulunmak, bir çaba içinde olmak bunu kuvvetlendirir.
0: Peki uzaklaştıran şeyler nelerdir? Uzaklaşmak yerine yakınlaşmaktır dediniz esas olan.
1: Uzaklaştırıcı şeyler de var tabii. Az önce konuştuğumuz o hor görmeler, birbirimizi küçümsemeler, zedeler, hakaretler, zedeler. Bir konuyu konuşurken, üstünde anlaşamadığımız bir konuyu konuşurken, o kılıçlar çekildiğinde sert başlangıçlar, zedeler, sert çıkışlar. Çünkü yumuşak başladığınız her şey yumuşak devam eder. Sert başladığınız her şey sert devam eder. Neler olabilir? Dolup taşmalar, sürekli savunmada olmalar, araya duvar örmeler, herkesin kendi hayatını yaşıyor olması, bunlar da zedeleyici,
0: Evet.
1: uzaklaştırıcı.
0: Sürekli suçlamalara maruz kalmak savunmayı artırır mı?
1: Dedik ya, suçlayıcı, hakaretvari, küçümseyici ifadeler karşı tarafta o zaman savunma da hissediyor
0: Evet.
1: kendine. Bu da bu da bu da diye açıklama ihtiyacını da duyuyor. İşte bu pozisyonlarda olmak, bu pozisyonlara düşmek zedeleyici oluyor. O zaman o yakınlaşma yerine uzaklaşmayı getiriyor. Bu yakınlaşmayı kolaylaştırıcı şeyler yok mu? Var.
0: Ortak zaman geçirmek üzerine özellikle vurgular yapılıyor son zamanlarda. Belirli yaştan sonra yaşlılara baktığımızda da çok bir arada olduklarında daha çok didişebiliyorlar. Bunlar sorun mudur?
1: Evlilikleri şöyle düşünsek, yine
0: Bir süreç.
1: radyoda olmasak da görsel şöyle çizsek tahtaya. İki kümeyi, matematikten hatırlarsınız ilkokuldan,
0: Evet.
1: kümeleri kesiştirseniz. Bu iki kümeyi evlendirin desem ben size, nasıl evlendirirsiniz? İki çember şekli düşünün, daire. Nasıl evlenir evlenince?
0: Üst üste
1: Çizerdiniz.
0: gelmiş iki halka.
1: Üst üste de çizebilirsiniz. Ya da kesişen kümeler gibi
0: Kesişen,
1: de
0: evet, ortak alan
1: çizebilirsiniz. Ayrı
0: oluşturuyor.
1: ayrı da çizebilirsiniz belki. Evlilikler aslında kesişen o iki küme gibi. Yani arada ortak küçük bir alan var. Sizin özel hayatınız var, onunla geçirdiğiniz. Birçok şeyi başkasıyla yapabilirsiniz ama onunla geçirdiğiniz özel anlarınız var. O kümelerde diğer alanlarda başka yaptıklarınız da var. İlgi alanlarınız var, mesleğiniz var, uğraşılarınız var. Tamamen o kümelerin üst üste, o
0: Gelmesi
1: dairenin
0: mümkün değil.
1: yapışık olması gerekmiyor.
0: Gerekmiyor.
1: Gerekmiyor.
0: Evet. Sosyal hayat. O zaman hepsinin farkında olacağız başta.
1: Tabii. O kümelerin kesiştiği bir alan var. Ama diğer
0: Kesişen
1: alanlarda
0: alanları...
1: başkalarıylayız. Başka ilişkilerimiz devam ediyor. Sosyal hayatımız devam ediyor. İşimiz devam ediyor.
0: Burada isterseniz biraz da bağlı olmakla bağımlı olmanın ne
1: O
0: demek
1: da
0: olduğunu kısaca açabiliriz
1: denilebilir. Yani
0: belki.
1: bağımlı olmak, kısıtlıyorsunuz. Onun başka şeylere, başka ihtiyaçlarına engel oluyorsunuz. Ama bağlılık, ihtiyaç olduğunda yanındasınız. Elinizi tutmak istediğinde yanındasınız. Zamanla oluşuyor bağlılık, emekle oluşuyor. Bağımlılıkta bir de şu var hissettiren, yani bencil bir tarafı var yani.
0: Hem karşı tarafa hem kendine yapılan en büyük kötülük
1: Evet,
0: aslında.
1: zulüm, zulüm. O oluşan bağlılık keyif verici ama bağımlılık zulüm oluyor. İki tarafa da.
0: Evet. Son olarak toparlayalım isterseniz. Evliliği sürdürebilmenin kolaylaştırıcı yollarından başladık. Son tavsiyeleriniz neler olur çiftlere?
1: Uzaklaşmak yerine yakınlaşmayı tercih etmek dedik ya. Böylece muhabbet ve güven artıyor yakınlaşmayı tercih ettiğinizde. Yaptığınız sohbetlerde bunu nasıl kolaylaştırıcı olarak yapabilirsiniz mesela? Böyle sırayla konuşmak, bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Bir ona da fırsat verin anlatması için, hani gündelik konuşmalarda. Mesela istemediğinde çok tavsiyede bulunmamak size yakınlaştırıcı oluyor. İstemeden tavsiyede bulunduğunuzda uzaklaştırıcı oluyor mesela. Çünkü tavsiyeden önce eşlerin ihtiyacı anlayış. Dinlenmek ve anlayış. Sorunların çözmeye çalışmak birbirimizin bize puan kazandırmıyor. Ama dinlemek, anlama çabası içinde olmak işimizi kolaylaştırıyor.
0: Bu da şöyle soru gelebilir mi hanımlar özellikle? Evet ben dinlemeyi çok istiyorum, anlamayı çok istiyorum ama çok kapalı. Hiçbir şey anlatmıyor derse burada anlamanın farklı yollarını mı deneyeceğiz? İlla konuşarak mı anlamaya çalışacağız?
1: Tabii yani yalnız kalmak istedi. Hani dedik ya kesişen kümeler yani üst üste değil daire.
0: Evet.
1: Ona da fırsat vermek. Yani görev sorun çözmek değil. Onun ihtiyaç hissettiğini o anda neye ihtiyacı varsa onu görüp gözetmek. Onu yapmak. Ama gerçek bir ilgi göstermek. Onunla konuşuyorken hani zihniniz ve gözleriniz başka bir yerde gezinmiyor. Ona bakıyorsunuz, ona odaklanıyorsunuz. Göz teması kurmak. Konuşmak da değil, bazen başınızla onaylamak.
0: Evet.
1: Bu da olur muymuş bir bakışı atmamak. Bir şekilde beden dilinizde onu anladığınızı gösteriyor. Ondan yana olmak dinlerken. Bir şey için anlatmaya heveslendiğinde karşı tarafı tutmamak. Mesela kolaylaştırıcı oluyor. Sizi yakınlaştırıyor, uzaklaştırmıyor. İşiyle ilgili bir sorun olmuştur. Ah belki amirin de kötü günündeydi. Geç kalmamalıydın demek yerine ondan yana bir tavırla cevap vermek.
0: Aslında bütün bunlar çocuklarımızla olan ilişkimizde de açığa çıkıyor. Arkadaşlıklarımızda da istemediği zaman tavsiye verdiğimizde işe yaramıyor. Ya da karşı tarafı sürekli tuttuğumuzda güvensiz hissedebiliyorlar.
1: Yani tavsiye istenmiyor o anda. Yani evet. Tavsiyeden çok istenen şey duygusal destek. Yani duygusal destek almak için size anlattığı o anlarda o zamanlamayı iyi seçip karşı tarafı tutmaktansa evet ya sen de biraz rahatsızdın. Kendini iyi hissetmiyormuşsun bak olabilir. Ondan yana tavır iyi geliyor ilişkiye. Yani onu dinlemek anlatmasına fırsat vermek için kapı aralayıcı bir şey. O zaman da dediğim gibi uzaklaşmak yerine yakınlaşmaya vesile oluyor.
0: Evet.
1: Beden diliyle de bunu göstermek işlerimizi kolaylaştırıyor.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evlilikler huzurlu ve mutlu devam etsin istiyoruz. Buna da katkılarınız oldu.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, aile hekimliği uzmanı Doktor Fatma Nur Enetcan'ı ağırladık. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La birre efdale min birri ehlil kubur ve la yasillu ehlel kuburi illa mu'minun. Cabir radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iyiliğin kabir ehline yapılan iyilikten daha faziletli olanı yoktur. En faziletlisi mezardakilere, kabir ehline yapılan iyiliktir. Yapmaz. Yapmayabilir. Yani işte ölmüş gitmiş artık. Ben işime bakayım filan diye. Ama iyi insan, şahsiyetli, vefalı, karakterli insan o ölmüş olana da vazifesini yapar. Evet öldü gitti ama seninle ahbaplığı vardı, yakınlığı vardı, sevgisi vardı, akrabalığı vardı, dostluğu vardı. Ölümle kesilmez ki. Öldü, dünya hayatından çekildi. Ruhu baki, ahiret aleminde. Sen onu ziyaret edersin. Belki muhtaçtır senin ziyaretine. Belki senin Fatiha'na muhtaçtır. Boyun büküp de senin bir Fatiha okumanı bekliyordu. Onun için onu ziyaret edersin. O ziyaret onlar memnun olur. Onlara yaptığın selamdan, duadan onlar istifade eder. Onların namına Allah-u Teala Hazretlerinden istediğin şeyden onlar menfaat bulur. O bakımdan bu vefalılığı göstermesi lazım. Canım ben mezarlığa gitmekten biraz soğuk hisler duyuyorum. Bırak oraya gitmeyeyim filan diye. İnsan Boğaz'a gitmeyi ister, Çamlıca'ya gitmeyi ister, gezme yerine gitmeyi ister de kabre gelince gitmek istemez ama bilhassa cuma günleri kabir ziyareti çok sevaplıdır. Fırsat buldu mu bu kabirleri ziyaret etmeli çünkü iyiliğin en faziletlisi kabir ehline olan vefalılık ve iyiliktir diye bildiriyor Peygamber Efendimiz ve arkasından da ekliyor kabir ehline ziyareti ancak hakiki müminler yapar. Öyle gevşek insanların işi değil vefalı hakiki has müminlerin işi. Onun için bir gün gelip bizim de öleceğimizi, bizim de kabirde boynumuzun büküleceğini, bizim de arkamızdakilerden dua bekleyeceğimizi, ya bizim şu oğlan nerelerde kaldı? Aylardır mezarıma uğramaz. Şu bizim kız nerelerde kaldı? Hiç ruhuma Kur'an-ı Kerim okumaz. Şu bizim akraba, bizim hanım, bizim bey nerede kaldı filan diye onlar kim bilir neler söylüyorlardır. Biz de söyleyecek duruma düşebiliriz. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Sen kendinden öncekilere bu vefayı göstermezsen sana da o vefayı evlatların göstermez. Sen göstereceksin hem onları da öyle yetiştireceksin ki senden senin vefatından sonra da onların faydası sana gelsin. O halde dirilere karşı hürmetimizi yaptığımız gibi ölmüş olanlara karşı da hürmetimizi, ziyaretimizi yapacağız. Ama İslam'ın adabı unutulduğundan bu az yapılıyor bu devirde. Halbuki eskiden bayramlarda bile ilk iş hemen elbiseleri giydi mi evdeki ilk bayramlaşmadan sonra hemen çoluk çocuk ellerini tutarlar, kabre giderler, büyüklerini ziyaret ederler. Bayramlarda bile. İlk iş oydu. Cuma günleri, fırsat günleri, tatil günleri bu ziyaretleri yapın. O kabir ehlini sevindirin. Kabir ehli Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bazı insanlar kabire günahlarla girer. Hataları, günahları, kusurları çoktur. Öyle defnedilir. Ama bağış olunurken hiç üzerinde günah kalmamış olarak bağış olunur. Neden? Gelen dua etti, giden dua etti. Ruhuna hayırlar yaptılar. Efendim sadakalar dağıttılar. Bilmem sadakayı cariyeler tesis ettiler. Çeşmeler yaptırdılar. Onların sevapları ona gide gide, onların günahlarını telafi ede ede kabire suçlu, günahlı boyundan büyük dertlere uğramış olarak girdi ama kabirden kalkarken hiçbir şey kalmadı oluyor. Onun için kabir ehlini unutmayalım. Ölümü unutmayalım. Ölümün efendim pençesine yakalanmış dostları unutmayalım. Vefalılığın en güzeli budur. Çünkü bunda hiç başka menfaat yok. Yani sırf müminin yapacağı bir şeydir. لَا تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَوَّابِهَا وَلَاكِنْ اِيْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا فَاسْتَئْذِنُوا فَاِنْ اُذِنَ لَكُمْ فَدْخُلُوا وَاِلَّا فَرْجِعُوا اَذِنَ لَكُمْ demiş. Üzine olsa daha çok yakışır. Arapçasını takip eden kardeşlerimiz öyle hareket etseler uygun olur. Bu hadis-i şerif bir kabiri geçen hadiste söyledik. Bir evi ziyaretin, bir evin kapısının çalınmasının, yoklanmasının usulünü öğreten bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki evlere kapılarından gitmeyin. Yani dik doğru kapıya doğru gitmeyin. Dik doğru kapısından doğru gitmeyin. Velakin itiha min cevanibiha. Yandan yandan gidin. Yan taraftan gidin. Feste iziniyor. Sonra izin isteyin. Orada kimse yok mu? İçeri gelebilir miyim? Ben filancayım. Evde kimse var mı filan diye seslenerek izin isteyin. Gel gir derse girersiniz içeridekiler. Yok girme. Durum müsait değil derse dönersiniz diyor Peygamber Efendimiz. Allah Allah. Buna ne lüzum var diye hatırınıza gelebilir. Belki anlamayabilirsiniz bu hadis-i şerifi. Anlatıvereyim. O devirde pencere yok. Cam yok. Arabistan'da camı nereden bulsunlar? Yani bir hurmayla karın doyurmaktan aciz. O yoksulluk diyarı yani orası. Cam yok. Kapı yok. Doğrama yok. Ağaç az. Nasıl oluyor evler? İşte hurma dallarından bilmem nelerden üstü örtülüyor. Çamurla sıvanıyor filan. Kapı yerine bir örtü asılıyor. Belki hurma dallarından örülmüş bir hasır asılıyor. Kilit yok. Demiri nereden bulacak? Anahtarı nereden bulacak? Yani kilitli olan evler vardır da umumiyetle ahalinin normal durumunda yani. Şimdi öyle belki kapısına asacak bir şeyi bile yok. Bir kapı yeri var. İçeriye baksan görünür. Bir cam yeri var. Baksan perde yok. Görünür. Yani anlayın şeyi. Hani diyelim ki dağdaki çobanların sığınak yeri gibi yani. Orada pencere var mıdır? Kapı var mıdır? Perde var mıdır? Yoktur yani. İstersen hüngürleyip girebilirsin içeriye. Ama diyor ki Peygamber Efendimiz dost doğru gitmeyin. Yani kapıya doğru böyle yürüyüp gittiğin zaman kapıda da bir şey yoksa içerisini görürsün. Kadın varsa kadını görürsün. Yatıyorsa görürsün. Efendim bir iş yapıyorsa çömelmişse oturmuşsa görünür. Oradan girme. Yandan gir diyor. Yani doğrudan doğruya gözünün bir yere çarpmayacağı bir şekilde gir. Yandan yanaş. Seslen. İzin verirlerse gir. İzin vermezlerse dön. Şimdi izin istemeyi herkes kabul eder de bizim bu zamanda. Hele izin istendiği halde verilmediği zaman dönüldüğü zaman seyreyle sen gümbürtüyor. Durum müsait değil. Kusura bakma alamayacağım seni dedim. Tamam ahbaplık bitti. O yok. Çünkü gerçekten durumu müsait olmayabilir. İslam'da ona darılmaca yok. Kusura bakmayın. Durum pek müsait değil. Bir başka zaman bekleyelim dediği zaman peki deyip dönecek hemen. Enkile lekü mürcü'u tercih'u. Eğer size dön geriye denilirse dönün diye. Kur'an-ı Kerim'de de bir başka vesileyle geçiyor şey. Bu edep, bu terbiye. Biz bugün ne yapacağız? Bugün bizim kapılar bir tahta kapı vardır. Bir de üstüne eskiden hırsızlar çok oluyor diye demir kapılar yapılmıştır şimdi. Yani apartman daireleri bile maşallah çifte kilitler, çifte anahtarlar. Efendim içinden dışından zırhlı kapılar filan. Ne yapsın? Anarşi devri geçirdi millet. Kapı üstüne kapı yaptılar. Bizim Ankara'daki camimizde baktık hırsızlar halıları çaldı. Bu sefer kapının üstünü demir kaplattık. Baktık onu da deldiler. Üstüne bu sefer taştan ikinci bir kapı yaptık. Yani ahlakın bozulması tedbirleri arttırtıyor bu devirde. Onun için doğru gitsen ne olur, eğri gitsen ne olur. Her tarafı kapalı.

diyebilirsiniz. Hayır. Bugün de bir daireye gittiğiniz zaman, kapıyı çaldığınız zaman, zil çaldığınız zaman doğrudan böyle kapıya dönük durmayın. Doğrudan kapının karşısında kapıya dönük durmayın. Yan dönük. Hatta karşı dairenin kapısına bakıyormuş gibi, başka bir şeye bakıyormuş gibi arkanız dönük olsun. Çünkü birden kadın açıverir. Üstünde ev kıyafeti vardır. Mahrem yerleri görünebilir mesela. Böyle bir durum olabilir diye doğrudan kapıya bakmayın. Bazen yani Müslüman kadın kapıyı öyle ihtiyatsız açmaz ama bazen öyle işler oluyor ki acayip. Mesela az önce kocası ekmek alacağım diye aşağı inmiş oluyor. Az önce. Bakkala indi. Hemen o sırada da ötekisi çıkıyor. Zil çalıyor. Benim kocam geldi diye kapıyı açma gidiyor. Halbuki ev kıyafeti var üstünde. Bin bir pişmanlık oluyor. Evet, kadın başörtülü olsa, kapıyı hiç açmasa, o da kapının arkasında saklı olsa, ilk önce kim o diye sorsa ama bazen sormayacak kadar sanki geleni tanıyormuş filan sanıyor kendisini. Böyle durum olabiliyor. Onun için kapıyı çaldınız mı kapının karşısında böyle heykel gibi dik oraya bakıp durmayacaksınız. Yan döneceksiniz veya arkanız dönük olacak. Kapı açıldığı zaman Mehmet Bey evde mi, Ahmet Bey evde mi, Hasan Bey'i görebilir miyim filan denecek. Yok diyebilir. Veya durum müsait değil derse çıkılacak gidilecek. Usul edep budur yani. Suudi Arabistan'da tabii sıcağı düşünün o devri. Evin içine girmiştir. Açılmıştır örtülerini. Serinlemekle meşguldür. Yatmıştır filan. Kapı pencere yok. Ona böyle öğretmiş. Bize de bu devirde böyle yapmak gerekir. Diğer hadisi şerife gelelim. La te'huzu sadakate illa min hazihil erba'ah. Eşşair vel hinta vel zebib ve temr. Sadakayı fıtrı, öşrü, şunlardan başkasından almayın. Arpadan, buğdaydan, üzümden ve hurmadan diye Efendimiz bildirmiş. Bizim müftülükler de arpadan olursa şu miktar, efendim buğdaydan olursa şu kadar gram, hesabını verecek olursam para karşılığını şu kadar lira, efendim kuru üzümden şu kadar, birinci sınıf hurmadan şu kadar, ikinci sınıf hurmadan bu kadar diye cetvel veriyorlar. İşte bu malzemeyi bildiriyor bu hadis-i şerifte. Bunu da geçiverelim. La te'huzu dinâre bit dinâreyn ve le dirheme bit dirhemeyn ve le sâ'a bit sâ'ayn inni ekâfu aleykümün riba. Peygamber Efendimiz İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre buyurdu ki bir dinarı iki dinar karşılığında almayın. Efendim bir dirhemi iki dirhem karşılığında almayın. Bir sa miktarı efendim şeyi iki sa miktarıyla almayın. Faiz olmasından korkuyorum buyuruyor. Şimdi bu neden olurdu? Eskiden dinarlar, dirhemler elden geçe geçe aşınır, küçülür, ufalanırdı. Yani biz şimdi darphanelerimiz var, modern makinelerimiz var, tıkır tıkır tıkır muntazam para basıyor. Eski paraları bir görseniz müzelerde bana üstündeki yazıları okutmak için getiriyorlar. Allah Allah, her birisi ayrı kesilmiş. Yani üst üste koysam birbirine hiç uymuyor şekilde. Kimisi büyük oluyor, kimisi küçük oluyor filan. Efendim, kimisi silik oluyor, kimisi aşınmış oluyor böyle elden ele dolaşa dolaşa. Şimdi o zaman vereyim, sen şu bir iyiyi bana ver tarzında aynı cins şeyi kötü iki tanesini verip iyi iyisine bir tanesini almak şekli tabii faiz oluyor. Cinsleri müttehit olan şeyleri aynı miktarda almak vermek lazım. Miktar farklı olduğu zaman ribel fadl olur. Onun için Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Bunu hurmada filan yaparlarmış. Al sana şu iki kilo kötü hurmayı, ver bana bir kilo şu iyi hurmayı, bu daha lezzetli filan diye değişikliğe yaparlarmış. Bunu da yasaklıyor Peygamber Efendimiz. Peki nasıl yapacağız? Hurmayı sat. Bu hurmayı sat şu kadara. Öteki hurmadan şu fiyata al. İstediğin kadar al. Yani öyle malı aynı cins malla değiştirmek faiz olur diye paraya değiştirirsin. Parayla alırsın. Hallolur diye tavsiyesi böyle Peygamber Efendimiz. La te'huzur min harezati entesin nas şeyen huz-i şarife vel zikre ve zevatel aybi. Şimdi Peygamber Efendimizin zamanında zekatları toplayan memurlar giderlerdi. Onlara bu tavsiye hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifteki tavsiye, insanların en böyle nefsinin sakındığı, enfüs de okunabilir, min harezati entesin nas. İnsanların nefislerinin böyle gözünün bebeği gibi bakıp kolladığı şeyleri almayın. Zekat develerinden zekat alacak. Yani adamın sürüsünden zekat develerini alacak. Veya efendim mahsulünden hurmasını, şusunu, busunu alacak. Tam adamın böyle titrediği, üzerine titrediği en güzel yere gidip ver bakalım bunu zekat diye öylesine almayın. Yani tam böyle canının titrediği şeyden almayın. Yanasını alın. Efendim bilmem ayıplısını alın. Efendim yaşlısını alın. Gencini alın. Yani tam ona yarayacağı değil de böyle
rahatlıkla vereceği cinsten alıp, seçip seçip de iyilerini alıp kötülerini ona bırakmayın diye zekat toplayıcı, zekatları teslim alıcı memurlara tavsiye olmuş oluyor bu da. La temmü binaimin ve la mütehaddisin. Uyuyana veya konuşana efendim imamlık yapmayın. Uyuyana veya konuşana imamlık yapmayın diye tavsiyesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu bir insan geçecek ön tarafa, arkadakiler ona uyuyacak. Efendim beraber cemaatle namaz kılacaklar. Bu namazın şeyiyle, usulüyle ilgili bir şey. Yani tam cemaat olmaya hazır olmamış, tam imama uymuyor, uykusu var. Uyusun biraz, uykusunu alsın filan. O tarzda olsun. Konuşuyor efendim veyahut yani bu tipten insanlara imamlık yapmayın diye tavsiyesi. La bütte dinnâsi min emaretin, berretin ev faciretin. Femmel berretü fe ta'dizu fil kasmi ve taksimu beyneküm fey eküm bis seviyeti ve emmel faciretü fe yübtela fihel müminü ve lel emaretül faciretü hayrun minel herecü. Kıyla ya Resulallah ve mel herecü kale el katlu vel kizbu. Bu hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz devlet sisteminin, siyasi nizamın mevcudiyetinin gerekli olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerif. Nasıl söylüyor? La bütte linnâsi min emâretin. İnsanların mutlaka bir emirliği, bir siyasi teşkilatının olması mecburidir, şarttır. La bütte zaruri demek. Çare yok demek yani. Mutlaka olması lazım demek. Mutlaka insanların bir siyasi teşekkülü, bir emirlik sistemi, yani bir mekanizması, politik mekanizması olmalı. Berretin ev faciletin. İster iyi bir idare olsun, ister kaypak kötü bir idare olsun, bir idare olması iyidir. Fe emmel berretü, eğer siyasi idare iyi olursa, adaletli olursa, berre burada iyi, adaletli manasına, fe ta'dilü fil kasr. Taksimatta adalet eder. Harbe gidilmiş, düşmanla savaşılmış, mallar alınmış, taksim edilecek gaziler arasında emirlik olduğu zaman, yani bir siyasi otorite, bir şey olduğu zaman bu taksimat muntazam olur. Yani otorite var, başıbozluk yok, bozukluk yok. Fazlası kuvvetli olan iyi şeyler alıyor, ötekilere vermiyor filan gibi durum olmaz. Adaletsizlik olmaz. Ve taksimu beyneküm feyeküm bir seviyeti. Kazandığınız ganimetleri eşit olarak taksim eder. Böyle bir politik mekanizma olursa. Böyle bir emirlik sistemi olmalı. Çare yok diyor. Bu tabi Müslümanlar muhtelif yerlere seferler filan tayin ediyorlar. Küçük çarpışmalar filan oluyor hudutlarda. O zamanın şartları ve hukuki durumu şimdiki gibi değil tabi. O zamanlarda bunlar gayrimuntazam olmasın, gene bir emirlikle, bir intizamlı usul ile olsun tarzında. Yani bir başkan olsun, bir intizam olsun, teşkilatlı yapılsın demek. Böyle olursa o zaman çarpışmadan elde edilen ganimetler eşit olarak adaletle taksim olunur. Ve emmel faciretü, eğer bozuk bir emirlik olursa, bozuk bir emirlik olursa, yani adaletsiz olursa, bu ne demektir? Feyyub tela fihel mümin. Müslümanın bu bir başına bir bela demektir. Bir imtihandır. Yani dişini sıksın demek. Tam adaletle yapılmıyor. Dişini sıksın. Neden? Velel emâretül faciletü hayrun minel hereç. Çünkü böyle bozuk bile olsa bir emirlik düzeninin olması karma karışıklıktan, her cümerçten daha iyidir. Diyorlar ki her veya hereç denilen şey nedir ya Resulallah? Diyor ki Peygamber Efendimiz el katlü vel kizlu. Öldürmek, yalan dolan etmek. Yani öldürmekten, yalan dolandan, zulümden böyle bir düzenin olması daha iyidir diyor. İslam her şeyde ölçü ve intizam dinidir. Üç kişi yola çıksa şimdi buradan, hadi efendim filanca iş için Ankara'ya ticari bir maksatla gidiyoruz. Veyahut vize almaya gidiyoruz. Veyahut vakıflardan şu işimizi yapmaya gidiyoruz diyelim. Üç kişi, beş kişi gidiyor. Bir tanesi emir olacak başlarım. Yani gelişi güzel gitmek yok. Canım işte otobüsten bilet aldık, beşimiz birden gidiyoruz. Yok. Gidiyorsun ama bir tanesini emir seçeceksiniz aranızda. Hadi bizim yolculuğumuzda emirimiz, komutanımız sen ol diyeceksiniz. O da emirlik yapacak. İslam'ın terbiyesi böyle. İslam'da kargaşa yok. Herkes gelse burada namazı kılsa olmaz mı? Olmaz. İmam öne geçecek, o kıldıracak, herkes uyuyacak. Saflar intizama girecek. İmam Allahu Ekber dediğimi eğilecekler. Allahu Ekber, seni Allahu limen hamide dediği zaman kalkacaklar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediği zaman selam verecekler. İntizam. İslam bu intizama önem veriyor. Emirliğe,
küçük küçük topluluklarda ve faaliyetlerde de tavsiyesi var yapılmasına. Büyük ölçüde de tavsiyesi var. Yani büyük ölçüde dediğim ümmet çapında olduğu zaman da yine kargaşa olmayacak, başkan olacak, beraberlik olacak. Biliyorsunuz asırlar boyu Müslümanlığın başkanlığını Osmanlıların siyasi teşkilatı yaptı. Başlarındaki sultan bütün Müslümanların başkanı oldu. Uzun sene

0: heykelleri varmış. Koca bir trenin karşısına çıkmışlar. Bir tren dolusu askerin karşısına çıkmışlar. Durdurmuşlar, şey yapmışlar. Mücadele olmuş. Onları şehit etmiş onlar. Ama hayran kalmışlar. İlk önce yakalamışlar. Niye böyle yaptınız ya? Burada siz iki tane Müslümancıksınız. Koca Avustralya kıtasında bizim buradaki devletimize, İngilizlere başa çıkabilir misiniz? Ne diye yaptınız? Biz orasına karışmayız demişler. Bizler de olsak onu yapmakla vazifeliyiz. Şehit olmuşlar. Mekanları cennet olsun, Allah şefaatlerine erdi. Bu şuurdaydı. Şimdi Müslümanların bu birliğinden düşmanlar çok korkuyordu. Çok korkuyordu. Ödleri patlıyordu. Hala da patlar. Hala da ödleri patlar. Onun için Allah bizlere birlik, beraberlik, gönül beraberliği nasip etsin. Bu birlik, beraberlik de yani bir çuval pirincin beraberliği gibi değil. Çuvalın ağzı açıldı mı, kenarı yırtıldı mı, şarrrr, bütün pirinçler nereye gider? Her birisi bir tarafa gider. Hayır, o tarzda değil. O tarzda değil. Bir üzümün salkımı gibi. Kapı var, hepsi birbirine bağlı, hepsi intizamlı. Dağınık bir birlik değil. Organize olmuş bir birlik olacak. Müslümanlar birbirlerine yardım edecek, birbirlerini kollayacak, birbirlerine zulmetmeyecekler, zulmettirmeyecekler, yardımsız bırakmayacaklar. Kabre giren bir adamı, iyi bir adamı, kabirde melekler bir topuz vurmuşlar. Girer girmez daha kabre girer girmez bir topuz indirmişler başına. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Biz göremeyiz. Nereden bileceğiz? Kabrin içi ateş dolmuş. Adamın yani ciğerine işlemiş. Çok ızdırap, azap çekmiş ve sormuş. Beni niye dövüyorsun? Ne yaptım ben? Yani namazımda, niyazımda bir iyi insandım. Evet. Namazımda, niyazındaydın ama günün birinci falanca yerden geçiyordun. O yolun kenarında bir mazluma zulmediyorlardı. Sen engellemedin. Bu onun cezasıdır. Yani iyi olmak yetmez. Acaba her iyiliği, her vazifeyi yapıp yapmadığını düşün. Namaz kılıyorsun. Namaz kılmak iyi bir şey ama öteki bazı mühim vazifeleri ihmal edersen oradan cezayı gene yiyebilirsin. Allah bizi affetsin. Doğruyu göstersin, doğruyu işletirsin. Hatalardan korusun, kollasın. Vazifelerimizi müdrik eylesin. İntizamlı eylesin. Ne güzel oluyor imam öne geçtiği zaman, saflar muntazam olduğu zaman ne güzel oluyor. Allahu Ekber dediği zaman herkes eğiliyor, kalkıyor. Cami ne kadar muntazam oluyor. Her halimizde intizam olacak. Siyasi durumumuzda da, beynel milel irtibatlarda da muhabbetimiz öyle olacak. Yani artık ne kadar ileri derecesi yapılabilirse sevabı o kadar çok olur.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Ver yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle, Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi! 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
2: Akra dinle, farkında ol.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden dileyeceğim.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hadm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-gharaqi vel-haraqi vel-haram ve a'udhu bike en yetekhabbatani el-şeytanu indel-maut ve a'udhu bike en amute fi sabilike mudbira ve a'udhu bike en amute ladiga.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد Subhaneke ve bihamdik.
1: Allah'ım, üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahi't-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazati'ş-şeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yaghfiru zhunube illa ent. Faghfir li maghfiraten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cu' fe innehu bi'sad daci' ve a'udhu bike minel hiyane fe inneha bi'satil bitane fe inneha bi'satil bitane.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
1: اللهم senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlama.

0: olmanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amel allazi yubelliguni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsi ve ehli ve min el ma'il barid.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbela.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. Vellezî menne aleyye fe afdal. Vellezî a'tâni fe eczel. Elhamdülillahi alâ kulli hâl. Allahümme rabbe kulli şeyin ve melîkehu ve ilâhe kulli şeyin. Euzu bike minen nar.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir. Beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahi'llezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh. وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّ
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Bağışlar hızlandı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Havuzlardaki gizli tehlike, enfeksiyona dikkat. Yaz aylarında yüzme havuzlarına ilginin artmasıyla hijyen kurallarına uyulmayan havuzların çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hatice Güven, havuzların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve su kalitesinin sürekli kontrol edilmesinin enfeksiyon riskini azaltmada büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha dikkatli davranması gerektiğine vurgulayan Güven, havuzlardan en sık dış kulak yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, mide bağırsak sistemi enfeksiyonları ve mantar hastalıklarının bulaşabildiğini söyledi. Enfeksiyon riskini azaltmak için havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınmalı. Havuz suyu yutulmamalı. Açık yara veya cilt enfeksiyonu bulunanlar havuza girmemeli. Ayrıca kulak enfeksiyonuna yatkın kişiler koruyucu ekipman kullanmalı. Çocuk bezleri düzenli olarak değiştirilmeli. Yüzme sonrasında gözlerde kızarıklık, kulakta ağrı, ciltte döküntü ya da mide bağırsak şikayetleri gelişmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sıcak hava yangın riskini artırıyor. Avrupa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası orman yangını riskini kritik seviyeye taşıdı. Fransa'nın güneydoğusunda 7 vilayette yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm ilan edilirken Yunanistan'ın birçok bölgesinde de turuncu alarm verildi. Fransa'da devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamazken binlerce hektarlık alan kül oldu ve 10 binden fazla kişi bazı bölgelerden tahliye edildi. Fransız yetkililer bu yaz ülke genelinde yanan alanın 14.500 hektarı aştığını ve geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artış olduğunu açıkladı. Yunanistan'da Girit, Sakız, Sisam gibi bazı adalarda yangın riski nedeniyle turuncu alarm uygulanırken Atina ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede sarı alarm seviyesinde uyarı yapıldı. Vatandaşlara açık alanda ateş yakılmaması, mangal yapılmaması, yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması istendi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda toprağımızın kıymetinden söz edeceğiz. Onu ne kadar tanıyor ve seviyoruz? Toprak, yeryüzünün yüzeyini kaplayan, bitkilerin büyümesi için gerekli besin maddelerini içeren, organik ve mineral maddelerin karışımından oluşan bir tabaka. Toprak bitkilerin yetişmesi, suyun depolanması, besin maddelerinin sağlanması ve birçok canlıya yaşam alanı sunması gibi önemli fonksiyonlara sahip. Toprak ve yaşam arasındaki bağlantı da çok yönlü. Toprak, bitkilerin büyümesi için gerekli besin maddelerini sağlar ve suyun emilimini destekler. Bu sayede bitkiler beslenir ve büyür. Dolayısıyla toprak, bitkilerin hayatta kalması için hayati öneme sahip. Aynı zamanda toprak birçok canlının da yaşam alanı. Toprağın içinde yaşayan organizmalar, toprak ekosisteminin bir parçası ve toprakta bulunan besin maddelerinin döngüsüne katkı sağlıyorlar. Toprağın faydalarından söz edelim. İnsanlar da topraktan doğrudan ve dolaylı olarak faydalanır. Tarım, besin üretimi için toprağın verimliliğine dayanır ve toprak, inşaat ve mühendislik projelerinde temel bir malzeme olarak kullanılır. Ayrıca toprak, karbon depolama ve suyun temizlenmesi gibi çevresel işlevleri de yerine getirir. Dolayısıyla toprak, doğal yaşamın devamı için hayati bir öneme sahiptir ve insanlarla doğal çevre arasında güçlü bir bağlantı oluşturur. Yaşam kaynağımız olan toprağı yeterince tanımıyoruz. Toprak öyle kompleks ve mükemmel bir eser ki, bünyesine aldığı her tohumun özüne uygun ürün veriyor. Topraktaki minerallerden söz edelim. Her bitki yaklaşık olarak topraktan aynı maddeleri yani azot, fosfor, potasyum, bakır, alüminyum, kükürt, demir, mangan, bor, molibden alsa da toprak salatalık, domates, ayçiçeği, erik, armut, üzüm, pamuk, buğday gibi yapı ve tat bakımından birbirine benzemeyen ürünleri ortaya çıkarır. Bunu sağlayan toprakta yaşayan binlerce farklı mikroorganizma, böcek, bitki ve bunların etkileşimleri. Hele ki sağlıklı bir turba yani torf toprağı ya da organik olarak zengin yeşillikler içinde bir çayır toprağı ise. Toprak bozuldukça bu ilişkiler ve iletişim ağında da çözülmeler olmakta. Kurak bir bölgedeki toprak çoraktır. Üzerinde bitki yetişmez, un gibidir. Granüllerini bir arada tutan mikroorganizma, miselyum, böcek, bitki, ağaç, kök salgıları olmadığı için dağılmış haldedir. Ekosistem çoklukla var olur. Çokluğun oluşturduğu ahenk, düzen ve uyumun olduğu ortamda toprak sağlıklı olur ve ürün verir. Bir orman ekosisteminde bulunan ağaçlar, kuşlar, böcekler, solucanlar, omurgalı omurgasız orman hayvanları, yerüstü kaplayıcı bitkiler, ağaçları kaplayıcı bitkiler, miselyum ağının oluşturduğu mantar çeşitleri ve benzerleri. Tüm bunların artıkları hem birbirini besleyen hem de yaşamlarını destekleyen bir hayat formu oluşturur. Bütünden eksilen her birim ormanın zayıflamasına sebep olur. Toprağı sevmeliyiz çünkü toprak yaşamın temel kaynaklarından biri. Besin kaynağıdır. Bitkilerin büyümesi ve beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini içerir. Bu sayede toprak gıda üretimi için temel bir kaynaktır. Doğal dengedir. Toprak birçok canlının yaşam alanıdır ve toprak ekosisteminin bir parçasıdır. Toprakta bulunan organizmalar doğal dengeyi korur ve biyoçeşitliliği destekler. Toprak, suyun tutulmasına ve filtrelenmesine de yardımcı olur. Bu sayede toprak, sellerin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması için önemlidir. Toprak, karbon depolama konusunda önemli bir rol oynar. Karbonun toprakta depolanması, atmosferdeki karbon

0: karbondioksit seviyelerini dengeler. Toprak, mineral ve ham maddelerin kaynağıdır ve inşaat malzemeleri gibi birçok alanda kullanılır. Bu ve benzeri sebeplerle toprağın değerini bilmeli ve korunmasına önem vermeliyiz. Toprağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunması, hem insanların hem de doğal çevrenin refahı ve doğal dengesi için önemlidir. Elbette anlatmakla bitiremeyeceğimiz toprağın faydalarının bazılarını hatırlattık programımızda. Kıymetini bilmek ve korumak anlamında. Bu bilgiler için Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT'e teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra. Akra. Akra.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Kur'an-ı Kerim Kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Evet, Hazreti Yusuf kıssasının edebiyatımıza yansımasından bahsediyoruz. Divan edebiyatındaki örneklerinden konuşmuştuk. Mevlana'ya değinmeden olmaz. Mesnevi'nin hemen başında Mevlana, Şems-i Tebrizi'nin hatırasını zihinlerde canlandırıyor. Bu maneviyat güneşi zikredildiğinde dördüncü semanın güneşi başını geri çeker denilir. Ve can, yani Hüsamettin, şu anda eteğimi çekiyor, Yusuf'un gömleğinden koku almış. Divan edebiyatındaki o hani ilişkiler ağı içerisindeki maşuk ve aşık, seven ve sevilen, sevileni hatırlamak yani maşuku hatırlamak, güzel bir kokuyu içine çekmek gibidir. Güzel koku aşığa mutlu günleri hatırlatır ve kalbini coşturur. Bu yüzden Mevlana gazelini şu kelimelerle bitiriyor. Ebedi ve ezeli ay onun yüzüdür. Mısra ve gazel onun kokusudur. Koku onun parçasıdır. Görmeyle onun ilgisi yoktur. Evet, şimdi hepimizin zihninde canlandı, öyle değil mi? Koku, görmek, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf arasındaki ilişki. Koku deyince aklımıza Hazreti Yakup'a getirilen gömlek, gözlerini kaybetmesi. Hani diyor ya, koku onun parçasıdır. Görmeyle onun ilgisi yoktur diyor ya. Efendim, koku Hazreti Yakup gibi gerçekten görme melekesinden mahrum olan kimselere bir canlılık kazandırır ve Mevlana'nın sözleri ruhen zarar görmüşlere şifa verir. Zira dostun kokusu hayat vericidir. Dedi ki, sen ölmemiş miydin? Ben de kesinlikle ölmüştüm. Ancak senin kokunu aldığımda mezardan sıçradım kalktım dedim. Evet, tabii mecazi anlamda söyleniyor. Yani sevdiğini kaybettikten sonra ölmüş gibi. Değil mi? Yakup oğulcuğunu kaybettiğini düşündüğü anda ağlamaktan gözlerini kaybediyor zaten. Ve bir ölü gibi dolanıyor. Ama o koku, o gömlekten gelen koku hep onun varlığını ispat için belki de o inancını güçlendiriyor. İşte o bu koku sebebiyle dost da gönül kapısını ansızın çaldığında fark ediliyor ve o kokunun amber mi, misk mi, yoksa Yusuf'un bulunduğu yerden mi geldiğini merak eden şair şunu soruyor. Sordum, Yusuf'un kokusu bütün şehirleri nasıl dolaştı? Tanrı kokusu hu dünyasından bir esti de işte böylece gitti. Sordum, Yusuf'un kokusu kör gözü nasıl açabildi? Senden nesip gelen yel gözümü aydınlattı da işte böylece açıldı.

Efendim özellikle Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa şeklinde isimlendirilen Hazreti Yusuf'un kıssası ilk zamanlardan günümüze kadar ve hatta Kisai'nin Kısasül Enbiya adlı eserinde bu kıssayı bütün incelikleriyle ele almasından önce bile şairler için çok değerliydi. Hazreti Yusuf'un güzelliğine, Züleyha'nın ona karşı istek duymasına, gömleğinin şifa veren kokusuna, aynı zamanda kuyuda ve Mısır'daki hapishanede çektiği sıkıntılara üstü kapalı bir şekilde işaret etmişlerdi. Evet, Hazreti Yusuf'la ilgili hikayeler Mesnevi'de de oldukça fazla görülüyor. Mesnevi'de Hazreti Yusuf'un hayatının diğer yönleriyle birlikte rüya tabirciliği rolüne yapılan atıflar...

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar

Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: kadınları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler. Hattat Hafız Osman Efendi konuşacağız stüdyomuzda. Konuğumuz da Ömer Faruk Dere Hattat ve Ebu Rozen. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Bütün bizi dinleyen Akra FM dostlarına da selamlar, sevgiler.
1: Eyvallah. Ömer Hocam, Hafız Osman Efendi'nin hat hocalığı yaptı.
2: Sultan II. Mustafa ve 3. Ahmet.
1: İkinci Mustafa, evet, ve üçüncü Ahmet'e sarayda beslendikleri, himaye edildikleri, evvelen Köbrülü Sade'nin, evet, himayesiyle, evet, eğitimine devam ettiği bahis mevzu. Şimdi devir tabii hattı, bu sanatı camilerde, saraylarda, kasırlarda, değişik mekanlarda yapılan her eserde mutlaka o eserin bir levhası, künyeler vesaireler düşüyor, mezar taşları. Evet. Yoğun bir rağbet var. Evet. Aslında o zamanın bir reklam dili.
2: Evet.
1: Böyle bir talep var. Yani haddi aşmış gibi olmayalım. Evet. Mutlaka Şeyh Hamdullah Kazasker, Osman Efendi, diğer büyük hattatin var. Ama bu devirde de yoğun talepler olsa yine büyük hattatlarımızın sayılarının çok çok, evet, olacağı hissi uyanıyor. Kanaat demekten içtinab ederiz. Hissi uyanıyor. Bu devirde, dönemde önemli. Hem devlet desteği var, hem, evet, padişah himayesi var. Osmanlı'nın hat çalışmaları ve Osmanlı hattatları, o zaman tabii coğrafya Mısır'da, Devlet-i Aliye'nin mülkü, tabii, Balkanlar'da Devlet-i Aliye'nin mülkü.
2: Şu anki yüz ölçümünün 33 katı büyüklüğünde bir
1: 33
2: devlet.
1: 33 katı büyüklüğünde bir devlet, sadece İran, Farisi, tabii, bölgesi, tabii, dışında. Denilir ki Kur'an-ı Azimüşşan Mekke'de nazil oldu.
2: Evet.
1: Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Bu ifadeyi tekit eden görüşlerinizi almak isteriz.
2: Estağfurullah.
1: Hazretin eserlerine geçmezden önce.
2: Estağfurullah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd olsun. Şu anda da yine İstanbul'da yazılmaya, hı, devam ediyor. Bir ara Cumhuriyet ilanından sonra harf inkılabıyla birlikte özellikle inkıtaya uğramış gibi görünse de o dönemde adeta cansiperane bu yazıyı muhafaza edip kendi öğrencilerine öğreterek bugünlere gelmesini sağlayan birkaç üstadla birlikte bu sanat

0: vazifelendirdi, öğrencilerine öğretti ve öğrencilerin öğrencilerine öğretti ve böylece devam ediyor. Emin olun şu anda yine İslam ülkeleri arasında Türk ekolü, Osmanlı ekolü ve İstanbul ekolü, daha doğru ifadeyle İstanbul ekolü hala devam ediyor. Amman'da bir hattat arkadaşımızın yanındaydık. Dedi ki, siz Türkler çok güzel yazıyorsunuz. Kendi de iyi bir hattat arkadaşımızdır. Eskiden olduğu gibi bugün de yine siz lidersiniz, öndersiniz dedi. Hamdolsun. Yazan, bu işe emeği geçen, bu işe gönül vermiş, başta hocalarımız olmak üzere. Biz yeni jenerasyon, yeni nesil olmak üzere hepimiz bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Bu sanatların bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür. Allah hepsinden razı olsun.
1: Amin. Ganiyim. Amin.
2: Ses, söz, sanat.
1: Ömer Bey, bir husus dikkatimizi çok çekiyor. Az sayıda şair hanımefendi Osmanlı'da yetişmiş, bestekar hanımefendi, müzikte iştigal eden saraylı nisa grubu. Acaba hattat hanımefendiler kimler var?
0: Şimdi hattat hanımefendiler dediğiniz zaman ayrı bir program yapmamız lazım.
1: Evet, çünkü hep hattı konuştuğumuz zaman maruf üstadların hayatı zikrediliyor. Onları anıyoruz, yad ediyoruz. Onların eserlerini görüyoruz. Acaba hanımlar cenahında?
0: Hanımlar sanata... cenahında şöyle söyleyeyim. Çok iyi derecede hanım hattatlarımız da var. Esma İbret Hanım. Yani hanım hattatin zümresinin en baş isimlerinden birisidir. Esma İbret Hanım. Mahmut Celalettin Efendi'nin hanımı Esma İbret Hanım. Kendisi de çok iyi bir hattattır. Kocasının ekolünde yazmıştır o da. Eşinin zaten öğrencisidir. Önce Mahmut Celalettin Efendi Esma İbret Hanım'ın önce hocası olmuş, sonra da kocası olmuştur. Ve Esma İbret Hanım'ı ayrı bir parantez açmak gerekir. Daha sonra yazmış hanım hattatlarımız var. Ama kahir ekseriyet erkeklerdedir.
1: Bu dönemde galiba bu dönemde de kadar hanımefendiler
0: var.
1: Hat sanatına bilhassa tesibe tesip maşallah hanımlar elinde yürüyüp gider olduğu gibi bir şey değil mi?
0: Orada da çoğunluk yine hanımlardadır.
1: Hanımefendilerde ebru sanatı keza.
0: Evet.
1: Allah muvaffak eylesin.
0: Amin.
1: Hanımların elinde daha da bir güzel olacağı hissi var. Rabbimiz muvaffak kılsın.
0: Evet.
1: Hafız Osman Efendi'nin sanatına ve eserlerine gelecek olursa.
0: Şimdi bir kere şunu bilmek gerekir. Hat sanatı uzun asırlar içinde tekamül etmiş bir sanattır. Şeyh Hamdullah gibi, ki Şeyh Hamdullah'tan önce Yakut Mustasimiler gibi, Abdullah Hamasiler gibi, Amasyalı Abdullah Efendiler gibi, Şeyh'ten önce ki Şeyh Hamdullah gibi, daha sonra Hafız Osmanlar, rahmet olsun Derviş Aliler gibi, Hafız Osmanlar gibi, Kazasker'ler, Kazasker Mustafa İzzet Efendiler, hem bestekar hem hattat olan Kazasker Mustafa Efendiler, Şevki Efendiler, Şefik Beyler, Hakkı Beyler son dönem, Hamit Beyler, Halim Hocalar bu geçtiğimiz yüzyıl, yani 20. yüzyıl içinde, bunlar yazının tekamülüne nesilden nesile katkıda bulunmuşlardır. Ama bunların içinde öyleleri vardır ki kendine has ekol olmuşlardır. Bir uslubun ekol olabilmesi için, mektep eski tabiriyle, mektep olabilmesi için onun benimsenmesi, geniş kitleler tarafından benimsenmesi, talebeleri tarafından taklit ediliyor olması ve kendinden sonra gelen talebeleri vesilesiyle de vasıtasıyla da yaşıyor olması gerekir. Devam ediyor olması gerekir. Eğer devam etmezse o bir üslup olarak kalır. Nitekim Mahmut Celalettin Efendi bunlara örnektir. Mahmut Celalettin Efendi bir mektep değildir. Bir üsluptur. Nitekim birkaç talebesi tarafından devam ettirilmiş fakat daha sonra unutulmuştur. Ama Şeyh Hamdullah ekolü ise o kadar derinden etkilemiştir ki yüzyılları etkilemiştir ve hala hattatlar Türk hattatlığı, Osmanlı hattatlığı onun ortaya koyduğu kurallar muvacihesinde yazmaya gayret eder. Ki Hafız Osman Efendi Şeyh Hamdullah'a tekamül ettirmiştir. Daha sonra gelen

0: Şevki Efendiler, Kazasker Mustafa İzzetler Hafız Osman'ı tekamül ettirmiştir. Bu böylece bir bayrak yarışı gibi 19. asra kadar gelmiştir. Bu kilometre taşları önemlidir. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Şevki Efendi özellikle sülüs, nesih yazılarda bu üç ismi çok iyi bilmek gerekir. Şeyh Hamdullah'la Osmanlı Hat Ekolü, Aklam-ı Sitte dediğimiz altı kalem, altı çeşit yazı Şeyh Hamdullah'la Osmanlı üslubunu bulmuştur. Hafız Osman Efendi ile gelişmiştir. Şevki Efendi ile zirveye ulaşmıştır. Dolayısıyla Hafız Osman Efendi'yi anlatırken veya tanırken böyle tanımamız gerekir. Bu çok önemlidir. Bu üç ismi Aklam-ı Sitte'de, bu üç ismi özellikle sülüs ve nesih yazıda Hafız Osman Efendi'yi ve Şevki Efendi'yi ayrı bir yere koymak gerekir. Şimdi Hafız Osman Efendi'nin sanat hayatına bakacak olursak, Hafız Osman Efendi bir kere gençlik yıllarında hocası gibi yazmıştır. Derviş Ali'nin öğrettiği tarzda, Suyolcuzade'den aldığı derslerle o tarzda yazmıştır. Ama Nefeszade'den tekrar meşke başladıktan sonra, şeyh yolunun inceliklerini öğrenmeye başladıktan sonra artık şeyh gibi yazmaya çalışmıştır. Ve özellikle Hicri 1080 tarihinden sonra bir 10 yıllık zaman dilimi tamamıyla şeyh ekolünde yazdığı yazılardır. Şeyh Hamdullah gibi harfleri onun gibidir. Satır nizamı onun gibidir. Baktığınızda çok benzerlikler görürsünüz. Dolayısıyla 1090 tarihine kadar olan zaman diliminde Hafız Osman Efendi şeyh ekolünü birebir takip etmiştir diyebiliriz. Ama özellikle 1090 tarihinden sonra, kendi çalışmalarından sonra, onun harflerinden, harf terkiplerinden, satır nizamından en güzel olanları ayıklamaya başlamıştır. Seçmeye başlamıştır. İşte şu murakkada Şeyh Hamdullah cimi nasıl yapmış? Bak burada bunu böyle yapmış, kalemi şöyle çevirmiş. Bunun şekli duruşu daha güzel. İşte boru kefi burada çok güzel yapmış. Burada işte lam elifin açısı biraz daha sola meyilli gibi tespitler yaparak bunların adeta fotoğraflarını çekmiş zihnine ve bunları kalemine yansıtmıştır. Ve böylece Şeyh Hamdullah'ın yazılarından seçerek kendine bir üslup oluşturmuştur. Ve bu üslupta yazmaya başlamıştır. Zaman içinde, 1090'lı yıllardan sonra zaman içinde üslup gelişmiş, kendi üslubu oturmuştur. Üslubunun en önemli özelliği Şeyh Hamdullah'taki özellikle küçük harfleri, harfleri biraz daha küçülterek almıştır. Nesih yazı için konuşuyoruz tabii bunu. Sürüste de nispeten vardır ama nesih yazı özellikle daha çok tekamül etmiştir Hafız Osman Efendi'den. Seçtiği harf, kelime grupları, satır nizamı, harekeleme sistemleri, bunları kendi yazısına uygulayarak bir üslup meydana getirmiştir. Tenkit almamış mıdır? Çok sert tenkitler almıştır. Yazıyı bozdu denilmiştir. İşte yazıyı tahrip etti denilmiştir. Her yeni ortaya konan şey gibi mutlaka çok ağır eleştiriler, tenkitler de almıştır. Ama o bildiği yoldan şaşmamış ve bugün hala tesir devam eden bir ekole ulaşmıştır. Bir üsluba ulaşmıştır. Ve bu üslup çok beğenilmiş, öğrencileri tarafından devam ettirilmiş ve bir ekol olmuştur. 1090 tarihinden sonra ise bu üslup iyice oturmuş. 90'lı yılların ortasından sonra artık en güzel eserlerini vermeye başlamıştır. Adeta nesih yazı kelebek gibidir. Nesih yazıya baktığınızda kelebek gibidir. Tabii bizi dinleyenler göremiyorlar şu anda. Ben yazılarından da örnekler var burada. Sizler görüyorsunuz önünüzde hatta. Eyvallah. Önünüzdeki Musaf Şerif Türk İslam Eserleri Müzesi'ndendir. Ser levhasını görüyorsunuz şu anda.
1: Aşağı yukarı her evde de Hafız Osman attı. Kur'an-ı
0: o değildir. Kerim. O değildir. Bizim evlerimizdeki ayet berkenar olan musaflar Burdurlu Kayısade Hafız Osman Efendi'ye aittir. O yüzden biz buna büyük Hafız Osman Efendi diyoruz.
1: O farkı da bilmemiz, öğrenmemiz
0: evet,
1: güzel
0: evet,
1: oldu.
0: Evet. Hafız Osman Efendi birkaç tane daha vardır. Seyyid Osman Efendi vardır. Bunun yanında Eyüplü Talik Nüvis, Talik Hattat'ı Hafız Osman vardır. Birkaç Hafız Osman'ımız daha var. O yüzden büyük ya da Şeyh-i Sani unvanlarıyla diğer Hafız Osmanlardan ayırıyoruz Hafız Osman Efendi'yi. Bizim evlerimizdeki Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin talebesi

Bodurlu Kayısade Hafız Osman Efendi'nindir. O da Nesih Hattatı'dır ve çok sayıda mushaf yazmıştır. Ve ayet berkenardır, yani ayet tutar, her sayfa sonunda ayetle biter. Durakla biter sayfa sonları. Ayet berkenardır. O yüzden bunu ondan bir tefrik etmek gerekir. Hafız Osman Efendi'nin sanat hayatında 1100'lü yıllardan sonra ise üslubunun artık zirvesine çıktığı yıllardır. 1100'lü yıllardan sonra. Çünkü 1110'da da vefat ediyor. Yani vefatından bir 10 yıl öncesinden itibaren başlayan süreçte üslubunda harfleri daha da küçülterek, daha da titiz yazılarla, daha da müdakkik olarak eserler vermiştir. Ve 1100 sonrası yazıları da üslup olarak biraz daha farklıdır. Ve ehli olan, gözü iyi olan insanlar bunu ayırt edebilirler. Dolayısıyla Hafız Osman Efendi'nin acemiliğinden, başlangıcından, ilk icazet aldığı alışından vefatına kadar olan zaman dilimlerini bu şekilde bölümlere ayırarak, sanat hayatındaki tekamülü eserlerine bakarak, tabii ki eserlerinden yola çıkarak ortaya koyabiliriz. Hattatlar seyahat ettikleri zaman zarfında kalemi ellerinden bırakmamaya gayret ederler. Çünkü kalemi elden bıraktıklarında yazılarında gerileme olur. Bu noktada biz hattatlar için Hazreti Ali Efendimiz'den keremallahu veçe ondan naklen bir söz vardır. Arapça der ki: El hattu mahfiyun fi ta'limil ustaz ve kıvamuhu fi kesretil meşk ve devamuhu ala dinil islam. Hat üstadın öğretmesinde gizlidir. Kıvamı onu çokça meşk etmekte, devamı ise İslam dini üzere yaşamaktadır. Bu biz hattatların düsturudur efendim. Biz hattatların düsturudur. İyi bir üstattan bu yazıyı öğreneceksiniz. Çünkü üstad öğretmezse kalemin hareketlerine vakıf olamazsınız. O incelikleri bir üstadın elinden görmek zorundasınız. Usta çırak ilişkisi içinde eğitimin yapılması gerekir. Dizin dibine oturacaksınız. O sizi yazdığınıza, meşk esnasında sizin yazdıklarınızın altına çıkma yapacak. Çıkma tabir edilir. Çıkmalar yapacak. Siz gidip ona göre çalışıp yeniden yazıp getireceksiniz. Ustanız, hocanız tekrar tenkit edecek. Tekrar yazıp tekrar getireceksiniz. Bu defalarca devam edecek. Sabır isteyen bir iştir. Ve ikinci madde neydi? Çokça yazmak. Hiç kalemi bırakmamak. Kazasker Mustafa İzzet Efendi demiş ki, ben cumartesi yazdığım harfi ensesinden tanırım. Çünkü cuma günü malum mübarek gün, tatil günü, cuma namazı vesaire. Kaleme ara veriliyor, yazmaya ara veriliyor. Cumartesi sabahı, cumartesi günü yeniden yazmaya başlayınca elindeki gerilemeyi hemen hissedermiş üstad. Ve ben cumartesi günü yazdığım harfi ensesinden tanırım dermiş. Bu derece önemlidir. Kalemi bırakmamak ve çokça yazmak bu derece önemlidir. İşte Hafız Osman Efendi de aynı düsturda. Tabii üçüncü düstur İslam dini üzere yaşamak. Çünkü Allah-u Teala'nın kelamullahını yazıyorsunuz. Efendimizin hadisi şeriflerini yazıyorsunuz. Bu noktada da İslam dini üzere yaşamak hattatların en çok dikkat ettikleri, tarih boyunca dikkat ettikleri şeylerden bir tanesidir. O feyzin kaybolmaması, feyiz akışının inkıtaya uğramaması. Hocanızın kanalıyla o feyiz akışının inkıtaya uğramaması. Bu çok önemlidir. Hafız Osman Efendi de aynı düsturla yaşamış ve eser vermiş bir sanatkarımızdır. Bir İstanbul sanatkarıdır. Ve gittiği yerlerde hiç elinden kalemi bırakmamıştır. Bunu yazdığı yazılara attığı imzalardan anlıyoruz. Önümde örnekler var. Hemen buradan okuyalım. Mesela Farsça bir imzanın sonunda Nüvişteşot fi tarikil haç. Hac yolunda yazıldı. Yarı Farsça, yarı Arapça bir yazı. Fi mahruseyi Mısır. Korunmuş belde Mısır'da yazıldı. Fi mahmiyeyi Edrene. Yine himaye edilmiş belde olan Edirne'de yazıldı. Fi karıştıran bir karalamasında Edirne yakınlarındaki bir belde, karıştıran beldesi. Bugün hala vardır. Fi menzili Yenbu. Kızıldeniz'deki bir liman şehri. Yenbu. Hac yolunda muhtemelen. Ve mesela Fi Bursa. Bursa'da da yine yazmış. Burada anlıyoruz ki buraları ziyaret etmiş. Bir kısmı hac yolundayken malum. Hiç bırakmazmış. Kalemi elinden hiç bırakmazmış. Hatta bazı eski hattatlar için şifai bilgiler aktarırlar hocalarımız. Zeytin çekirdeğini ellerinde gezdirirlermiş.
zeytin çekirdeğini şu baş parmağı, işaret parmağı ve orta parmağının içinde sürekli döndürürlermiş. Kalemle yazar gibi. Yani bu parmak kaslarının gerilememesi, hamlamaması için zeytin çekirdeğini çevirirlermiş. O derece önemli. Mesela Şevki Efendi'nin sağ elini gömleğinin içinde, yakasının altındaki düğmede taşıdığı rivayet edilir. Sağ elini. Sağ eliyle hiçbir şey yapmadığı rivayet edilir. Bütün işlerini sol eliyle görürmüş. Bir şey kaldıracağı zaman. Bu tür çok dikkat edilen şeyler var tabii. Bu da gösteriyor ki hattatlarımız ellerine çok dikkat ederler. Ellerinin gerilememesi için sürekli yazmak zorundadırlar. Hafız Osman Efendi de bu şekilde eser üretmiş bir sanatkardır. Gittiği yerde hiçbir zaman kalemini bırakmamıştır.

0: talebeleri ve üslubu hakkında Hazretin değerlendirmeler?
1: Tespit edebildiğimiz kaynaklarda geçen 44 tane talebesi var. Ki bunların içinde az evvel bahsettik Sultan II. Mustafa, Sultan III. Ahmet ve Damat İbrahim Paşa var. Bununla beraber en mühim talebesi Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi. Büyük hattatlarımızdandır. En mühim talebesi. Bir de hepimizin yakinen tanıdığı büyük hak dostu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de yine Hafız Osman Efendi'nin talebeleri arasındadır. Kendisinden meşk etmiştir. Muhtemelen Bursa'ya ya ders için gidiyordu ya da oraya gittiği zamanlarda talebeleri onun yanına geliyordu. Burada Bursa'ya gittiğini de söylemiştik. İsmail Hakkı Bursevi'nin de onun öğrencilerinden olduğunu düşünürsek demek ki orada Bursa'ya bir sık ziyaret ya da belki ders için gidiyor da olabilirdi. Bu şekilde de talebeleri var. Daha fazla talebesi olması muhtemeldir ama kaynaklarda geçenler bunlar. Bir de tabii son dönemde Hafız Osman ekolüyle alakalı son dönem hattatlarımızın kendi aralarında geçmiş bir konuşma var. Cereyan etmiş bir konuşma var. Bu Uğur Derman Beyefendi'nin naklettiği bir konuşmadır. Necmettin Okyay merhumdan naklettiği bir konuşmadır. Bunu da burada müsaade ederseniz aktarmak isterim. Uğur Derman Beyefendi'nin 1958'li yıllarda Hattat Necmettin Okyay'a yaptığı bir ziyarette Okyay ile Hattat Macit Ayral'ın Hafız Osman Efendi'nin eserlerini tekikleri esnasında tespit ve değerlendirmelerini kaydettiği bir belgeyi burada okuyacağım şu anda. Ki bunu Hafız Osman Efendi'nin sanat hayatını anlamada da büyük faydası olacağını düşünüyorum. Diyor ki Uğur Derman Beyefendi hocamız, muhterem hocamız, 13.8.1958 günü hocama gittiğimde, yani Necmettin Okya'ya gittiğimde Macit Bey de oradaydı. Hafız Osman'ın eserleri müzakere olunurken her iki üstadın kanaatlerini tespit edip yazdım. Şöyle demişler aralarındaki konuşma. Önce nesihleri üstadı Derviş Ali'ye benzer. Kendisinin ihtira ettiği yani seçtiği vadi 1090'da başlar. Hicri olarak. Fakat 1100 yani 1689'dan sonra da yani ihtiyarlığında yine kendine mahsus bir vadi ihtiyar etmiştir. Nesihte harfleri ufaltmaya başlamıştır. Bu artık kendisinin meleke ve rüsuhu ile meydana gelmiştir. Sürüsünde de 1090'a kadar Derviş Ali gibidir ilk hocası. Ondan sonra yenilikler koymuştur. Bulduğu yeniliklerin kâfesi Şeyh Hamdullah'ın karalamalarında mevcuttur. Oradan beğendiği harfleri iltikat ve intihab ederek bir tarz-ı cedid ihdas eylemiştir. Müteahhirine gelince yani Hafız Osman'dan sonrasına gelince Zühdi ve Rakım Efendiler dahi Hafız Osman Efendi'nin en mültekat yani seçilmiş harflerini alarak onlar da bir tarz-ı nevin üzere yazmışlardır. Ve hatta kıtalarını da aynen taklit etmişlerdir. Rakım'ın intihab ettiği murakka yani faydalandığı murakka 1101 tarihli olup hocam Necmettin Efendi'dedir. Bu murakka şu an Türkistan Eserleri Müzesi'nde. Ben de o murakkayı gördüm. Hatta burada da fotoğrafları var önümüzde. Bu biraz ufkumuzu açıyor. Hafız Osman Efendi'nin ne derece büyük bir hattat olduğu, ne derece yenilikler ortaya koyduğunu iki önemli hattat büyüğümüzden dinlemiş oluyoruz. Uğur Derman Beyefendi muhterem hocamızın kayıtlarıyla. Bu da önemli bir hatıradır. Bunu da nakletmeden geçmeyin.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki Hafız Osman Efendi'yi anlatmak bu

0: Bu kadar mahdut sürede gayri kabil ama dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ettik inşallah.
1: Eyvallah, sağ olasınız, var olasınız, şeref verdiniz
0: efendim. Hasıl olmuştu.
1: Sağ olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, Hattat Hafız Osman Efendi'yi konuştuk Ömer Faruk Dere Bey ile. Hattat ve Ebru Zen kendilerine dua ediyor, teşekkür ediyor sizler adına. Buluşmak ve görüşmek üzere, hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Program. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam. Akra. Akra.
2: Ey mihri laye salim, mehtab-ı müsteniri, Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: hadis Buhari ile Müslim'in Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetidir. Misafirin kıymeti büyük. Cenab-ı Peygamber ne diyor? Allah'a inanan, yani imanında kamil olan demek. Ahirete de inanan misafirini ikram etsin. Bu bir. İkincisi yine Allah men kâne yü'minu billâhi vel yevmil âhir fel yasîl rahime. Sıla-i rahim yapsın. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim akraba ay talika. Anne baba da işinde. Bu anne baba dersinin mavadi ya. Ana baba başta olmak üzere amca, dayı, teyze, hala bu gibi akrabalar ve bunların çocuklarına da mesela sıla-i rahim yapıp devir ziyaretlerine gitmek. Muhtaç oldukları vakitte onların yardımlarına başkalarından daha fazla. Yardımlarına başkalarından daha fazla koşmak. İslam'ın icabı ve Peygamberimizin de emri. Sıla-i rahim yapsın. Bizim malum 4 tane kankilimiz var. 2 de bayramımız var. 6. Arada yine başka sebepler de olabilir. Hiç olmazsa insan senede böyle 6 gününü bu büyüklerinin ziyaretiyle geçirmesi lazım. Mümkün olursa, mümkün olmuyorsa mesela uzaktalarsa, gitmek de mümkün olmuyorsa, kandillerini tebrik, bayramlarını tebrik, vazifemizden ibaret. Cenab-ı Peygamber için مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَةً Sıla-i Rahim yapsın. Bilirsiniz ki, Sıla-i Rahim akrabayı talikatta bir kök. O kökün etrafındaki dal budaklar. Bunlar hep birbirleriyle sımsıkı yapışma, kaynaşma mecburiyetindeyiz olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyuruyor. Ki bu Sıla-i Rahim yapılmazsa gevşeklik olur, soğukluk olur, birbirleriyle alaka kesilir. Unutulur insan. Dünyada unutulunca ahirette de unutulur. Binaenaleyh dünyada böyle sıkı sıkı sarılığında şimdi bizde akrabalık kardeş, akraba. Müslümanlar da kardeş. Müslümanlar da kardeş diyor Cenab-ı Hak. Manevi kardeş yani. Manen kardeşiz. Öteki dünya cihetinden kardeş. Milletimize konur. Fakat öteki manen kardeşiz ki manen kardeşler nesep kardeşlerinden daha üstündür. Nesep kardeşlerinden daha üstündür. Onların kıymetleri daha yüksektir. Bu arada bizi okutan hocalarımız, bize yardım eden kimseler, bunlar da yetiştirmemize yardım ediyorlar, okutuyorlar, bizi yetiştiriyorlar. Bunlar da bizim akrabamız kadar kuvvetlidirler. Büyüklerimiz de böyle. En başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sıla-i Rahim'e en layık o. Çünkü bütün merkez ondan kopuyor. Anne baba filan akrabayı talikat. Bu da lazım ama asıl insanın Peygamberine Sıla-i Rahim yapması. Mümkün olmazsa çok çok selamlar getirir olduğumuz yerden. Usul-i rahmi böyle temin etmeye çalışırız. İki. Üçüncüsü de üç tane bu hadise. Üçüncüsü de مَنْ كَانِ يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Allah'a inanan, Peygamber'e inanan, ahiret gününe inanan insan mümkünse hayır söylesin. Bilgisi varsa, malumatı varsa, bir şeysi varsa hayra ait bu hayırlara söylesin. Böyle bir sözü yoksa sussun ve sükut etsin. Burada bir şair de öyle demiş. Sükut, susma ziynettir. Sükut da selamettir. Ben az konuştuğuma, sustuğuma hiçbir zaman pişman olmadım. Fakat söylediklerime çok pişman oldum demiş. Çok söz, çok yalan da olur içerisinde. İyi bir şey değil. Onun için insan mümkün oldukça Allah-u Teala'nın verdiği bu nefesi boşa harcamamak lazım. Bu nefes bir nimettir Cenab-ı Hak'tan bize. Ömür nasıl şey, sağlık nasıl şey, zeka nasıl kuvvet lazım şey. Bu nefes de o kadar kıymetli. Bunu boşa harcamamak lazım. Allah'ın zikriyle meşgul ol. Namazla, ibadetle, şeyle. Bak ne güzel. وَمَا خَسَلُّ اللّٰهِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bizim vazifemiz Allah'a kul olmak. Buna kulluk vazifemizi yapmak. Kulluk vazifesi hemen böyle mesela muayyen saatlerde olanlarla bitmez. Onun için nasıl gönlümüzü öyle bir uyandıracağız ki 24 saat saati kurduğumuz vakitte nasıl işliyorsa Allah'la, Allah'ın huzurunda daima öyle durmalı. Emrine her zaman münkat. Dilinden yanlış söz çıkmamak, kötü söz çıkmamak, kimseyi incitecek bir söz çıkmamak. Hep bunlar edebin içerisindedirler. Bunu izah sadığında Hazreti Enes'inde yine Buhari'sinden bir rivayeti daha var. Her kim rızkının çok kalmasını, rızkının çoğalmasını istiyorsa, her kim rızkının çoğalması kendisini sevindirirse ve bir de her kim yine en münesselehu fi eserihi, ölümünün unutulmasını, yaşının uzamasını, ömrünün uzamasını istiyorsa felyesi rahim. Sıla-i rahim yapsın. Demek sıla-i rahim çok mühim. Sıla-i rahim çok mühim. Bizim birbirimize kaynaşmamız sizin yegane şartlarından birisi. Akraba ve talikat arasında sıkı bir rabıta. Onları memnun edecek haller, ikramlar, izzetler, ihsanlar hep bunun içerisine girer. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadaniyesine masal etsin. Bu ibadetin fer'idir. Asıl olan imandır. İmanın bunlar dalları oluyor. İman, kök, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Allah'a inanmak, peygamberine inanmak, öldükten sonra dirileceğine inanmak, meleklerine inanmak, kıyamet günündeki teraziye, mizana, cennete, cehenneme inanmak imanın esaslarındandır. Bunlar da ferileridir. Şimdi kol, el, ayak, parmak feridir. Vücudun kendisi esastır. Ama feri olmazsa esasın da kıymeti olmuyor o zaman. Yani ferin de esas kadar lüzumu var. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat samadaniyesine masretsin. Birbirlerimizi işte öz kardeş gibi sevmek, birbirlerimize lazım gelen saygıyı, hürmeti göstermek nasip müyesser etsin.
1: Amin.
0: El-Fatiha.

Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Melbourne'deki İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'ı tanımak isteyenlere rehberlik ediyor. Avustralya'nın nüfusunun büyük bölümünün gayrimüslimlerin oluşturduğu Victoria eyaletinin Melbourne şehrinde faaliyet gösteren, Mahmut Esat Yuşan Vakfı'na bağlı İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'ı yakından tanımak isteyen farklı inançlardan ziyaretçilere kapılarını açıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde sosyal ve kültürel bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Bünyesinde helal ürünlerin sunulduğu bir kafe, eğitim programlarının gerçekleştirildiği derslikler, seminer ve kültürel etkinlik alanları bulunan merkez, çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Merkezde yürütülen çalışmalarla İslam'ın yalnızca bir inanç sistemi değil, hayatın her alanını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu ziyaretçilere farklı etkinliklerle anlatılıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi ise İslam hakkında merak edilen sorulara cevap vererek farklı inançlardan gelen ziyaretçilere güvenilir bilgi sunuyor. Hazırlanan dijital içerikler, basılı yayınlar ve sanat çalışmaları aracılığıyla İslam'ın temel esaslara tanıtılırken bugüne kadar çok sayıda kişinin de bu süreç sonunda Müslüman olmasına vesile olundu. Son örneklerden biri ise 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Halk Günü etkinliğinde yaşandı. Etkinliğe katılan Avustralyalı Jackson, merkezde edindiği bilgiler ve yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olma kararını açıkladı. Katılımcıların huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde cevabı tek kelimeyle "Allah" oldu. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetlerini ve İslam'ı seçen kişilerin ilham veren hikayelerini sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetleri imza atan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek özel bir programla anılacak. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıt süreci devam ediyor. Katılımcıları manevi bir atmosferde bir araya getirecek program 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Buluşma saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak sabah namazıyla başlayacak. Sabah namazının ardından işrak vaktine kadar ibadet, zikir ve manevi programları icra edilecek. Etkinlik saat 06'da yapılacak dualarla tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Bağışlar hızlandı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Müzik.
Birden fazla dil bilmek beyni daha genç tutuyor. Birden fazla dil konuşmanın beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre yalnızca tek dil konuşan bireylerle karşılaştırıldığında iki dil bilenlerin beyninin yapısal olarak yaklaşık 6 yaş, 3 dil bilenlerin 7 yaş, 4 ve daha fazla dil konuşanların ise 13 yaş daha genç.

genç bir sinirsel bağlantı yapısına sahip olduğu belirlendi. Dr. Lucia Munoso, bu etkinin yalnızca konuşulan dil sayısıyla sınırlı olmadığını söyleyerek, yabancı dildeki yetkinlik düzeyi arttıkça ve dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, beynin yaşlanmaya karşı dayanıklılığını sağlayan bilişsel rezervin de o kadar güçlü geliştiğini ifade etti. Araştırmayı değerlendiren nörobilim uzmanları ise yeni bir dil öğrenmenin yalnızca sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamadığını, aynı zamanda beyin sağlığını koruyan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Okul çağından başlayarak yaşam boyu dil eğitiminin teşvik edilmesinin toplum sağlığını destekleyen etkili bir strateji olabileceğine dikkat çekildi. Göz seyirmesi hangi durumların habercisi olabilir? Göz kapağında aniden başlayan ve birkaç saniye süren istemsiz kasılmalar, birçok kişinin zaman zaman karşılaştığı yaygın bir durum olarak görülüyor. Tıpta miyokimi olarak adlandırılan göz seyirmesi, çoğu zaman ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olmasa da vücudun verdiği önemli sinyallerden biri. Uzmanlara göre göz seyirmesinin en yaygın nedenleri arasında stres, yorgunluk, uykusuzluk ve aşırı kafein tüketimi geliyor. Uzun süre bilgisayar ve telefon ekranına maruz kalınması, yoğun çalışma temposu ve düzensiz uyku alışkanlıkları da şikayetleri artırabiliyor. Göz kuruluğu ve alerjik reaksiyonların da göz kapağında istemsiz kasılmalara neden olabileceğini ifade eden uzmanlar, seyirmenin uzun süre devam etmesi, sık tekrarlanması veya başka nörolojik belirtilerle birlikte görülmesi halinde bir göz hastalıkları ya da nöroloji uzmanına başvurulması gerektiği uyarısında bulunuyor. Yazın spor yaparken bu hataları yapmayın. Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, açık alanda spor yapanlar için önemli sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Özellikle yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu günlerde, yanlış saatlerde yapılan yoğun egzersizin güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve ciddi sıvı kaybına neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Sıcak havalarda egzersiz sırasında yükselen vücut sıcaklığı ve kalbin artan çalışma yükü hem fiziksel performansı düşürüyor hem de sağlık risklerini artırıyor. Bu nedenle spor sabah erken saatlerde veya akşam saatlerinde yapılmalı. Doğrudan güneş altında egzersizden kaçınılmalı ve gün boyunca yeterli miktarda sıvı tüketilmeli. Ayrıca aşırı sıcak günlerde antrenman süresi kısaltılmalı, egzersiz temposu azaltılmalı ve düzenli su molaları verilmeli. Serinlemek için yalnızca buz torbası kullanılmasının yeterli olmayabileceğini belirten uzmanlar, ellerin ve ön kolların soğuk suyla temas ettirilmesi, vücuda su uygulanması ve serin bir ortamda dinlenmenin daha etkili yöntemler arasında yer aldığını da belirtiyor. Öte yandan baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı yorgunluk ve çarpıntı gibi belirtiler, sıcaklığa bağlı rahatsızlıkların önemli işaretleri. Bu belirtiler görüldüğünde egzersiz derhal sonlandırılmalı ve serin bir ortama geçilmeli. Havuzlardaki gizli tehlike, enfeksiyona dikkat. Yaz aylarında yüzme havuzlarına ilginin artmasıyla hijyen kurallarına uyulmayan havuzların çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hatice Güven, havuzların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve su kalitesinin sürekli kontrol edilmesinin enfeksiyon riskini azaltmada büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin daha dikkatli davranması gerektiğine vurgulayan Güven, havuzlardan en sık dış kulak yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, mide bağırsak sistemi enfeksiyonları ve mantar hastalıklarının bulaşabildiğini söyledi. Enfeksiyon riskini azaltmak için havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınmalı. Havuz suyu yutulmamalı. Açık yara veya cilt enfeksiyonu bulunanlar havuza girmemeli. Ayrıca kulak enfeksiyonuna yatkın kişiler koruyucu ekipman kullanmalı. Çocuk bezleri düzenli olarak değiştirilmeli. Yüzme sonrasında gözlerde kızarıklık, kulakta ağrı, ciltte döküntü ya da mide bağırsak şikayetleri gelişmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Müzik
Sıcak hava yangın riskini artırıyor. Avrupa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası orman yangını riskini kritik seviyeye taşıdı. Fransa'nın güneydoğusu

0: Sonunda 7 vilayette yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm ilan edilirken Yunanistan'ın birçok bölgesinde de turuncu alarm verildi. Fransa'da devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamazken binlerce hektarlık alan kül oldu ve 10 binden fazla kişi bazı bölgelerden tahliye edildi. Fransız yetkililer bu yaz ülke genelinde yanan alanın 14.500 hektarı aştığını ve geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artış olduğunu açıkladı. Yunanistan'da Girit, Sakız, Sisam gibi bazı adalarda yangın riski nedeniyle turuncu alarm uygulanırken Atina ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede sarı alarm seviyesinde uyarı yapıldı. Vatandaşlara açık alanda ateş yakılmaması, mangal yapılmaması, yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması istendi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı var. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen yağışların bazı illerde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'da, Samsun'un doğusuyla Ordu ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak yağış görülebilir. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Özellikle Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenmekte. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilir.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM otoyolunda Muallimköy-Körfez Kavşağı arasında otoyol Ankara yönünde ulaşıma kapalı. Bu kesimde trafik D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Öte yandan Sinop-Samsun, Bingöl-Solhan, Ankara-Konya, Beyşehir-Seydişehir-Antalya güzergahlarında da çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayına geliyor. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri her türlü mübareklikten, kutsallıktan, bereketten, rahmetten, nimetten cümlenizi azami derecede istifade eden kullarından eylesin. Rahmetine gark etsin, nimetlerine mazhar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Bugünkü konuşmamda aziz ve sevgili dinleyiciler size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimle ilgili hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum. Ebu Nuaym el-İsfahani rahmetullahi aleyhin kitabından bir hadis-i şerifle başlıyorum. Efendimiz buyurmuş ki veylün limen la ya'lem ve veylün limen alime sümme la ya'mel. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Kısa bir hadis-i şerif. Zaten kısa hadisleri seçiyorum mümkün olduğu kadar. Ama anlamı engin, deryalar kadar, ummanlar kadar geniş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yazıklar olsun veylün, yazıklar olsun manasına bir edatı tevbih, yani azarlama, efendim üzülme, yanlış olduğunu belirtme kelimesi olmuş oluyor. Bir de hadis-i şerif var, veyl cehennemde bir derenin adıdır. Yani veylün, veyl olsun demek, yani cehennemdeki o dereye düşsün manasına da gelir böyle olduğu takdirde. Efendim veylün limen la ya'lem, yani bilmeyen, öğrenmeyen, cahil kalana veyl olsun. Yani ya yazıklar olsun ya da o cehenneme gider, o cehennemdeki en derin, en korkunç azapların olduğu yere atılır, orada cayır cayır yanar, azap görür demek. Yani bilmemek yazıklar olsun demeye sebep ve azap görmeye sebep. Onun için dini bakımdan da dünyevi bakımdan da bilgili olmak zorundayız. Okumak zorundayız, öğrenmek zorundayız, çalışmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Efendim, tabii bildiğimizi uygulayarak, ilmi kendimize ışık ve rehber edinerek çalışmak zorundayız. Onun için hadis-i şerifin devamında efendim buyuruyor ki ve veylün limen alime sümme la ya'mel. Yine yazıklar olsun o kimseye ki biliyor da bildiği halde sonra bilmesine rağmen efendim bildiğini uygulamıyor. Yani insan bilecek, bir ikincisi bildiğini uygulayacak. Mesela toplumumuzda yaygın olan bir hatayı göz önüne serelim. Efendim sigaranın zararları doktorlar tarafından kesinlikle bildiriliyor. Efendim bu sigaranın içindeki duman ciğerlere, ciğerlerden efendim kana, efendim kandan damarların tıkanmasına, çeşitli hastalıklara, ciğerlerde kansere yol açıyor. Bilinen bir şey, kime sorulsa efendim sigaranın insanı yavaş yavaş öldüren bir zehir olduğu bütün dünyadaki doktorlar tarafından söyleniyor. Tamam. Bunu herkes biliyor. Tiryakiler de biliyor ama birbirlerine gene yak bir sigara demekten geri durmuyorlar. İşte bilip de uygulamamanın günlük hayatımızdan efendim keyfimize, zevkimize, nefse uyumamıza bir güzel örnek. Veylün limen la ya'lem, bilmeyene yazıklar olsun. Ve veylün limen alime sümme la ya'mel, bir de bilip de bildiğini uygulamayana da yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bileceğiz, öğreneceğiz, çalışacağız, çoluk çocuğumuza öğreteceğiz, efendim ilim erbabı olacağız. Yani şimdi Amerika'da gezerken, Almanya'da gezerken efendim şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman kocaman kocaman bacalar, büyük büyük müesseseler, efendim dumanı tüten fabrikalar, efendim harıl harıl harıl böyle bilimsel çalışmaya göre üretim yapan, bilimsel çalışmanın sonuçlarını uygulamaya geçiren efendim eserler görüyoruz. Çarşı pazarını dolaştığımız zaman bolluk, çeşitlilik, genişlik, herhangi bir malı aradığınız zaman o konudaki yüzlerce marka ve efendim çeşitli üretimler, bunları görüyoruz. Demek ki yani

ilmi uyguluyorlar ve üretimlerine aktarıyorlar. Bizde de öyle olması lazım. Tabii böyle çalışırlarsa o geniş imkanlarla, o geniş ülkelerde, o geniş topraklarda, efendim, o geniş üretimle, o ciddi çalışmayla bizden çok çok daha uzağa giderler. Bizim çok çalışmamız lazım. Bu bir. İkincisi, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Efendim, yani birlik ve beraberlik içinde olalım diye herkes lafını söylüyor ama parça parça ve parçalanmaya yol açacak hareketlere devam etmekte. Ve herkes birbirine kızgın, düşman, efendim, harıl harıl herkes birisinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Herkes karşısına kızgınlıkla bakıyor. Halbuki efendim yurdun içinde sulh olacak, sükun olacak, huzur olacak, muhabbet olacak da ayrıca biz Balkanlardan, Avrupa'dan başlayan ta Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan kuşakta birlik ve beraberliği sağlayarak efendim güçlenebileceğiz. Amerika Birleşik Devletleri nasıl Atlas Okyanusu'ndan başlayıp ta efendim kıtanın öbür ucuna efendim böyle uçaklarla bile saatlerce uçup gidilecek yerlere kadar, koca topraklara sahip, Pasifik Okyanusu'na kadar efendim yerlere sahip ise, o birlikten, o beraberlikten, yani ayrı devletler var efendim state adında, ama sanki bir devlet gibi arabanıza bindiğiniz zaman her tarafa gidiyorsunuz, her çeşit hürriyet var, her çeşit çalışmayı yapabiliyorsunuz. O beraberlikten, o toprakların büyüklüğünden çok büyük bereketler hasıl olmuş. Şimdi bizim de Orta Doğu ve Asya'ya doğru topraklara girişimiz, çalışmamız, dolaşımımız rahat olsa, bizim kendi bilgimizi, efendim görgümüzü, teşebbüs kabiliyetimizi oralarda uygulasak, onların ürünlerini efendim biz rahat alsak, efendim petrol vesaire gibi, ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir kuvvet hasıl olacak. Onun için bu konuda, yani ayrıca birlik ve beraberlik konusunda da kuvvetle çalışmak gerekiyor. Tabii insanların bu çeşit zorlukların karşısında aşk ile, şevk ile çalışması için maneviyatının kuvvetli olması lazım. Efendim, bizim maneviyatımızın kuvvetli olması da tabii inancımızdan, dinimizden, efendim takvadan hasıl olacak. Onun için mutlaka Allah'tan korkan, efendim sorumluluk duygusuna sahip, adaletle hareket eden, haram yemeyen, günaha meyletmeyen, aldatmaya, zulme efendim yasak getirmiş olan dinimizin serbest olması, öğretilmesi, benimsenmesi ve uygulanması lazım. Bütün insanlar tarafından, devletin de buna yardımcı ve efendim kolaylaştırıcı olması lazım. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, yani yazıklar olsun bilmeyene diyor. Demek ki bilmeyen insan durumunda olmayacağız. Peygamber Efendimiz yazıklar olsun dedi. Veil olsun dedi. Efendim bilip de uygulamayana da yazıklar olsun dedi. Demek ki bildiğimizde uygulayacağız. Bu bir. Sonra yine aynı konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ennâsu racülân. Âlimun ve müteallim. Ve lâ hayre fîmâ sivâhumâ. Efendim, insanların şöyle baktığımız zaman neler olduğuna, kıymetlerinin ne olduğuna, kimdir insanlar? Halk, kalabalık, yığın, efendim, yüz binlerce, milyonlarca yaratık, insan, Ademoğlu karşımızda. Diyor ki bütün bunlara toptan bir bakışla Peygamber Efendimiz, insanlar iki çeşittir. Ennâsu, halk, recülâni, iki adamdır. Alimun ve müteallimun. Birisi alim olan, bilen, öğreten, ötekisi müteallimun, öğrenen, efendim bilgi yolunda olan kişi. Öğreten ve öğrenen, alim ve müteallim. İki tanedir. Daha başka insanlar var, biz biliyoruz. La ve la hayre fîmâ sivâhumâ. Bunların dışındakilerde hayır yok buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bir insan bilmiyorsa, alim değilse, efendim bilgili değilse, ilmini öğreten bir durumda değilse, insanlara bildiklerini öğreten hoca, üstad, efendim yol gösterici, mürebbi durumunda değilse, bu fena, efendim hayır yok. Bir de bilmiyorsa, öğrenme durumunda değilse, bilmiyordum ama köyden geldim şehre, şimdi öğreniyorum, kursa gidiyorum, efendim demesi lazım. Filanca kitabı okuyorum, filanca hocaya devam ediyorum, filanca üniversiteye kursa yazıldım demesi lazım. Mesela Almanya'da hiçbir mesleği onun okuluna gitmeden, o kursu bitirmeden yaptırmıyorlar. Kaynakçılık

0: efendim demircilik, şu iş veya bu iş, efendim emlakçılık mutlaka efendim kursuna gidecek. Devletin efendim kendisinden istediği, ilim adamlarının kendisinden istediği seviyeye ulaşacak, bilgisini güçlendirecek. O mesleği öyle yapacak. Öyle eline efendim testereyi, aleti alan herkes her istediği işi yapamıyor. Demek ki alim olacak, öğrenecek, çalışacak, bildiğini uygulayacak. Bilmiyorsa da efendim bilgisizliğini gidermeye çalışacak. Yaşlı da olsa kursa gidecek, kursu bitirecek, belge alacak. Çünkü çalıştı mı insanın vücudu sıhhat kazanır, hem de üretici olur, yük olmaz kimseye. Çalışmadığı zaman da huyu bozulur, parazit olur. Başkasının sırtından geçiren uyuşuk bir kimse olur. Yani ona müsaade etmiyorlar aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize bu aşkı, bu şevki Allah ihsan eylesin. Böyle aşk ile şevk ile çalışmak nasip eylesin. Sıhhat afiyet versin. Üstün başarılar versin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşk, varlığın ve şiirin kaynağı. Bütün milletlerin edebiyatında, özellikle de şiirinde, aşk temasının müstesna bir yeri vardır. Çünkü şiirin özü aşktandır. Onun mayasına aşkın ateşi karışmıştır. Has şiir kıvılcımını aşktan alır. Aşkın yakıcı güzelliğiyle ışıldar. Bu gerçeği Abdülhak Şinasi Hisar şu sözlerle dile getirir. Aşk şiiri her nesil tazeleyen bir bahardır. Aşk sonsuz bir asalet kaynağıdır. Kurumuş edebiyatını bu kaynaktan sulamayan ve eseri yanık bir sahra olan sanatkara acınır. Benzer biçimde Yahya Kemal, aşkın şiirdeki yerini şu cümleyle ölümsüzleştirir. Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun, her şey eskir. Yalnız aşk eskimez, her dem tazedir. Aşk hem sanatın hem varlığın temel ilham kaynağıdır. Büyük şair Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde sözü bu anlayışın özüdür. Aşkın mahiyeti sınırsız, tarifi güçtür ancak genellikle iki biçimde ele alınır. Mecazi yani beşeri ve hakiki yani ilahi aşk. Dünyevi olana bağlanma mecazi aşkı, insanın yüce bir varlığa, ilaha yönelmesi yani asıl kaynağına ulaşma arzusu hakiki aşkı oluşturur. Tasavvufi düşünceye göre mecaz hakikatin köprüsüdür. Başka bir deyişle Leyla'dan Mevla'ya varılır. Ancak aşk yalnızca bir duygu değil, çileli bir yolculuktur. Onun mebde ve menşei olan gönül, gamla, sitemle, kederle yoğrulmadan olgunlaşmaz. Tıpkı en değerli hazinelerin harabelerde gizli olması gibi aşkın da hakikati harap bir gönülde doğar. Gerçek aşık bu beladan kaçmaz. Zira o bilir ki aşkla yanmadan aşkla dirilmek mümkün değildir. Yunus Emre'nin deyişiyle işi dine yarenler. Kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez. Hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa. Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip, terk-i dünya eyleyip, efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Farkında ol, Akra dinle.

taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşımı, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum dilimden avare, beni bunlara eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Ebu'l-Kasım Zehravi ve Cerrahi Aletler. İsmi Halef bin Abbas el-Zehravi olup künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Miladi 930 yılında Kurtuba yakınlarındaki Ezzehra'da dünyaya gelmiş, miladi 1013 yılında da Kurtuba'da vefat etmiştir. Doğduğu yerden dolayı da Zehravi ismiyle meşhur oldu. Batı ilim aleminde Ebu'l-Kasis, Ebu'l-Bukasis veya El-Zehravis olarak bilinir. Hayatının bütün kısmını doğuda yer alan Ezzehra'da tıp ve eczacılık araştırmaları ile geçiren Zehravi, ayrıca dini ilimler ve diğer fen ilimlerini de okumuş, zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi'nde öğrenim görerek, özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında ihtisaslaşarak söz sahibi oldu. Daha genç yaşındayken şöhretin zirvesine ulaşmış, önce Endülüs Emevi Halifesi 3. Abdurrahman'ın, daha sonra da yerine geçen 2. Hakem'in hususi doktorluğunu yaparak hükümdarların özel tabibi oldu. Göz, kulak, burun, boğaz ve diş cerrahisine önderlik etti ve ilk defa fıtık ameliyatını gerçekleştirdi. Ebu'l-Kasım Zehravi, ameliyatlarda kendine has anestezi metotlarını tatbik etti ve bunun için banç otundan faydalandı. Canlı hayvanlara tecrübe maksadıyla ameliyatlar yapmak, kadavrayı kesip parçalamak gibi yeni fikirler ve metotlar denedi. Mafsal iltihaplarını tetkik ederek tedavisi üzerinde durdu. Varis yani damar genişlemesi hastalığı üzerinde çalışmalarda bulundu. Ebu'l-Kasım Zehravi ameliyatlarda kullandığı aletleri kendisine has bir metotla mikroplardan temizledikten sonra kullanıyordu. Bu işte bilinen ve maddeus safra denilen bir maddeden faydalandı. Günümüzde yapılan araştırmalar bu maddenin bakterileri imha edici özelliğe sahip olduğunu ispatlar. Yunanlıların geri bir seviyede bıraktıkları tıbbın kadın hastalıkları dalında usul ve aletlerle büyük gelişmeler kaydetti. Ölü fetüsü çıkarmak için kronioktesi ameliyatı yapmıştır. El ve diz vakalarında ayak durumu ile çapraşık durum veya ilk defa kendisinin müdahalede bulunduğu çocuğun geliş durumunda doğuma yardımcı yeni metot ve müdahalelerde bulundu. Ceninin ters durumuna müdahaleyi yine ilk defa o tavsiye etti. Bu metot doğuma oldukça yardımcıydı. Vajinal taş ameliyatını tıp dünyasına kazandırdı. Ayrıca Ebu'l-Kasım özel bir vajinal aynadan başka kollumun suni şekilde genişlemesine yarayan, doğumda büyük yardımı olan kolye urter aleti de icat etti. Poliplerin çıkarılmasında çengel uyguladı. Hizmetçisine başarılı bir trakeotomi ameliyatı yaptı. Pratisyen cerrahlarına suni dikiş, kürk dikişi, karın yaralarında 8 dikişli bir ipliğe geçirilen 2 iğneli dikişi, bu münasebetle kedi bağırsakları ile yapılan dikişi, bağırsak ameliyatlarında katkütü o öğretti. Bütün ameliyat dikişlerinde, bilhassa karın çukuru altında cerrahi müdahalelerde, havsalayı yatakta ilk defa yüksek tutan o oldu. Avrupa bu usulü ondan öğrendi. Fransız cerrah Pare, 1552 yılında büyük damarları bağlayarak yaptığı bir ameliyatla şöhrete kavuştu. Herkes bunun dünya tıp tarihinde bu konuda yapılmış ilk ameliyat olduğunu sanıyordu. Oysa bu ameliyatı Ebu'l-Kasım, Fransız cerrah Pare'den 550 yıl kadar önce gerçekleştirmişti. Avrupalılar bunu da sahiplenerek kendilerine mal ettiler. Zehravi ayrıca birçok diş operasyonlarını tarif etmiş, diş çekme, tespit etme, kökünü besleme ve takma dişlerle ilgili bilgiler vermiştir. Çürük dişlerin kırılmadan çekilebilmesi için kurşunla doldurup çekilmesi fikrini ortaya atan ilk o doktordur. Diğer metallerin ağız içinde kimyasal reaksiyona gireceğini düşünerek altın tel kullandı. Demir, bakır, altından yapılmış cerrahi aletleri esaslı bir şekilde geliştirdi. Cerrahi ameliyatlarda dikişler için kullanılacak ipek ipliği imal etti. Burun içindeki fazlalık et parçalarını temizleyip almak için ilk defa senanin denilen orijinal bir alet yaptı. Yine ilaçları mesaneye vermek için madeni şırıngayı ilk defa o yapıp kullandı.
Trendelenberg durumunu ilk defa tavsiye eden Ebu'l-Kasım'dır. Ancak 20. yüzyıl başlarında 1844-1924 tarihleri arasında yaşayan Alman cerrah Friedrich Trendelenberg, Ebu'l-Kasım'ın buluşuna sahip çıkıp kendine mal etmiş, Ebu'l-Kasım'ın ismini unutturmuştur. Ebu'l-Kasım Zehravi'yi Müslümanlardan çok asırlarca eserlerinden istifade eden Avrupalılar tanıdılar. Buluşlarını ve tedavi şekillerini kendilerine mal ettiler.

mucit, bir icat. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sevgili dinleyiciler, dini en sağlam ana kaynağından öğrenmek lazım. Ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim. İkinci ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'i de açıklayan Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri, dinin hassas noktalarını oradan öğrenmeli. Efendim, hiç aldanmamak lazım ve mazeret de olmaz. Efendim, adam diyor ki mesela, ya Rabbi diyecek ki, ben bilemedim, bu adama kandım. Veya atalarımızdan biz böyle duyduk da, biz geleneksel olarak bizim ülkemizde böyle yapılıyordu, öyle yaptık. Olmaz. Atalarımız da yanlış yoldaysa, sen de yanlış yoldaysan, o da cezayı çeker, sen de cezayı çekersin. Ne yapacaksın? Hakikati öğreneceksin. İlmin vasıtaları kolaylaşmıştır. İncelersin, incelersin, bulursun. İnsan inceler. İnceleyince de bulur. Almanlar, Avrupalılar, Fransızlar, İngilizler, yani Çinliler, Japonlar, başka bir toplum içinden, başka bir medeniyetin, irfanın, yani kültürün insanı olarak geçtikleri halde, Kur'an okuyarak, hadis okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oluyor. Nasıl yıkıyor bak, toplumsal tabuları nasıl yıkıyor? Kendi toplumunun efendim etrafına ördüğü duvarları nasıl yıkıyor? Kabuğu nasıl çatlatıyor? Nasıl aydınlık dünyaya çıkıyor? İslam'ın güzelliğini anlıyor. Halbuki o terbiyeyi görmedi. Başka bir eğitimle yetişti ama aklını kullanıp buluyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Müslümanlar Mekke'nin fethine hazırlanırken Hatib'in Kureyş müşriklerine harekat durumunu bir yazıyla bildirmeye yeltenişi konusunu okumuştuk. Bugün bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatib'in sorguya çekilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Ali ile Zübeyr bin Avvam ve Miktat bin Esved'e acele ediniz. Hah bahçesine vardığınızda orada hayvan üzerinde giden ve yanında bir mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alınız ve bana getiriniz. Kendisini serbest bırakınız. Hazreti Ali ve arkadaşları atlarını koştura koştura Hah bahçesine varıp kavuştular. Orada yolcu bir kadına rastladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Ali ve arkadaşlarına devesinin üzerinde giden bir kadının Hatib bin Ebi Belta'a tarafından müşriklere yazılan ve Resulullah'ın kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber veren bir sahifeyi yanında taşıdığını haber vermişti. Hazreti Ali ve arkadaşları kadına "Yanında götürmekte olduğun mektup nerede?" diye sordular. Kadın "Benim yanımda mektup falan yok." dedi. Bunun üzerine kadının devesini ıhtırdılar. Kadını devenin üzerinden indirdiler. Eşyasını aradılar. Mektup olarak hiçbir şey bulamadılar. Kadın yemin ederek inkarda bulununca geri dönecek oldular. Hazreti Ali, "Allah'a yemin ederim ki ne Resulullah Aleyhisselam yanılır ne de biz yanılırız. Sen bu mektubu bize ya kendiliğinden çıkarırsın ya da seni ararız." dedi. Kadın, "Siz Müslüman değil misiniz? Bunu bana nasıl yaparsınız?" dedi. Hazreti Ali, "Elbette Müslümanız. Resulullah Aleyhisselam bize senin yanında mektup bulunduğunu söyledi." dedi. Kadın işin sıkı tutulduğunu görünce Hazreti Ali'ye, "Yüzünü benden başka yana çevir." dedi. Hazreti Ali yüzünü başka tarafa çevirince kadın örgülü saçlarını çözdü. Mektubu çıkarıp Hazreti Ali'ye verdi. Mektubu Peygamberimiz Aleyhisselam'a getirdiler. Mektubun müşriklerden bazı kişilere Hatib bin Ebi Belta tarafından yazılıp gönderilmiş ve içinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın savaş işinin onlara bildirilmiş olduğu görüldü. "Ya Resulallah, Hatib Allah'a, Resulullah'a ve müminlere

Peygamberlere hainlik etmiştir dediler. Peygamberimiz aleyhisselam haber saldı. Hatıbı yanına çağırttı. Hatıp gelince mektup kendisine okundu. Peygamberimiz aleyhisselam ona bunu sen mi yazdın diye sordu. Hatıp evet dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ey Hatıp bu ne biçim iş? Sen bunu niçin yaptın diye sordu. Hatıp ya Resulallah bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etme. Ben Kureyşiler içinde yanaşma bir kişiyim. Asıl Kureyşilerden değilim. Senin yanında muhacirlerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak akrabaları var. Bense Kureyş cemaati içinde ne soyu ne de kabilesi olmayan bir kişiyim. Üstelik çoluk çocuklarım da onların arasında bulunuyor. Ben bunu onlara bir iyilik edeyim, kendilerini minnet altında bırakayım da oradaki ev halkımı korusunlar diye yaptım. Yoksa bunu küfre saptığım veya dinimden döndüğüm veya İslamiyet'ten sonra küfre rıza gösterdiğim için yapmış değilim. Ya Resulallah, vallahi ben Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman etmişim ve dinimi de asla değiştirmemişimdir. Ben Müslüman olduğumdan beri Allah hakkında hiçbir şüpheye düşmemiş, küfür yoluna sapmamışımdır. Müşriklerden ayrıldığımdan beri kendilerine hiçbir sevgi de beslememişimdir. Fakat ev halkım hakkında endişe duyduğum için onların yanında bir iyiliğimi bulundurmak istedim. İyi biliyorum ki Yüce Allah'ın onlara indireceği azap karşısında benim bu mektubum kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak, gelebilecek azaptan onları kurtarmayacaktır. Ya Resulallah, ben bu iyiliği çoluk çocuğumla malıma onlardan gelebilecek zararlardan Allah belki korur diye yapmak istedim. Muhacir ashabından hiçbiri yoktur ki orada kavim ve kabilesinden bazı kimseler bulunsun da Yüce Allah onun ev halkını ve malını onlarla korumamış olsun dedi. Peygamberimiz aleyhisselam doğru söyledin buyurdu ve yanındaki ashabına da o size doğruyu söyledi. Kendisi hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiniz buyurdu. Hazreti Ömer, ya Resulallah, bu adam Allah'a, Allah'ın Resulüne ve müminlere hainlik etmiştir. Ya Resulallah, bırak beni de şu münafığın boynunu vurayım dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, izin verecek olursam onu öldürür müsün diye sordu. Hazreti Ömer, evet, bana izin verirsen onu öldürürüm dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, hayır, bu kişi Bedir Savaşı'nda bulunanlardan değil midir? O Bedir Savaşı'nda bulunmuştur. Ne bilirsin, belki de Yüce Allah, Bedir Savaşı'na katılmış olanlara, Bedir gününde bakıp, siz istediğinizi yapın, ben sizi bağışlamışımdır. Cennet size vacip olmuş, siz cennete girmeyi hak etmişsinizdir buyurmuştur buyurunca, Hazreti Ömer'in gözleri yaşla doldu ve, Yüce Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Hatıb'ın bu konudaki tutum ve davranışı üzerine indirilen ayetlerde şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyiniz. Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara peygamberin maksadını ulaştırırsınız değil mi? Halbuki onlar haktan size gelene İslam dinine ve Kur'an'a küfretmişlerdir. Onlar peygamberleri de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorsunuz diye yurtlarınızdan çıkarıyorlardı. Eğer siz benim yolumda savaşmak, rızamı aramak için çıkmışsanız onları dost edinmeyiniz. Siz onlara hala muhabbet mi besleyecek, sırlarımı ifşa mı edeceksiniz? Halbuki ben sizin gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, Resulullah'ın sırlarını açıklarsa, muhakkak ki o yolun ta ortasından sapmıştır. Eğer onlar size bir tırnak tuttururlar, sizi ele geçirirlerse, hepinizin düşmanları olacaklar. Ellerini, dillerini kötülükle size uzatacaklardır. Zaten onlar, ah bir dininizden dönüp, kafir olsanız diye temenni de etmişlerdir. Ne hısımlarınız ne evlatlarınız ahiret azabına karşı size asla yarar veremezler.
Kıyamet gününde

0: Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onun maiyetinde bulunan Müslümanlar da onların sözlerinde ve işlerinde sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve Allah'ı bırakıp tapmakta olduğumuz şeylerden kesin olarak uzağız. Sizi inkar ettik. Siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar bizimle aranızda temelli düşmanlık ve buz belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına herhalde senin yarlıganmanı dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi celp veya def etmeye gücüm yetmez demesi müstesnadır. Siz şöyle deyiniz: ey Rabbimiz, biz ancak sana güvenip dayandık ve sana yöneldik. Son dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi o küfredenler için bir fitne konusu yapma. Onları bize musallat etme. Ey Rabbimiz, bizi yarlıga. Çünkü aziz ve hakim sensin sen.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Efendim, 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimidir, sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah'a emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli, özür dilendiği zaman da cevap verilmeli, rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim, bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim, insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
2: 2 dakika. Az, öz,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Müzeyne Heyeti. Ne zaman ki müşriklerin hücumuna son verildi, peygambere her taraftan birçok heyet gönderildi. Müzeyne'den 400 kişi gelip erdi hidayete. Medine'de kalmak için istediler müsaade. Efendimiz, şimdi olmaz, yurdunuza gidin dedi. Kalksın hele şu engeller, biraz sabır edin dedi. Cüheyne oymağının ihtidası. Efendimiz Cüheyne'yi dine davet buyurmuştu. Hakk'ın yüce buyruğunu bu oymağa duyurmuştu. İnandılar Hakk'ı hemen, bir cengaver yolladılar. Böylelikle müminleri destekleyip kolladılar. Peygamberimizin Hazreti Zeynep'le evlenmesi. Zeynep, ulu peygamberin halasının kızıydı. Kocasının köleliği Zeynep'e bir sızıydı. Zeynep Zeyd'e vardı fakat istemeye istemeye baş gösterdi geçimsizlik. Sürüp gitti sen ben diye. Geçinmeye imkanı yoktu. En sonunda ayrıldılar. İstenmeyen bir şey zaten bu kadarcık yaşar zor zar. Sadece bir hatır için kurulan herhangi yuva bir gün böyle dağılır da çatamaz en keskin dua. Zeynep gönül göklerinde pırıldayan yıldız iken, zekasıyla, iffetiyle pek müstesna bir kız iken, onunla evlenmeyi düşünmeyip bir an bile, Efendimiz onu Zeyd'e verdirmişti bile bile. Kocasından ayrılınca emreyledi Cenab-ı Hak, peygamber de aldı onu sevceliğe dul olarak. Yaratandan bu hususta peygambere ayet indi, Zeynep'in de yüreğinin yıllar süren yası dindi. 6. Bölüm. Hudeybiye Anlaşması. 6. Yıl. Ulu elçi yıllardır ki öz yurdunu özlüyordu. Beytullah'ı tavaf için bir kolaylık gözlüyordu. Bu arzuyu müminler de eyleyince bir gün ishar, Efendimiz, peki gidin, hazırlanın buyurdular. Müminlerin sayıları buldu hemen 1400'ü. Silah milah almadılar, berk ettiler Hakk'a özü. 6. yıl Medine'den çıkmışlardı ive ive. Kurban için yanlarında götürdüler birçok deve. Müşriklere gönderilip Huzalı bir Müslüman, müsaade istenildi. Olmadı hiç kulak asan. Bütün komşu oymakları bir araya toplandılar. Şehre kimse sokmamaya verdi onlar kesin karar. Sonra Mekke kıyısına çıkardılar pek çok asker. Halid'i birkaç yüz erle keşfe memur eylediler. Hudeybiye mevkiinde Efendimiz durdu kaldı. Müminleri gördü Halid, müşriklere haber saldı. Müslümanlar susuzluktan çok muzdarip olmuşlardı. Peygamberin tulumunda bir abdestlik suyu vardı. Hak elçisi bu suyla o gün abdest alıyordu. Sahabiler koşuşunca sebebini bunun sordu. Dediler, ya Resulallah, susuz kaldık biz doğrusu. O anda on parmağından pınar gibi fışkırdı su. Vardı orada Hudeybiye denilen bir susuz kuyu. Peygamberin hürmetine doldu taştı hemen suyu. İçmişlerdi bu kuyudan, develer de su varıldı. Müslümanlar böylelikle susuzluktan kurtarıldı. Efendimiz Büdeyle, git şu Kureyş'e söyle dedi. Biz onlarla harbe değil, tavaf için geldik şimdi. Kureyş'in hiç dermanı yok, bunu iyi biliyorum. Yanaşsınlar uzlaşmaya, onlara yok benim zorum. Beni burada oyalayıp durmasınlar onlar böyle. Yoksa vallah senelerce çarpışırım. Git, var söyle. Büdeyl gitti müşriklere, duyduğunu haber verdi. Mesud oğlu Urve o gün pek doğru bir yol gösterdi. Ben babanız değil miyim? Var mı dedi benden şüphe? Urve'ye, biz demişlerdi, eylemeyiz senden şüphe. Dinleyiniz yavrum dedi. Muhammed bu işte haklı. Kendisiyle konuşayım. Çok üstündür onun aklı. Urve geldi peygambere. Bu iş dedi çetindir pek. Farz et bizi yok eyledin. Kavmini bu yok eylemek. Bu da dünya tarihinde görülmemiş bir hadise. Fakat mağlup olur isen yardım etmez sana kimse. Başındaki adamların bir toz gibi dağılırlar. Senin için bundan acı, bundan feci söyle ne var? Ebu Bekir öfkelenip okuma git maval dedi. Hiçbir yerde hiçbir zaman bırakmayız Muhammed'i. Urve bunu duyar duymaz kimdir bu zat diye sordu. Ebu Bekir'i cevaplamak Urve için epey zordu.
Senin dedi hakikaten bana büyük iyiliğin var. Yoksa şimdi işitirdin benden acı acı azar. Müminlerin peygambere gösterdiği derin hürmet Urve'ye pek tesir yaptı. Müşriklere dedi, hayret, Kisra'ların, Kaysar'ların sarayında birçok zaman bulundum ben. Fakat şimdi Muhammed'e oldum hayran. Ona olan saygıları, bağlılığı hiçbir yerde, hiçbir zaman görmedim ben.

Hükümdardır yüreklerde. Ortalığa sükunetler çökmekte. O söz söylerken saygıya bak, gözlerini kaldıramıyor kimse yerden. Bence onu adamları hiçbir zaman terk etmezler. Yolunda hep baş koymuşlar. Alın benden sağlam haber. Hakikaten adamcağız insaflı bir teklif yapmış. Onun uygun isteğini dinlememek büyük yanlış. Urve tesir yapamadı. Kureyş ipe un sermişti. Efendimiz Hiraş adlı bir zat daha göndermişti. Hiraş ölüp gidiyorken müttefiki bir kabile yetişerek kurtarmıştı zavallıyı güç hal ile. Müminlerin üzerine bir müfreze salınmıştı. Fakat bunlar tutularak silahları alınmıştı. İkinci kez gönderilen müfreze de böyle oldu. Hak elçisi tarafından bütünü af buyuruldu. Huleys dedi müşriklere, sardırdınız sarpa işi, ben de gidip bir göreyim bu Muhammed nice kişi. İzin alıp gitti Huleys belirirken uzaklardan, Efendimiz bu filandır, insafı bol oymaklardan, nişanlanmış develere bunlar dedi, hürmet eder, umulur ki Mekke'ye de girmemize gayret eder. Develeri ona doğru sürün diye tembih etti. Gördü Huleys vaziyeti, izi sıra döndü gitti. Biliniz ey Kureyş dedi, develeri nişanlanmış, umre yapmak istiyorlar, onları men etmek yanlış. Sen cahil bir bedevisin, aklın ermez, otur dendi. Kureyş'in bu tekdirinden Huleys kızdı, öfkelendi. Biz demişti, bunun için mi anlaşmıştık? Heyhat, tavaf için gelenlere edilir mi mümanaat? Allah'a and içerim ki çok haklıdır o bu işte. Men edemez kimse onu, eden varsa meydan işte. Müşriklere yapılan son müracaat ve Rıdvan beyatı. Ömer'e şu müşriklerin öğren dendi, maksadı ne? Ömer de ya Resulallah, emrin dedi baş üstüne. Lakin bana müşriklerin düşmanlığı kini çoktur. İcabında orada beni koruyacak kimsem yoktur. Efendimiz Ömer'i bu vazifeden gördü mazur. En sonunda elçiliğe edilmişti Osman memur. Osman yüce peygamberden direktifler aldı gitti. Müminlerin maksadını müşriklere izah etti. Kureyş ona kızdı, fakat saymışlar da arkasını. 3 gün kadar hapsederek bıraktılar yakasını. Öldürüldü Osman diye o sırada bir söz yayıldı. Efendimiz müminleri huzuruna davet kıldı. Bir ağacın gölgesinde kendisine söz verdiler. Din uğrunda can vermeye gönüllülük gösterdiler. Onların bu hallerinden hoşnut oldu Cenab-ı Hak. Düşmanlar da yumuşamıştı. İstediler barış yapmak. Sulh müzakeresi. Süheyl'i sulh murahhası olmak üzere gönderdiler. Süheyl dedi, hacetmeden dönüp gidin siz bu sefer. Saatlerce devam etti müzakere, münakaşa. Süheyl inat bir adamdı, çıkamadı kimse başa. Her dediği oldu onun, uydu ona Resulullah. Ali'ye, ey amcazadem, başla dedi, yaz, Bismillah. Muahede yazılırken Süheyl etti çok itiraz. Efendimiz, peki dedi, istediğin şekilde yaz. Muahede gereğince gelecek yıl Müslümanlar yalnız yolcu silahıyla hac edecek 3 gün kadar. Mümin olsun, müşrik olsun, Medine'ye kaçan herkes hemen geri çevrilecek. Mekke için bu iş serbest. Bu yıl haçsız dönecekler, sonra da herhangi oymak dilediği tarafla birleşmekte hür olacak. Bu anlaşma görünüşte bütün aleyhteydi. Fakat buna Müslümanlar hatır için boyun eğdi. Hac etmeden geri dönmek müminlere çok zor geldi. Hele asın vaziyeti yürekleri ezdi deldi. Gerçekten de bir Müslümandı Süheyl oğlu Ebu Cendel. Fakat onun imanına istediler olmak engel. Zincirlere vurularak yapılmıştı çok işkence. Peygamberin geldiğini Ebu Cendel işitince, zincirini sürüyerek gelip yere kapanmıştı. Babasını müminlerin yanlarında yok sanmıştı. Onu böyle görür görmez müşriklerin murahhası, işte dedi ilk hadise, teslim edin oğlum ası. Süheyl'in bu teklifini Efendimiz reddeyledi. Çünkü henüz muahede olunmadı imza dedi. Süheyl Ebu Cendel için eyledikçe ısrar inat, Efendimiz yok diyordu, edilemez teslim bu zat.
Süheyl dedi, aramızda anlaşmamız yok o halde. Hak elçisi

Bari dedi, oğlun kalsın Mumu halde. Süheyl asla olmaz dedi. Direnerek bastı ayak. Ası geri çevirmeye mecbur kaldı Resulü Hak. Ebu Cendel yarasını müminlere göstererek, şu halime bakın dedi. Yok mu yahu sizde yürek? Ulu elçi teessürle, biraz daha katlan ey as. Elbet dedi, Allah sizi eyleyecek bir gün halas. Muahede müminlere vermekteydi büyük keder. Tutamadı kendisini, peygambere gitti Ömer. Hak peygamber değil misin diye ondan sertçe sordu. Hak üzreyim buyurulunca Ömer biraz öyle durdu. Niçin dedi şu zilleti yüklendik biz din namına? Ben Allah'ın elçisiyim, eyleyemem isyan ona. Bize Hakk'ın yardımıyla etmedin mi tavaf vaat? Ettim, fakat bu yıl diye vermiş miydim bir sarahat? Ömer, Süheyloğlu As'ın o yürekler paralayan vaziyeti karşısında duramadı rahat bir an. Gitti çattı Ebu Bekir'e, fakat ona Ebu Bekir, kendine gel Ömer dedi. Muhammed Hak peygamberdir. Hakk'ın emri haricinde yapmaz o hiçbir hareket. Onun bütün işlerinde vardır gizli büyük hikmet. Anlamıştı cüretini, hemen nadim oldu Ömer. Bu iş için zaman zaman yaptı pek çok ibadetler. Bütün ömrü müddetince üzdü onu bu hareket. Oruç tutup yalvararak, ya Rab dedi, beni affet. Müminlere ağır geldi haccetmeden geri dönmek. Değil mi ki dinleri hak, hak olan da üstün gerek. Bunun için muahede uyandırdı büyük telaş. Efendimiz bıraksaydı olacaktı hemen savaş. Ulu elçi sessiz sessiz kesti orada kurbanını. Müslümanlar göremedi hac eylemek imkanını. Hudeybiye mevkiinde kalınarak 3 gün kadar dönülmüştü Medine'ye, yaslıydı Müslümanlar. Yolda Fetih suresini indirmişti Cenab-ı Hak. Peygamberi bu surede buyurulmuştu. Biz muhakkak sana büyük ve apaçık bir fetih ve zafer verdik. Efendimiz Ömer'i tez çağırtarak etti tebrik. Muahede için Ömer, zafer mi bu diye sordu. Resulullah, evet dedi. Nurlu yüzü gülüyordu. Gerçekten bu müsalaha manevi bir zafer idi. Çünkü Kureyş bu sayede Hak dinini inceledi. İslamiyet ışığını sessiz sessiz yayıyordu. Putperestler Hakk'a doğru yavaş yavaş kayıyordu. Her gün düşüp kalkılıyor, müminlerle serbest serbest, kalplerdeki düşmanlığı atıyordu artık herkes. Medine'ye kaçanların iadesi hakkındaki hüküm dahi kaldırıldı. Yeni bir gün doğdu sanki. İslamiyet hemen her gün yeni yeni müntesipler kazanmakta devam etti. Var mı bundan büyük zafer? Hükümdarlara gönderilen mektuplar. Efendimiz 6. yıl Herakle bir mektup saldı. Rum'un büyük hükümdarı ne zaman ki onu aldı, buralarda çevrelerde her kim varsa Araplardan getiriniz bana dedi. Geçirmeyin fazla zaman. Ebu Sufyan Gazze'deydi. Götürüldü hükümdara. Rahiplerle piskoposlar dizilmişti sıra sıra. Kaiser sordu, içinizde peygambere kim en yakın? Ebu Sufyan, burada dedi, yoktur ona benden yakın. Kaiser, peki söyle dedi, peygamberin soyu nasıl? Muhammed'in ailesi pek şerefli ve pek asil. Ondan önce peygamberlik dava eden başka kim var? Yoktur. Peki soyunuzdan çıkmış mıydı bir hükümdar? Hayır. Yeni dine giren hangi sınıf insanlardır? Hemen hemen bütünü de fakir, zayıf insanlardır. Peygamberin tabileri artıyor pek. Duydunuz mu bu adamdan yalan bir söz şimdiye dek? Asla. Peki sözlerinde görüldü mü bir caygınlık? Hayır. Fakat son zamanda yaptık yeni bir sulh artık. Bu yoldaki hareketi ileride görülecek. Yaptınız mı kendisiyle çarpışmalar şimdiye dek? Yaptık. Peki bildir bana, nasıl oldu savaş sonu? Bazen bizi o yenmişti, bazen de biz yendik onu. Bu peygamber evvelahir size neler emrediyor? Hiçbir şerik koşmaksızın kulluk edin Hakk'a diyor. Namaz kılın, afif olun, söylemeyin asla yalan. Akrabalık bağlarını koparmayın diyor her an. Kaiser söze başlayarak, demin dedi söylediniz, peygamberin soyu sopu pek şerefli ve pek temiz. Gelir zaten peygamberler şerefli bir aileden. Yok dediniz ondan önce peygamberlik dava eden.
O halde bu işte

Onu aili bir istek ile harekete geçmiş saymak haksızlıktır bile bile. Ailesi arasında yok dediniz bir hükümdar, demek bu iş peşinde de koşmadığı apaşikar. Söylemedi demiştiniz şimdiye dek yalan bir kez. Halka yalan söylemeyen Allah'a hiç söyleyemez. Dediniz ki zayıflerdir ona uyan, ilk inanan. Her zamanda böylesidir hak peşinde yuvarlanan. Muhammed'in diyorsunuz tabileri çoğalıyor. Adet budur. Hak dinler hep bu şekilde yol alıyor. Aldatmamış kimseyi o. Siz verdiniz bunu haber. Hakikaten böyle olur ve böyledir her peygamber. Sizi haktan korunmaya, ibadete davet etmiş. Hak dininin esasını, temelini tam öğretmiş. O halde ey Mekkeliler, vereyim ben size haber. Pek yakında bu yere de girecektir o peygamber. Gerçi onun zuhuruna bir lahza göz yummuyordum. Fakat Arap ülkesinden çıkar diye ummuyordum. Fırsat bulup o diyara gidebilsem ben doğrusu, ellerimle ayağına uşak gibi dökerdim su. Bu sözlerden sonra Kayser etrafına bir göz vurdu. Peygamberin mektubunu açtırarak okutturdu. Rahman, Rahim olan Allah adıyla başlıyorum. Hak elçisi Muhammed'den, Herakle ki Kayseri Rum, doğru yolda gidenlere olsun benden çok çok selam. Sizi davet ediyorum, bütününüz olun İslam. Selamette yaşarsınız, sevabınız olur kat kat. Davetimden yüz çevirip etmezseniz muvafakat. Bütün fakir çiftçilerin günahını çekersiniz. Geliniz ey ehli kitap, birleşelim herhalde biz. Bir Allah'tan başkasına etmeyelim asla kulluk. Koşmayalım ona denk, eş, ondan başka bir ilah yok. Rab tutmasın hiç kimseyi, içimizden hiçbir kimse. Bir tek Allah varken onlar yine de yüz çevirirse. Deyiniz hep tanık olun, bizler ancak Müslümanız. Kızmaktaydı dinleyenler, memnun idi Kayser yalnız. Rum'un uslu hükümdarı fikre daldı ince ince. Sonra dönüp cemaate hak dinini arz edince hepsi birden yüz çevirip başladılar kaçışmaya. Kayser hayret vadisinde kala kaldı yalnız yaya. Baktı ki bu teklifini hiç kimse hazmedemedi. Hemen bütün zekasını kullanarak durun dedi. Durun artık, bu sözlerin bir sınav da hakikatte. Ne mutlu ki hepinizi sağlam buldum itikatta.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bizi ve bütün diğer varlıkları, yerleri ve gökleri, insanları ve cinleri, dünyayı ve ahireti, her şeyi yaratan, varlık veren, varlığını sürdürten, nimetlerle perverde eyleyen, duaları kabul eyleyen, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bahşeyleyen, Erhamur Rahim'in ve Ekrem'in olan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz, sayısız, hadsiz, hesapsız hamdü senalar olsun. Ki türlü türlü nimetleri arasında, içinde onlardan istifade ederek çok kıymetli bir vesileyle sıhhat ve afiyet üzere bizleri burada topladı. Allah-u Teala Hazretlerinin alemlere rahmet olarak gönderdiği Seyyidül Evvelin vel Ahirin ve Eşrefül Mürselin, tüm insanların en yükseği ve bütün peygamberlerin önderi, serveri, Allah'ın en sevgili kulu, kendisine makam-ı mahmudu verdiği, Havz-ı Kevser'i ihsan eylediği

Peygamberimiz, serverimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine sonsuz salatü selamlar olsun. Hakipayi Risalet Penahilerine salatü selamlarımız ve tahiyyat ve ihtiramlarımızı nisar eyleriz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimizin yolunda yürüyen, sünnetine uyan, ümmetine faydalı olan, Resulullah Efendimizin sevdiği ümmetlerinden olmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanmak için, onun sevdiği bir kul olmak için yapılacak güzel çalışmaların en değerlisi eğitim çalışmasıdır. Şüphesiz ki hayırların çeşidi çoktur. Ve Allah-u Teala Hazretleri herhangi bir kulunun bir hayrını, hasenesini, güzel davranışını severse bir tek güzel davranışı dolayısıyla bile onu cennetine sokabilir. Kabul olmuş bir hasenesi dolayısıyla bile insan cennete girebilir. Büyük hadis alimi İmam Nevevi Riyazü Salihin isimli küçük fakat çok güzel kitabında eserine hayır yollarının çok olduğunu söyleyerek başlıyor. Yani bir Müslümanın hayır yapıp sevap kazanması, Allah'ın rızasını elde etmesi için yapılacak şeyler çoktur. İbadettir, sadakadır, hayrat-ı hasenattır, Kur'an okumaktır, zikir çekmektir, hizmet eylemektir, çoktur. Hayır kapıları çoktur. Çokluğunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterseniz Riyazü Salihin kitabını okumanızı zaten tavsiye ediyorum. Hepinizin ilk okuyacağı kitaplardan birisi İmam Nevevi'nin Riyazü Salihin kitabı olmalı. Kendiniz, aileniz ve çocuklarınızla beraber. Çünkü Riyazü Salihin sağlam bir kitaptır. Büyük bir alimin önemli bir kitabıdır. Sizin doğru yolda yürümenizi sağlayan bir güzel kılavuzdur. Ve sizin hakkınızda başka insanların değerlendirme yapacağı zaman bu Riyazü Salihin'i okuyan, ona uyan bir insan. Demek ki iyi bir Müslüman diye iyi izlenimler, kanaatler edinebileceği, böyle bir sonuca sizi getirecek, eriştirecek güzel bir kitaptır. Orayı okursunuz. Fakat ben özet olarak söyleyebilirim ki her şeyin başı öğrenmekten, ilimden, ilmi çalışmalar yapmaktan başlar ve öyle devam eder. Her şey derken hem dini çalışmaları kastediyorum, hem de dünyevi çalışmaları kastediyorum. Dini çalışmalarda başarı da ilimle olur, dünyevi çalışmalardaki başarı da ilimle olur. İlimle olmuştur. İnsanlar karanlık çağların cahilliğinden ilimle kurtulduktan sonra bugün içinde yaşadığımız rahat ortamları kurabilmişlerdir. İlimle geliştirebilmişlerdir. Onun için ilim insanın hem dünyada hem ahirette rahatını sağlar. Dünyada izzet, itibar, rahat isteyen ilme sarılmalıdır. Ahirette mevki, makam, derece, nimet, cennet isteyen de ilme sarılmalıdır. İlme sarılmayan bir insan İyi niyetle başlattığı işleri bile iyi niyetle götüremeyebilir, hatalara düşebilir. İnsanların hatalara düşmelerini engelleyen çalışma ilmi çalışmadır. Onun için hepimizin yanında kalemi defteri olmalı, hepimizin yanında çantası olmalı, hepimizin elinde okuyacak

kitabı olmalı. Hepimizin aklında efendim yapacağı çalışmalar, ilmi çalışmalarla ilgili bir tasarısı bulunmalı. Hepimizin, kadın ve erkek, hepimiz erkek, büyük ve küçük, emekli ve çalışan, hepimizin mutlaka ilimle ilgilenmesi gerekiyor. Mutlaka bir şeyler öğrenmesi, öğretmesi gerekiyor. Bu çalışma beşikten başlıyor, mezara kadar devam ediyor. Minel mehdi ilel lahd. Beşikten meht, beşik demek, lahd, kabir demek. Beşikten mezara kadar devam etmesi lazım. Hakikaten insan bebek iken dahi bir şeyler öğrenir. Hiç tahmin etmediğiniz bir zamanda bile çocuk bir şeyler öğrenmektedir. Hatta henüz doğmamışken bile bir şeyler öğrenir. Annesinin yatmasından, kalkmasından, yemesinden, içmesinden, uyumasından, uyanmasından bir şeyler kapar çocuk. Bir şeyler öğrenir. Onun için beşikten mezara kadardır şey, ilim. Ve en sevaplı, sevabı en çok yazılan çalışma, ilmi çalışmadır. Yani bir Müslüman elinde çeşitli seçenekler varken, imkanlar varken, acaba namaz mı kılsam, acaba zikir mi yapsam, acaba ilim mi öğrensem, acaba şunu mu, acaba bunu mu yapsam derken, hayır çeşitleri çok olduğuna göre, en hayırlısını seçmek istediği zaman, eğer ilmi çalışma yaparsa en büyük sevabı alır. İlimden bir bölümü okuyup öğrenmek, şu koca dünyadan ve bu dünyanın içindeki tüm zenginliklere sahip olmaktan daha önemlidir. Bunu ben söylemiyorum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. İlim çok önemlidir. O halde hepimiz bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Bir, hepimiz ailemize ve çoluk çocuğumuza en güzel şeyleri öğretmeye çalışmalıyız. İki, ve hepimiz kendimize ve yakınlarımıza bu sevaplı işi yaptırmak için her türlü fedakarlığı yapmaktan bile kaçınmamalıyız. Tabii her türlü fedakarlık nedir? Başta maddi fedakarlıktır. Mesela buraya geliş, yol masrafı, kalış masrafı, çocuğu mektebe yazdırmak, mektebe devam etmesi, mektebin masrafları, efendim aldığı kitaplar, kağıtlar, kalemler vesaire, bunların hepsi masraftır. İlim yolundaki masraflardır. Ama en sevaplı, en karlı yatırım ilmedir. Eğer bir millet veya bir devlet yahut bir cemiyet yahut bir fert, bir kişi para kazanmak istiyorsa, yatırım yapmak istiyorsa, kar elde etmek istiyorsa, en karlı yatırım hangisidir? İlme yapılan yatırımdır. Bunu bilim adamları söylüyorlar. Araştırma yapmışlar. İktisat ilminin gereklerini çok iyi bilen ilim adamları inceleme yapmışlar. Üniversite hocaları, profesörler, atılımcılar, parası olan sermaye sahipleri, acaba ben bu paramı nereye yatırırsam daha çok kar kazanırım diye. Bunun bilimsel sonucu, en karlı yatırım bilime yapılan yatırımmış. En karlısı. Ama en masraflı yatırım da o. Onun için büyük fabrikalar, çok büyük dev müesseseler kazançlarının çok büyük kısmını araştırma geliştirme bölümüne harcarlar. Mesela diyelim ki %80'ini oraya harcar. %20'sini kendisi, öteki yemesi, içmesi, gezmesi, keyfine harcar. %80'ini araştırmaya, geliştirmeye harcar. Bir fabrika, bir otomobil fabrikası, bir elektronik fabrikası, daha başka bir şey. Bu bir boşa harcama değildir. Kuma su sıkmak değildir. Havaya efendim emeklerin gitmesi demek değildir. Harcanan para kat kat geriye gelmektedir ilmi çalışma yapıldıktan sonra. Dünyevi bakımdan da böyledir, ahiret bakımından da böyledir. Ahiret bakımından bir insan esir doğmuş olabilir.
fakir

bir aileden dünyaya gelmiş olabilir. Yiyecek lokması, yatacak odası, giyecek hırkası bulunmayabilir. Ama ilim sonunda yükselir. İlmin sonunda padişahların elini öptüğü bir makama ulaşır. Bir dereceye ulaşır. İlim fakiri zengin eder. Zayıfı güçlü eder. Her bakımdan insanı kuvvetlendirir. Bunlar edebiyat değildir. Bir edebiyatçının yaldızlı sözleri değildir. Bunlar mühendislerin istatistik yapan, rakamlarla uğraşan, her şeyi katı katı, acı acı, katı gerçeklerine bakarak eğriyse eğri, doğruysa doğru, dümdüz söyleyen insanların vardığı sonuçlardır. Bir edebiyatçının, bir din adamının hayali değildir. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, mutlaka hepimizin ilimle ilişkili olmamız gerekiyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki, ya alim ol, bilgili ol, öğretici ol, ya alim ol, ya da öğrenen ol. Bilmiyor ama talebe, ilim öğrenen. Ya alim ol, ya müteallim ol. Bunların dışında bir üçüncü olma, alim de değil, müteallim de değil, hoca da değil, talebe de değil. Öğretmiyor da, öğrenmiyor da. Üçüncüsü olma, helak olursun. Helak olursun ne demek? Mahvolursun demek. Yok olursun demek. Hem dünyevi bakımdan yok olur insan, hem ahiret bakımından yok olur. Çünkü ibadetlerin bile, yaptığımız ibadetlerin bile tehlikeleri vardır. Püf noktaları vardır. İncelikleri vardır. Onları bilmeyen insan o hataları yaparak ibadet ederse ibadeti kabul olmaz. Allah kabul etmez. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Mesela sadaka veriyor bir adam, zekat veriyor. Para çıkıyor cebinden. Fakirin avucuna da geçiyor. Alma verme işlemi tamam. Zekatı verdi adam, kabul olmaz. Neden? Zekatı verişin incelikleri, usulleri vardı. Onlara riayet etmedi. Karşı tarafın kalbini kırdı. Efendim, eza cefa etti. Efendim, minnet etti, başa kalktı, sevabı kaçtı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَا. Başa kakarak, verdiğiniz insanı üzerek, ezalandırarak zekatlarınızı, sadakalarınızı iptal etmeyiniz. Boşa çıkartmayınız. Sevabını kaçırmayınız diyor. Zekatın sevabı kaçabilir. Namazın sevabı silinebilir. Her şeyin sevabı gidebilir. O halde neler insanı sevaptan mahrum eder? Kazancını sıfıra düşürür, puanlarını sildirir. Bunları bilmek lazım. İşte bilgi gene karşımıza geliyor. Demek ki ibadette bile ibadetin afetlerini bilmesi lazım insanın. Onun için büyük alimler her şeyi yazdıkları zaman arkasından da onun afetlerini yazmışlardır. İbadet, ibadetin afetleri. İlim, ilmin afetleri. Servet, servetin afetleri. İlmin afeti olur mu? Olur. İlmin afeti de alimin kibirlenmesidir. Kimseyi beğenmemesidir. Herkese tepeden bakmasıdır. İlmiyle mağrur olmasıdır. Öğrenmiş, efendim, ama tevazuyu öğrenmemiş. İlmi öğrenmiş, tevazuyu öğrenmemiş. Kibirli. Kibirli olanı Allah sevmez. Kim kibirliyse Allah onu alaşağı eder. Men tekebbere vada'ahullah. Alaşağı eder. İndirir aşağı Allah. Tekebbür edeni, kibirleneni aşağı indirir. Demek ki onu bilmediği için o da orada hata edebilir. İlmin de afeti var. Her şeyin afeti var. İşte bu afetlerin de bilinmesi, o da ilimdir. Mesela her suyu içmiyoruz. Tabi olarak yapıyoruz bunu. Her gıdayı yemiyoruz. Evde bazı gıdaları hanımlar atıyorlar. Neden? Kokluyor. Bu yenmez artık diyor. Efendi görmeden çöpe. Neden? Artık yenmez. Çünkü yenmeyecek hale geldiğini biliyor. Her şeyin bir ilmi var. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, uzatmak istemiyorum ama bir şeyi bastıra bastıra söylemek istiyorum. Biz burada hem en sevaplı işi yapıyoruz,

hem en karlı işi yapıyoruz. Hem dünyevi bakımdan güzel bir iş yapıyoruz, hem ahiret bakımdan güzel iş yapıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Efendim, hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsen diye...

0: bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin, ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını çapırlatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu, mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Saman vardı, meşhur Saman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi, ilk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey. Mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Enbiya Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Enbiya 112 ayetten oluşuyor. Sure içinde 17 peygamberin adı geçmekte. Bu peygamberlerden bahsettiği için de Enbiya adını almıştır. Enbiya peygamberler demektir. Surenin esas konusu peygamberlerin hak dini yayma ve benimsetme hususunda her türlü zorluğa ve engellemelere rağmen başarıya nasıl ulaştıklarını göstermek ve hakkın batıl karşısında elde ettiği zaferi haber vermek olmakla birlikte sure içinde hesap gününün kesinliği, Allah'ın birliği ve tesbih edilmesi gerektiği, kainattaki uyumun tek ilahın delili olduğu, Allah'ın davetine icabetin gerekliliği, İbrahim aleyhisselamın putlara dair kıssası, peygamberlerin çektikleri sıkıntı,

0: sıkıntılar ve ecirler, amellerin karşılığının bulunduğu, ölümün hak olduğu ve Allah'a tevbe etmenin gerekliliği anlatılmakta. Surenin sonu Peygamber Efendimizin Rabbimize bir yakarışıyla biter. Peygamber dedi ki, "Ey Rabbim, onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınıza, iddialarınıza karşı yardımı istenendir."
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akrefem stüdyolarından Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Şehri İstanbul'u dolaşmaya devam ediyoruz. İstanbul'un hem bugününde hem de tarih sayfaları arasında dolaşıyoruz sizlerle birlikte efendim. İstanbul'un tarihine değin hızlı bir tura çıkacağız. İstanbul'un kuruluş

0: Şundan bugüne bir çırpıda İstanbul'dan bahsetmeye çalışacağız. Kentin yangınlarla yaşadığı imtihandan söz edeceğiz. 100 yıl boyunca yangınlarda kaybettiği yapılardan bahsedeceğiz. Ve yine İstanbul'un kuruluşundan bu yana gündelik kent yaşamına dair notları paylaşacağız. Şehir İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbul.

Değerli dinleyenlerimiz, Şehri İstanbul programımızda İstanbul'un tarihi ve kültürel notlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Hem İstanbul'u yakından tanımak adına önemli eserlerinden söz ediyoruz. Gezilebilecek, görülebilecek yerlerden söz ediyoruz. Kaybolan İstanbul mirasından izler bulmaya çalışıyoruz zaman zaman. Şimdi Haluk Dursun'un notlarından bir çırpıda İstanbul tarihine göz atmaya çalışalım isterseniz. Aslında her programımızda birbiri ardınca bölümlerle detaylı bilgiler paylaşıyoruz ama bugün özet mahiyetinde şöyle hızlıca bir İstanbul tarihine göz atalım istiyoruz. Tarih boyunca kurulduğu andan itibaren devamlı gelişen, büyüyen ve dönüşen bir şehir. Yarımburgaz, Fikirtepe, Pendik, Tuzla, Yenikapı, Marmara gibi kazı yerlerinde elde edilen bulgularda özellikle Neolitik çağ yerleşimlerinin su kaynakları yakınında kurulduğu görülüyor. M.Ö. 8. yüzyıldan başlamak üzere Megaralılar Kadıköy'ü kolonize ederek İstanbul çevresine yerleşmişler. M.Ö. 660 tarihinde yine Megaralı Bizans Sarayburnu üzerinde Bizantiyonu kurmuş. Roma döneminde kent şekillenmeye başlamış. Mes adı verilen ana yol istikametinde sütunlu caddeler kenti Selanik üzerinden Adriyatik'e kadar ulaştırıyor. İstanbul genellikle M.Ö. 330 tarihinde Konstantinus'un kurup Doğu Roma'nın bir şehri olarak ortaya çıkardığı Nova Roma adını aldığı dönemden sonra iyi çekmeye başlıyor. Haliç surlarının uzunluğu 5,5 kilometreye yakın. Bu surlarda 100'den fazla burç bulunmakta. Ayrıca 20'den fazla da Bizans ve Osmanlı döneminden kalma kapı bulunuyor. Marmara sularının uzunluğu 8,5 kilometre kadar. Ayrıca Yeni Kapı'da 1 kilometre civarında bir iç liman suru da bulunmakta. Bu surlar Sirkeci'den başlayan demiryolu hattı boyunca birçok yerden kesilmiş. Kara surları ise İstanbul'un en tahkimatlı ve saldırılara karşı kuvvetlendirilmiş surları. En önemli kapılar da kara surlarında bulunuyor. İstanbul'un Bizans dönemi surlarının en önemli kapısı imparatorun seferlerden sonra şehre giriş yaptığı Altın Kapı. Bunun dışında Belgrad Kapısı, Silivri Kapı, Mevlevihane Kapısı, Top Kapısı, Sulu Kule, Edirne, Eğri Kapı gibi önemli kara surları, kapıları, Ayvansaray, Atik Mustafa Paşa, Balat, Fener, Ayakapı, Cibali, Unkapanı, Zindan Kapı, Balık Pazarı ve bunun gibi niceleri de Haliç surlarının önemli kapıları ve Marmara sularında da Değirmen, Demir, Mangana, Balıkhane, Ağır Kapı, Çatladı Kapı, Küçük Ayasofya, Kadırga, Kum Kapı gibi kapılar önemlileri arasında sıralanabilir. Bu kapılardan bazılarının üzerinde Osmanlı döneminden kalma kitabeler bulunuyor. Büyük çoğunluğu ise yol geçişleri nedeniyle özgün ölçülerini kaybetmişler. İstanbul surlarının özellikle kara tarafındaki bölümünde hendek su yataklarında sebze yetiştiriciliği ve bostancılık yapılmakta. Marmara surlarının ise Yedikule ve Langa taraflarında yine bu bostancılık geleneği tarih boyunca sürdürülmüş. Surlara Osmanlı Devleti'nin sarayının yapıldığı Topkapı bölgesindeki Suri Sultani adı verilen Osmanlı surlarını da ilave edebiliriz. Bunlar Topkapı Sarayı'nın kara yönünden kuşatan surlar. İstanbul'un tarihi mekanlarından ve şehrin genel silüetini oluşturan kule türü eserlerden Beyoğlu bölgesindeki Galata Kulesi'ni, tarihi Yarımadası'ndaki Beyazıt Kulesi'ni ve Topkapı Sarayı Kubbe Altı bölgesindeki Adalet Kulesi'ni sayabiliriz. Kentin simgesel kulelerinden biri de hiç şüphesiz Kız Kulesi. Şehrin Boğaziçi çevresinde tarihi saat kuleleri var. Bunlar arasında Tophane Kasrı Saat Kulesi'ni, Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi'ni, Yıldız Sarayı Saat

Saat Kulesi'ni sayabiliriz. İstanbul'un önemli sur kapıları dışında Osmanlı merkez şehri bölgesinde bulunan devletin yani Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Humayun, Bab-ı Selam, Bab-ı Sadi kapıları, hükümet merkezinin Bab-ı Ali'si Cağaloğlu, Silahlı Kuvvetlerin Bab-ı Seraskeri'si Beyazıt İstanbul Üniversitesi taç kapısıdır. Dini kurumların kapısı olan Şehir-i İslamlık veya Bab-ı Meşihat, Süleymaniye, Müftülük Merkezi, başkent İstanbul'un önemli kapılarıdır. Osmanlı dönemi İstanbul'una gelelim. Osmanlı yerleşim planında surun içinde kalan bölüme Nefs-i İstanbul Kadılığı adı verilmiş ve tarihi Yarımada'da bugün Eminönü ve Fatih bölgelerinin içine alan mıntıka esas İstanbul sayılmıştır. İstanbul tanımı sadece bu bölgeye has bir tabir. Merkezi Sultanahmet, Süleymaniye, Beyazıt arasındaki üçgen, eski İstanbul yerleşiminde halk için devlet dairelerine yani kapıya yakın olmak esastır ve padişah sarayları, paşa konakları hep bu bölgede yer almıştır. Şehrin önemli dini mekanları olan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Laleli, Nur Osmaniye gibi külliyeler bu bölgededir. Kapalı çarşı gibi ticari sahalar da bu mekandadır. Buranın iskelesi Sirkeci'deki Vezir İskelesi'ydi. Şehrin ana gösteri, eğlence, alay hatta isyan ihtilal meydanı buradadır. Cağaloğlu, Nur Osmaniye, Hocapaşa, Akbıyık, Alemdar, Kadırga, Soğukçeşme, Gedikpaşa, Divan Yolu hep bu eski İstanbul'un merkez mahalleleri. Sonra yavaş yavaş yakın çevreleri başlıyor. Mercan, Mefa, Horhor, Şehzadebaşı, Yeşildirek, Gedikpaşa, Kumkapı, Aksaray olarak genişleyen şehir, Zeyrek'ten başlamak üzere Cibali, Ayakapı, Küçük Mustafa Paşa, Fener, Balat, Ayvansaray yoluyla İstanbul'un taşrasına ulaşıyor. Topkapı, Silivri Kapı, Mevlana Kapı, Belgrad Kapı, Edirne Kapı, Eri Kapı gibi surlardaki kapılar yoluyla İstanbul dışarıya Rumeli'ye açılıyor. Eyüp, İstanbul'un ikinci önemli kadılık yani yönetim merkezi ve burada sur dışından Haliç kıyısından Kağıthane'ye doğru uzanan eski Sadabat kıyılarında mesire yerleri bulunurken iç bölgede Eyüp Sultan merkezinde ise dini mistik bir özelliği yansıtır. Dini binalardan türbeler, tekkeler ve mezarlıklar burada yoğunlaşır. Üsküdar. Eyüp'ten sonra İstanbul'un ikinci kadılığı Üsküdar'dır ve orası da Karacaahmet Mezarlığı, önemli külliyeleri, tekkeleri, sefer, menzil ve hac yolları üzerinde olması dolayısıyla Kabe toprağı sayılır. İstanbul'un bir başka önemli noktası Galata, üçüncü kadılık olarak sayılabiliyor. Önceleri çok az sayıda Müslümanı barındıran bir yer, Karaköy'den yüksek kaldırım yoluyla Beyoğlu'na çıkar ve tümüne Pera yani karşıya kadınır. İstanbul'da çok eskiden 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar karşıya geçmek tabiri sadece Haliç'ten Galata'ya geçmek için kullanılırdı. Ama şimdi Boğaz'ın iki ya da üç yakası için bu tabir kullanılıyor. Kadıköy. Kadıköy yakası ise 20. yüzyılın başlarından sonra moda olmuş ve gelişimini demiryoluna borçlu. İstanbul'da merkezin dışında saydığımız Eyüp, Üsküdar, Galata yani üç belde olarak adlandırılıyor. Kadıköy bir sayfiye mekanı olarak gelişmiş. Bağdat Caddesi ise mağazalarıyla ön plana çıkmış. Bu cadde üzerinde yer alan Kızıl Toprak, Zühtü Paşa, Erenköy, Zihni Paşa, Ethem Efendi, Göztepe ve Suadiye camileri ise semtin bir diğer yönünü ortaya koyuyor. Yine bu civarda yer alan 5. Murat Av Köşkü, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Köşkü, Kazım Karabekir Köşkü ve müzesi de unutulmamalı. Adalar. İstanbul Boğazı dışında kentin tarihi yerleşim yerlerinden özellikle yazın sayfiye olarak kullanılan bölgesi adalardır. Prens Adaları diye de bilinen İstanbul Adaları 9 ada ve üzerindeki fenerleriyle tanınan Vordonos ve Batmaz kayalıklarıyla tanınmakta. En büyüğü 5,5 km², en küçüğü ise 8 metrekare olan bu adalar Büyük Ada, Heybeli Ada, Burgaz Adası, Sedef Adası, Kınalı Ada, Kaşık Adası, Sivri Ada, Yassı Ada ve Tavşan Adası'dır. Büyük Ada Adalar ilçesinin merkezidir ve Bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Çam koruları, eski köşk ve konakları ile bilinen Büyük Ada'da 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmış olan Hamidiye Camii bulunmaktadır. İkinci Büyük Ada ise
Heybeliada. Burada ise tıpkı Büyükada'da olduğu gibi yetimhaneler bulunuyor diğer inanışlara ait. Abbas Hilmi Paşa ve Hüseyin Rahmi Gürpınar adanın tanıdık isimlerinden. Heybeliada'yı büyüklük bakımından takip eden Burgazada modern villaları ve zarif köşkleriyle dikkat çekiyor. Eski bir Rum okulu ve siteler bulunuyor. Adanın önemli ismi ise evi bugün ziyarete açık olan Said Faik Abbasıyanık. 1.3 kilometre karelik yüz ölçümüyle Kınalıada diğer adalara nazaran zayıf bitki örtüsü ve sert iklimiyle mesire için daha az tercih edilen bir mahal olmuş. Önemli yapıları arasında İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bizans döneminde sürgün yeri olarak bazı yapılar bulunuyor. Şekli ters yatırılmış bir kaşığa benzediği için bu isimle anılan Kaşık Adası eskiden beri özel mülk ve üzerinde herhangi bir tarihi kalıntı bulunmamakta. Büyük adanın doğusunda yer alan Sedef Adası ise Adalar ilçesinin en küçük adası ve uzaktan bakıldığında sedef renginde görülen makeleri nedeniyle bu adı almış. Bu adaların güneybatısında bulunan ve hayırsız adalar olarak anılan Sibrada, Yassıada ve Tavşan Adası Bizans döneminde saray mensuplarının sürgün yeri olmasından ötürü bu isimle anılmış. Sibrada denizden çıkan bir dağın sivri ucu olduğu için bu isimle anılmış ve 90 metre yüksekliğinde. Suriç İstanbul'u ve çevresinde mevcut olan birçok semt tarihten kaynaklanan isimler ve özellikler taşıyor. Padişahların Fatih, Beyazıt, Selimiye gibi isimlerini birçok paşalara Mahmut Paşa, Ayas Paşa gibi eski harem ağalarından ve saray görevlerinden oluşan Defterdar, İmrahor, Silahtar Ağa, Alemdar Ağa gibi isim örneklerine sıkça rastlanıyor. Su kültüründen gelen Kuru Çeşme, Çırçır, Horhor, Acı Çeşme, Aynalı Çeşme, Çatal Çeşme, Çoban Çeşme, Soğuk Çeşme, Çukur Çeşme, Selami Çeşme, Söğütlü Çeşme, Kazlı Çeşme, Gümüş Suyu, Zincirli Kuyu, Çeşme Meydanı gibi isimler şehre renk katıyor. Yine Kumburgaz, Kemerburgaz, Yarımburgaz da aldıkları isimlerle semtler içerisinde yer etmiş. Bu şehir tarlalarından, tepelerinden, madenlerinden, derelerinden, bağlarından, meyvelerinden bile isimler üretmiş. Sarıyer ve Büyükada'nın madeni, Bakırköy'ün bahçeli evleri, Haliç'in kara ağacı, Kadıköy'ün kurbağalı deresi, Sarıyer'in büyük deresi, Şişli'nin Çağlayan'ı, Kağıthanesi diye başlayıp Üsküdar'ın Bülbül deresi ve Beyoğlu'nun Dolap deresi, Tarlabaşı ve Tepebaşısı gibi. Mevsimlerinden ilkbaharın İstanbul'a hediyesi olan Eyüp'te ve Kadıköy'de Bahariye semtleri de böyledir. İstanbul'un özellik taşıyan meydanlarından Ok Meydanı, özel caddelerinden Bağdat Caddesi'ni de isimleriyle anabiliriz. Bu isimlerin ziyadesiyle semt İstanbul bölümümüzde aktarmıştık. İstanbul'un semt isimlerini bu bölümde nereden geldiğine dair detayları daha önceki programlarımızda paylaşmıştık. Kısaca geçmiş olduk. Bir çırpıda İstanbul tarihini aktardığımız bu bölüme şimdilik ara verelim. Programımızda kuruluşundan bugüne hızlıca İstanbul'u bir göz attık. Osmanlı dönemi İstanbul'undan söz etmeye çalıştık ki İstanbul'un Eyüp, Üsküdar, Galata'dan oluştuğunu, sonrasında buna Kadıköy'ün eklendiğini söyledik. Adalardan söz ettik, semt isimlerinden bahsettik. Bundan sonrası için yapılardan, saray, kasırlar ve camilerden bahsedebiliriz bir sonraki programımızda.

0: Şehri İstanbul devam ediyor. Şehri İstanbul devam ediyor.
1: İstanbul'un birçok korkulu rüyası var. Bunlardan biri depremler. İstanbul tarih boyunca birçok kez deprem yaşamış ve bu depremde şehrin önemli bir kısmı yerle yeksan olmuş. Bir başka başındaki sıkıntı ise yangınlar. Eski İstanbul'un büyük çoğunluğunun ahşap evlerden oluştuğunu düşündüğümüzde yangınların İstanbul'un afeti olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Büyük yangınlarda koca koca mahallelerin yok olduğunu görüyoruz tarih notları arasında. Şimdi ise 100 yıldır İstanbul'un hazineleri yanıyor şeklinde bir haber var önümüzde. Bunu paylaşalım. İstanbul'da son bir asırda onlarca tarihi eser yandı. Son yıllarda yangınların artması ise dikkat çekiyor. Çırağan Sarayı. 1871'de tamamlanan Boğaz'ın en görkemli saraylarından Çırağan'da 1909'da büyük bir yangın çıktı. Yangında çok sayıda değerli antikanın yanı sıra 2. Abdülhamit koleksiyonun parçaları ile 5. Murad'ın özel kütüphanesi, ilk meclis tutanakları ve belgeleri kül oldu. Eski Darülfünun binası. 1863 yılında Sultanahmet'in yapımına başlanan eski Darülfünun binası 1933'ün bir Aralık gecesinde yanarak kül oldu. Esma Sultan Yalısı. Adını Padişah Abdülaziz'in kızı Esma Sultan'dan alan Ortaköy'deki Boğaz'ın incisi Esma Sultan Yalısı 1975 yılında meydana gelen yangında harabeye döndü. Yağcılar Köşkü. Beylerbeyi'nde birinci derece tarihi eser olan 3 katlı ahşap köşk çatı bölümünde çıkan yangın sonrasında kül oldu. Köşk İstanbul'un yok olan tarih ve kültür varlıkları listesine eklendi 2002 yılında. Haydarpaşa Garı. Tarihi garın çatısı elektrik kontağından çıktığı açıklanan yangınla kül oldu. 2011 yılının 11 Şubat'ında Kılıç Ali Paşa Camii. Mimar Sinan'ın 1580'de yaptığı tarihi caminin restorasyonu sırasında çatısında yangın çıktı. Hünkar Kasrı ise Beyazıt Camii'nin avlusunda bulunuyor. Tamamen ahşaptan yapılan 5 asırlık kasırda bir yangın çıktı. 19 Şubat 2011'de 2 katlı binanın üst katı küle döndü. Bu yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi. İşte İstanbul'da 100 yıldır yanan, bir kısmı kaybolan, kimisinin kurtarılmaya çalışıldığı tarihi yapılar, hazineler böyle. Her yangın bundan sonrası için önlemlerin arttırılması gerektiğini hatırlatıyor bizlere.

Şehri İstanbul programı devam ediyor Akre FM'de değerli dinleyenlerimiz. İstanbul albümünden parçalara göz atacağız şimdi. İlber Ortaylı'nın kaleminden. Geçmiş zamandan bugüne, İstanbul sokaklarından, gündelik hayatından, alaylarından, etkinliklerinden, nümayişlerinden bahsedeceğiz. Törenler şehriydi, dünya başkenti İstanbul. Ama 1000 yıl boyu yapılan törenler, karnavaldan çok ihtişamı sergilemek içindi. İstanbul, hem barok stilinde yapılan kasırlar, camiler, sebiller ve kışlaları takıp takıştırdı, hem de barok üslubunun üstüne oturtuldu. Törenden söz ediyorduk. Elçiler davet edilirdi saray humayuna. Ulufe dağıtılan günlerdi. Kapıkule askerinin nümayişini görsünler de şevketli hünkârın kılıcının kuvvetini anlasınlar diye. Sünnet düğünleri meydanlarda yapılırdı şehzadelerin. Ahali padişahın cömertliğine parmak ısırsın diye. Hünkâr sefere çıkarken altın zırhlar kuşanıp mücevherli sorguçlar takardı. İkinci Osman sade giyindiği için ahali kızardı kendisine. Osman Çelebi diye hafife alırlardı. Şehre kuzeyden, güneyden, batıdan, doğudan gelen herkes büyülendi. Mozaikleri kıskandırmak için camilere, çarşılara, saraylara, hamamlara çiniler döşendi. Yüzyıllardır sıcağa, soğuğa dayanan mavi çiniler. Kubbeleri minareler süsledi, mavi sularla yeşil yamaçları da köşkler, kasırlar, yalılar. Ahşap mahalleleri yangınlar silip götürürdü. 15. yüzyılda Bizans'tan geçen bir elçi, 19. yüzyıldaki Lamartine kadar herkesin dediği aynıydı. Kamu binalarının görkemi ve nefis taş işçiliği yanında konutların

varlığın çehresini değiştirdi. İstanbul'da çarşı, pazar, merkezdeki taşhanların, camilerin etrafında kümelenmişti. Bütün yollar çarşıya çıkar, İstanbul'un çarşıları da o gün bugün bir ayrı dünyadır. Kapalı çarşıda bin bir çeşit mal satılır, ne ararsanız vardır derdi devadan gayrı. Derdi deva mı aradınız? O zaman Mısır çarşısına gidilirdi. Bin bir çeşit baharat orada. Hatlardan sorulup, iştahsızlıktan romatizmaya ve kapanmayan yarının merhemine kadar her derdin devası otla mümkün. Camilerin avlularında arzuhal yazanlar, mühür kazanlar, hüsnat sahibi hattatlar, kitap kopya edenler, sahaflar, yazı ve kitap mukaddes sayılıyor. Bu işlerle uğraşanlar onun için Selahattin Camilerinin yanı başına yerleşmiş. Her evde bir Kur'an var. Arkasına doğan çocukların ismi ve doğum tarihi yazıyor pazenhane büyükleri. Yangından kurtulan ailenin tek şeceresi bu. Başka yerde doğru dürüst bir kayıt yok. Toplum soyunu sopunu da bildiği kadarıyla ezbere bilecek. En görkemli vezir hanedanlarının bile şecereleri bazen yok veya varsa da pek sağlıklı bilgi içerdiği söylenemez. Kayık kuyutla başı o kadar hoş değildi zaten bizim eski toplumun. Bilgiler şifahi, olaylar ve şiirler sözle nakledilirdi. Meddah, karagöz, orta oyunu bir zamanlar daha yüklü muhtevası ve kalabalık seyircisi olan sanatlardı o yüzden. Osmanlı toplumunda insanların asalet düşkünlüğü de, asalet kurumu da bildiğini öğrendiğini kaydedip saklama alışkanlığı da yoktu. Bayezid Kütüphanesi Müdürü İsmail Sahip Efendi'nin meclisi Deyme Avrupa Üniversitesi'ndeki arabistik seminerlere taş çıkartırmış. Nemçeli Osman Reşat Efendi öyle diyor. İstanbul'da ölen, Nazizm'den kaçan ünlü doğu bilimci Karl Sülzheim'da. Ne var ki o meclislerde konuşulan şeyler, incelemeler, bilgiler sahipleriyle birlikte gitmiş. Ezberleyen gider, yazanınki okunur. Mescitlerin yanında her mahallede bir mektebin odasında salınan çocuklar kitap okumaya hazırlanırdı. Çoğunu ebeveynleri ölünce arkalarında bir Yasin-i Şerif okusun diye gönderirdi hocaya. Çocuğun biri okumayı söktü mü merasim başlardı. Hoca hemen kalfayı çağırır, biniminin elinden tutsun, evine götürsün diye. Cüz kesesi omzuna ters asılır. Çocuk bu işi devirdi, su gibi okuyor demektir bu. Ev mektebin yanında da olsa merasim değişmez. Mahalle dolaşılır, çarşıdan geçilir. Kalfanın elinden tuttuğu minik dükkanların önünden geçtikçe kasap bakkal dışarı fırlar. Herkes çocuğa maşallah der. Yoldan geçenler Rabbim nazardan saklasın derler. Saka bir maşrafa su döker, su gibi okumayı sökmüş diye. Evde bahşişler, dualar, hocaya hediyeler. Artık o minik katip olacak, efendi sınıfına girecek. Bundan sonra onun yeri başka. Böyleymiş. Okumayı söken çocuklar için böyle merasimler düzenlenilmiş. Okumayı sökmesi için mektebe gönderilen çocuklar için de benzer alaylar tertip edilmiş. Bütün bir mahalleli arasında coşkuyla ona da amin alayı denilmiş. İstanbul'un kuruluşunun ilk zamanlarında belki inanışlara göre, yaşayışlara göre şekillendi semtler ve mahalleler. Sonra ise kaynaştı şehir. Herkes kesesine göre bir mahalleye toplanmaya başladı. 20. yüzyıl başında Gümüşsuyu ve Nişantaşı apartmanları çıktı ortaya. Uzak ya da yakın otursun, büyük şehir halkının her zaman kanı kaynamıştı birbirine. Bayramda tebriğe, ölümde baş sağlığına komşu koştururdu herkesten önce. Varlıklılar, Mektebi Sultani'de, esnaf takımı çarşıda ve loncada yoldaş olur, kaynaşırdı. Osmanlı mahallesi bir bütündü. Zaten mahalleye yerleşmek için bugünkü gibi komisyoncuyla uyuşmak yetmezdi. Mahalleli toptan kefil olacak. Sağlam papuç, ırz ehli adam olmak lazım. Mahallede herkes her şeyi birlikte yapardı. Yangını söndürmek mahallelinin işi, güvenliğini sağlamak mahallenin işi, bekçisini tutmak, fakirini gözetmek mahallelinin işi. Fukaraya muavenet dediysek o kadar gözümüzü büyütmeyelim. Erzak buhranları, para sıkıntıları yüzünden büyük şehrin orta sınıfı bayağı eli tutucu olmuştu. Anadolu Rumeli ahalisinin ikramcılığına bakınca yaka silkmek gerekirdi İstanbullunun pintiliğinden.
Elbette ki

Bizans'tan beri 150, bazen 200, bazen 400 bin nüfusu olan bu şehri beslemek meseleydi. Geçen yüzyılda yarım milyonu geçmişti nüfus. Dobruca'dan, Rodoplar'dan tahıl, hayvan getirilirdi. Kârlı ticaret değildi bu iş. Müteahhitlere zorla yaptırılırdı. Gelen zahire et, yağ, un kapanı, bal kapanı, yağ kapanı gibi Haliç iskelelerinde boşaltılırdı. Ve türlü türlü hesaplarda burada dönerdi. Mal kıtlaştıkça fiyat artar, konanlar para etmez, sadrazam teftişe çıkar, düzeni sağlamaya çalışır. Demir yolları ve gemilerse kıtlığı biraz azaltmıştır. 19. yüzyılın sonunda İstanbul biraz daha rahat doyar hale gelir. Şehir büyüdükçe kirlenme artar. Şehrin veli nimeti semt, deniz ulaşımının en kolaylaştığı yer Haliç'tir. Pis dökümhaneler, mezbahalarla kıyıları doldurulur. Haliç'ten başlayan asitleşme giderek deryayı sarar. Nüfus artar, yapı çoğalır. Ve İstanbul gittikçe yaşanmaz bir hale gelir. İlber Ortaylı'nın 1984 yılında kaleme aldığı bir makale bu. İstanbul albümünden parçalar, gündelik sosyal yaşantıdan ve İstanbul'un değişiminden çarpıcı örnekler. Şimdi ise milyonlarca insan bu şehirde büyük bir koşturmacanın içerisinde artık.

0: Efendim böylelikle bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Sürçülisan ettiyse kahrola diyelim. Ve sizlerle birlikte yeni bir İstanbul yolculuğunda birlikte olmak temennisiyle efendim tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Hocamız rahmetullahi aleyh, cennet mekanın, tabii bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşid-i kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama Peygamber Efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayratu hasenat, tabi onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından, defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabi bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
2: Evet.
1: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Evet. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay, her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor, hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz, hayatımızda her zaman olan şeyler, aslında onların, hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han. Bir sabah namazına uyanamaz. Ve nefsini hesaba çeker.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Parçasını da okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet, güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken, sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men megiri ve megü dirir dirir, bedu div derüfti dirir an başet. Benim için ağlama, gözyaşı dökme, sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı, tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak, mera visalu mülakat an zaman başet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda, ki gür perde-i cemiyeti cinan başet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulune min darin ila der. Bel yentekilune min darin ila der. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi beramiden binger, gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün, yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet, lahit şu habs numayet halası cam başet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerüst, çira bedane-i insanetin güman başet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi? İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Kudam del furu reftur birun namet, ricah-ı Yusuf-ü canra çira figan başet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa, ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda, hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz, darb-ı mesel irade ederiz, öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli, hakikaten bir teselli olduk.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Sevgili dinleyiciler, herkesin elbette bir yeteneği olduğu ve bu yeteneğini kullanabildiği sürece mutlu bir yaşam süreceği yadsınamaz bir gerçek. Yıllarca yeteneğini kullanmak yerine herkesin yaptığı genel mesleklerde yeteneğini hiç kullanmadan çalışan milyonlarca mutsuz insan var etrafımızda. Kim bilir, belki bunlardan biri de kendimizizdir ya da sizsinizdir. Çoğunun mutsuzlukları nasıl da yüzlerine yansıyor. Çoğu insan ne kadar üzgün. Çoğu boşuna yaşadığına inanıyor. Oysa her insan şahsına münhasır bir yetenekle doğmuştur ve mutlaka keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır. Düşünelim bakalım, hangi işi yaparken bu gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz? Bir müzik aletini çalarken mi? Resim yaparken mi? İnsanlarla iletişim kurarken mi? Bilgisayarda kod yazarken mi mesela? En çok hangisini yaparken heyecan duyuyorsak, işte hayattaki gerçek yeteneğimiz budur. İnsanda elbette çok sayıda yetenek olabilir. Bazıları güçlü, bazıları zayıftır ama öncelikle güçlü yeteneğe odaklanmalı, bulduğumuz anda da onu geliştirmeliyiz. Çünkü onu geliştirdikçe hayatın her alanında daha çok başarı elde ederiz. Sevgili dinleyiciler, bir zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden aydın bir adam varmış. Çalışmaya başlamadan önce sahilde bir yürüyüş yaparmış. Bir gün yine sahilde yürürken plaja doğru baktığında dans eder gibi hareketler yapan bir insan silüeti görmüş. Başlayan güne dans eden biri olabileceğini düşünerek gülümsemiş ve ona yetişebilmek için adımlarını hızlandırmış. Yaklaştıkça bunun genç bir adam olduğunu ve aslında dans etmediğini görmüş. Ne yapıyormuş peki adam? Birkaç adım koşuyor, yerden bir şey alıyor ve okyanusa fırlatıyormuş. Garip hareketler yapan genç adama biraz daha yaklaşınca seslenmiş yazar. Günaydın, ne yapıyorsun böyle, hiçbir şey anlamadım. Genç adam durmuş, başını kaldırmış ve şöyle bir cevap vermiş. Ne yapayım? Okyanusa deniz yıldızı atıyorum. Sanırım şöyle sormalıydım, demiş bilge yazar. Neden okyanusa deniz yıldızı atıyorsun? Güneş çoktan yükseldi ve sular çekiliyor. Eğer onları suya atmazsam ölecekler. Ama delikanlı, görmüyor musun ki kilometrelerce sahil var ve baştan aşağı binlerce deniz yıldızlarıyla dolu. Yaptığın hiçbir şeyi fark ettirmez ki. Genç adam kibarca yazarı dinlemiş, eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha almış ve dalgalanan denize doğru fırlatmış. Bakın, bakın efendim, bunun için fark etti ama, demiş. Bu cevap yazarı çok şaşırtmış, ne söyleyeceğini bilememiş. Geriye dönmüş, yazısının başına geçmek üzere kulübesine gitmiş. Gün boyunca bir şeyler yazmaya çalışırken genç adamın o görüntüsü hiç gözünün önünden gitmemiş. Aklından çıkarmaya çalışmış ama nafile, bir türlü başaramamış. Nihayet efendim akşama doğru fark etmiş ki o koca bilim adamı, o büyük şair bu gencin davranışının özünü kavrayamamış. Çünkü bu gencin aslında yaptığının evrende bir gözlemci olmayı ve bir fark oluşturmayı seçmek olduğunu anlamış. O gece sıkıntı içerisinde yatmış. Sabah olduğunda kendisinin de bir şey yapması gerektiğini düşünerek uyanmış, yataktan kalkmış, giyinip sahile inmiş ve o genci bulmuş. Ve sevgili dinleyiciler, bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş. Hepimize bir fark oluşturma yeteneği bahşedilmiştir. Eğer biz o genç adam gibi bu yeteneğimizin farkına varabilirsek, görüş gücümüz sayesinde geleceği şekillendirme kudretini de elde edebiliriz. Hepimiz sevgili dinleyiciler, kendi yıldızımızı bulmalıyız. Eğer yıldızımızı akıllıca ve iyi fırlatabilirsek, hiç kuşkusuz dünya bugünden çok daha harika bir yer olacaktır. İyiliği yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Böyle demiş atalarımız sevgili dostlar. Bazen bu söz o kadar yerini bulur ki sanki bu söz sırf bu olay için söylenmiş deriz. Elbette söyleyen de laf olsun diye söylememiştir. Kim bilir efendim hangi tecrübeyle dile getirmiş ve dilden dile günümüze kadar ulaşmış bu kıymetli söz. Günlük hayatımızda hiç de farkına varmadan yaptığımız, çoğu kere farkında olmadığımız pek çok söz ve davranış gün geliyor karşımıza çıkıveriyor. İşte yap iyiliği denize at. Balık bilmezse Halık bilir atasözünü bir kez daha doğrulayan yaşanmış ibretlik bir olay. Ali Rıza Bey sevgili dostlar, yurdum insanı, evine çocuklarına helal rızık kazanmanın peşinde. 75 yaşlarında, Sivaslı, yıllar önce yaşadığı bir hadiseyi anlatıyor. Okuduğum zaman bana o kadar ilginç ve o kadar güzel, faydalı geldi ki sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle efendim, gerçek yaşanmış hikayemizin başlangıcı. Tır şoförü olan Ali Rıza Bey, İran'a mal getirip götürüyor. Bir gün yine İran'a gitmiş, dönüşte memleketi olan Sivas'a 40 kilometre kala yolda kara saplanmış bir araba görmüş. Karayolları ekipleri de bir hayli çaba göstermelerine rağmen tipi ve fırtınanın da yoğun olması sebebiyle arabayı bir türlü hareket ettirememişler. Arabanın sahibi ise orta yaşlı yabancı bir aile. Turist olarak gelmiş, dönüş yolculuğunda da tipiye yakalanmışlar. Hava da yavaş yavaş kararmak üzere. Ali Rıza Bey, benim evim buraya yakın. Siz benim yanıma binin, bize gidelim. Arabayı da burada bırakamayız. Karayolları ekibi de arabayı tıra yüklesin, diyor. Böylece onları alıp evine getiriyor. 10 gün misafir ediyor. Arabalarını da İstanbul'a kadar getiriyor. O kadar memnun oluyorlar ki. Aslında bizi İngiltere'ye kadar götürmeni isteriz ama arabayı hızlı kullanıyorsun, diye takılıyorlar. Ali Rıza Bey de o kadar da değil.

0: artık diyor, teşekkür edip vedalaşıyorlar. Bu olayın ardından 35 yıl geçiyor sevgili dinleyiciler. Onlar Türkçe bilmediğinden, Ali Rıza Bey de çok iyi İngilizce bilmediğinden o günden bugüne kadar aralarında bir iletişim olmuyor. Bu sıradan olay 35 yıl içerisinde unutulup gidiyor. Yıllar sonra Ali Rıza Bey'in kızı üniversiteyi bitiriyor. Babasına, babacığım benim doktora için İngiltere'ye gitmem lazım. Yoksa bu eğitimin hiçbir faydası olmayacak. Bana her ay belli bir miktar para gönderebilir misin diye rica ediyor. Israrla isteyince baba yüreği bu. Dayanamıyor, kızının isteğini kabul ediyor. Kızı Londra'ya gidiyor. Aradan bir yıl geçiyor. Bu kız bir gün şehrin merkezinde adresini şaşıran, boynunda kimliği olan ve etrafından yardım isteyen yaşlı bir adam görüyor. Kimsenin aldırmadığı bu adamcağızı alıp evine kadar götürüyor. Evin hanımı yaşlı eşini sağ salim karşısında görünce çok seviniyor. Israrla kızı çay içmeye evlerine davet ediyor. Biraz hoş beş sohbetten sonra, evladım siz İngilizlere benzemiyorsunuz, hangi ülkedensiniz diye soruyor. Kız da Türk olduğunu söyleyince kadın bu defa, hayret, 35 yıl önce Sivas'ta yine bir Türk bizi büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı diyor. Ben de Sivaslıyım deyince bir kat daha heyecanlanıyor ev sahibi hanım. Sonra efendim o günlere ait resimleri bulup çıkarıyor. Kız resimlere bakıyor, bir de ne görsün? Resimdeki şahıs kendi öz babası. O İngiliz hanım da bey de öylesine mutlu oluyorlar ki, oturdukları gayet güzel villanın üst katının boş olduğunu, isterse orada oturabileceğini söylüyorlar. Hemen sembolik bir fiyatla kontrat yapılıyor. Okul idaresi bu kadar ucuz bir evin yaşamaya uygun olup olmadığını merak edip kontrole geliyor. Sadece formalite icabı bir kira olduğunu, Sivaslı kızın evin kızı olduğunu söylüyorlar. İnceliğe bakar mısınız? Bu arada da Londra'da bir otelin genel müdürü olan evlatlarını evlerine çağırıp bu kızın eğitimini aksatmayacak şekilde otelde bir iş imkanı bulmasını da tembihliyorlar. Kız hem evini buluyor hem de iş sahibi oluyor. Kızı, babacığım artık para göndermene lüzum kalmadı, ben senden daha çok kazanıyorum diye Türkiye'ye ailesine müjdeli haberler, müjdeli mektuplar gönderiyor. Evet, hikayemiz böyleydi sevgili dinleyiciler. Gerçek, yaşanmış bir hikaye. Zerre miktarı hayır da, zerre miktarı şer de kaybolmuyor. Bugün veya yarın, biz veya ailemiz bunun karşılığını er geç görüyoruz. Bu anlattığımız gerçek yaşanmış hikayede olduğu gibi emsali misaller o kadar çok ki hayatta. Hiçbir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yerli yabancı demeyip sırf insan olduğu için yapılan iyilik. Bu iyilik ruhuyla büyüyen bir genç ve onun iyilik yapmaya devam etmesi neticede kendisine de faydalı oluyor hem de daha bu dünyadayken. Elbette efendim, insanın yaptığı iyilikleri menfaat bekleyerek yapması iyiliğin bizatihi kendisine ters. Mühim olan Allah'ın rızasını gözetip sadece onun bilmesini yeterli görmek. Bu dünyada veya ahirette o ne zaman nasıl uygun görürse karşılığını verecek. Bu kainatta küçük diye bir şey yok ve hiçbir şey gerçekten de kaybolup gitmiyor. Bu yüzden her türlü iyiliği yapmaya acele etmek lazım. Her türlü kötülükten de uzak durmaya gayret etmeli. Çünkü kötülüğün de küçüğü büyüğü yok. O da bir gün bir yerde karşımıza çıkıveriyor.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Akra.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Ve sevgili dinleyiciler, dini en sağlam ana kaynağından öğrenmek lazım. Ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim. İkinci ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'i de açıklayan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri, dinin hassas noktalarını oradan öğrenmeli. Efendim, hiç aldanmamak lazım ve mazeret de olmaz. Efendim, adam diyor ki mesela, ya Rabbi diyecek ki, ben bilemedim, bu adama kandım. Veya atalarımızdan biz böyle duyduk da, biz geleneksel olarak bizim ülkemizde böyle yapılıyordu, öyle yaptık. Olmaz. Atalarınız da yanlış yoldaysa, sen de yanlış yoldaysan, o da cezayı çeker, sen de cezayı çekersin. Ne yapacaksın? Hakikati öğreneceksin. İlmin vasıtaları kolaylaşmıştır. İncelersin, incelersin, bulursun. İnsan inceler. İnceleyince de bulur. Almanlar, Avrupalılar, Fransızlar, İngilizler, yani Çinliler, Japonlar başka bir toplum içinden, başka bir medeniyetin, irfanın, yani kültürün insanı olarak geçtikleri halde Kur'an okuyarak, hadis okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oluyor. Nasıl yıkıyor bak, toplumsal tabuları nasıl yıkıyor? Kendi toplumunun efendim etrafına ördüğü duvarları nasıl yıkıyor? Kabuğu nasıl çatlatıyor? Nasıl aydınlık dünyaya çıkıyor? İslam'ın güzelliğini anlıyor, halkı o terbiyeyi görmedi. Başka bir eğitimle yetişti ama aklını kullanıp buluyor.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Yine bir sahabeden, İslam'la şeref bulan bir kahramandan söz edeceğiz bu programda sizlere. Bu kez konuğumuz Hubeyb İbni Adi. O, Medine'nin Evs kabilesinden ve Ensardandır. Hazreti Hubeyb, tatlı ruhlu, açık gönüllü, sağlam imanlı ve iyi vicdanlıydı. O, İslam'ın şairi Hasan İbni Sabit'in tarif ettiği gibiydi. Ey Ensar'ın ortasındaki şahin, yumuşak huylulukta pırıl pırıl olan. Hubeyb çok ibadet ederdi. Her yönden avitlerin, çok ibadet edenlerin huyuna ve tabiatına sahipti. Bir aşık ruhuyla ibadete yönelmişti. Geceleyin namaz kılar, gündüz oruç tutar ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd ederdi. O, Bedir'de bayraklar kaldırıldığında yiğit ve atılgan bir askerdi. Çarpışmanın başında öne çıkan ve devirdiği müşrikler arasında El-Haris İbni Amir İbni Neffel'le vardı. Savaş bitip yenilen diğer Kureyşliler Mekke'ye döndükten sonra El-Haris'in oğulları babalarının öldürüldüğünü öğrendiler ve savaşta onu yıkan Müslümanın adını iyice bellediler. Hubeyb İbni Adi. Müslümanlar yeni toplumlarını kurmaya devam etmek üzere Bedir'den Medine'ye döndüler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş'le ilgili bilgiler toplamak, Kureyş'in bazı hareketlerde bulunduklarına ve yeni bir savaşa hazırlandıklarına dair kendisine gelen haberlerin aslını öğrenmek istedi. Bu iş için aralarında Hubeyb'in de bulunduğu 10 kişiyi seçti. Asım bin Sabit Hazretlerinin başkan olduğu bu heyette, Merset bin Ebi Merset, Halid bin Ebi Bükeyr, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık, Muattib bin Ubeyd de bulunuyordu. Bu kafile, geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek, Huzeyl kabilesi topraklarında, Reci suyu başında seher vakti konakladılar. Bu sırada yanlarında bulunan Adal ve Kare kabilesi heyetinden biri bir bahaneyle yanlarından ayrıldı. Hemen Lıhyan oğullarına gidip haber verdi. Onlar hemen en usta okçularından 100 kişiyi Müslümanların üzerine gönderdiler. Okçular Müslümanların izlerini takip etmeye başladılar. Onlardan birisi kumların üstüne düşmüş birkaç hurma çekirdeğini görmeseydi yollarını değiştirmek üzerelerdi. Bu adam bu çekirdeklerden birini aldı ve onu inceledi. Sonra yanındaki arkadaşlarına haykırdı. Bu Yesrib hurmasının çekirdeğidir. Bizi onlara götürünceye kadar bu çekirdekleri takip edelim. Yere atılmış çekirdekleri takip ederek yürüdüler ve nihayet izlerine ulaştılar. 10 kişinin başkanı olan Asım, onların kendilerinin peşinde olduklarını anladı. Arkadaşlarına bir dağın tepesine çıkmayı teklif etti. 100 okçu yaklaşıp dağın eteğinden onları kuşatıp etraflarında sağlam bir duvar ördüler. Çarpışmaya karar verdiler. Çok geçmeden kafilenin etrafı sarıldı. Lıhyan oğulları mensupları esir ticaretiyle geçinirlerdi. Bu sebeple teslim olun, canınızı kurtarın teklifinde bulunuyorlardı. Asıl niyetleri onları Mekke'de köle olarak satmaktı. Böylece çok para kazanacaklardı. Çünkü Mekkeli müşrikler kendilerine yakaladığınız her Müslüman için değerinden fazla para öderiz demişlerdi.

O mübarek sahabeler, başkanları Asım İbni Sabit el Ensari'ye dönüp, onun emrini beklemeye başladılar. İşte o şöyle diyordu: "Vallahi ben bir müşriğin sözünü kabul edemem. Ya Rabbi, bizim hakkımızda peygamberine haber ver." Yüz okçu onlara ok atmaya başladı. Başkanları Asım oracıkta şehit oldu. Onunla birlikte 7 arkadaşı daha çarpışarak şehit oldular. Geri kalanlara da eğer tepeden inerlerse hiçbir şey yapmayacaklarına dair söz verdiler. Bunun üzerine Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne ve Abdullah bin Tarık tepeden indiler. Lıhyan oğulları üçünü de yayların kirişleriyle bağladılar. Mekke'ye götürmek üzere yola çıktılar. Abdullah bin Tarık Mekkeli müşriklere götürülmeye razı olmadı. Gitmemek için zorlandı. "Vallahi ben size arkadaş ve yoldaş olmam. Şehit olan arkadaşlarım bana örnek ve önderdir." deyip bir zorlayışta ellerini kurtardı. Lıhyan oğulları onu taşa tuttular, sonunda onu da şehit ettiler. Müminlerin en büyük, en doğru ve Allah Resulüne en vefalı olanlarından 8'i imanlarını, ahd ve sözlerini bu şekilde yerine getirmişlerdi. Hubeyb ile Zeyd bağlı oldukları iplerden kurtulmayı denediler ama ipler çok sağlamdı. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne Mekke'ye götürüldüklerinde Hubeyb'in ismi kulaklarda çınladı. Bedir'de öldürülen El-Haris İbni Amir'in oğulları bu ismi çok iyi hatırladılar ve içlerindeki intikam duyguları yeniden kabardı. Hemen onu satın almaya koştular. Bedir Savaşı'nda babalarını ve ileri gelenleri kaybeden Mekkelilerin çoğu ondan intikam almak için bu konuda birbirleriyle yarışa girdiler. En sonunda hepsi anlaştılar ve onu yalnız ona değil bütün Müslümanlara olan kinlerini söndürecek son için hazırlamaya başladılar. Başka bir kabilede Hubeyb'in arkadaşı Zeyd İbn-i Desinne'ye el koydu. Böylece her ikisine ateşle işkence etmeye başladılar. Hubeyb kalbini, durumunu ve sonunu alemlerin Rabbi Allah'a teslim etmişti. Kılı kıpırdamadan ve cesurca kayaları eriten ve korkuyu yok eden Allah'ın verdiği bir iç huzuruyla Allah'a itaate yönelmişti. Allah onunlaydı, o da Allah'la birlikteydi. Hapsedildiği evde bulunan ve azatlı bir cariye olan Maviye şöyle anlatmıştır: "Hubeyb benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım elinde insan başı gibi kocaman bir üzüm salkımı vardı. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salkımı elinde görülürdü. O mevsimde hem de Mekke'de üzüm bulmak asla mümkün değildi. Allahü Teala ona rızık veriyordu. Evet, o Allah'ın salih kuluna verdiği bir rızıktı. Nitekim daha önce bunun benzerini İmran'ın kızı Meryem'e vermişti. Zekeriya mabette onun yanına her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. O, "Ey Meryem, bu sana nereden geldi?" dedi. O da şöyle cevap verdi: "Bu Allah'ın katındandır. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır." Hazreti Hubeyb hapsolunduğu hücrede namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okurdu. Onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kadınlar ağlaşırlar, ona acırlardı. Ona, "Bir isteğin var mı?" dediğimde, "Bana tatlı su ver. Putlar için kesilen hayvanların etinden getirme. Bir de beni öldürecekleri zaman önceden haber ver, başka bir şey istemem." derdi. Öldürüleceği gün kararlaştırılınca gidip kendisine söyledim. Hayret ettim. Öldürüleceği zamanı öğrenince onda en ufak bir değişiklik ve zerre kadar üzüntü eseri görülmüyordu. Bana, "Ne olur bana bir ustura buluver. Temizlik yapacağım. Ben de sana dua ederim." dedi. Ben de çocuğumun eline bir ustura verip gönderdim. Çocuk yanına gidince birden korktum. "Eyvah, bu adam çocuğu usturayla keser. O nasıl olsa öldürülecek." dedim. Koşup çocuğa baktım. Hubeyb, gönderdiğim usturayı çocuğun elinden alıp çocuğu sevmek için dizine oturtmuştu. Ben de durumu görünce çok korkup feryat etmeye başladım. Durumu anlayınca, "Bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyorsun? Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Haksız yere cana kıymak bizim hal ve şanımızdan değildir." dedi. Aslında eli usturalı bir esir çok şey yapabilirdi. Hazreti Hubeyb böyle bir şeyi düşünmek bile istemedi. Küçük bir yavruyu alet etmek küçüklüğünü aklına bile getirmedi.
Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desine'yi öldürmek için müşriklerin kararlaştırdığı gün gelmişti. Fakat müşriklerin kin ve intikam hisleri geçmek bilmedi. Herkese haber verildi. Bu yüzden şehrin zengin fakir, genç ihtiyar, kadın erkek ve bütün çocukları oradaydılar. Bu iki yüce sahabinin başına gelecekleri merak ediyorlardı. Bir sabah erkenden o büyük imanlı sahabinin zincirlerini çözüp zindandan çıkardılar. Mekke dışında Tenyim denilen yere götürdüler. Çünkü bütün melanetleri orada yapmayı adet edinmişlerdi. Bu Allah ve Resulullah dostuysa heyecanlı değildiler. Yolda karşılaşıp görüşen bu iki sahabi kucaklaşarak birbirlerine uğradıkları belaya sabretmelerini tavsiye ettiler. Müşrikler daha sonra Hubeybe, arkadaşı ve kardeşi Zeyd bin Desinli'nin şehadet haberini getirdiler. Onlar bununla Hubeyb'in sinirlerini bozacaklarını ve ona ölümün benzerini tattıracaklarını zannediyorlardı. Halbuki onlar rahim olan Allah'ın onu misafir ettiğini, ona sakinet ve rahmetini indirdiğini bilmiyorlardı. Onun imanı konusunda pazarlık yapıyorlar. Eğer Hazreti Muhammed'i ve inandığı Rabbini inkar ederse onu kurtaracaklarına dair söz veriyorlardı. Fakat onlar güneşi balçıkla sıvamaya çalışan kimseler gibiydiler. Evet, Hubeyb'in imanı, kuvvet, uzaklık, ateş ve ışık yönünden güneş gibiydi. O, kendisinden ışık isteyen herkesi aydınlatıyor ve kendisinden sıcaklık isteyen herkesi ısıtıyordu. Fakat kendisine yaklaşan ve meydan okuyanı ise yakıp mahvediyordu. Umduklarını bulamayınca kahramanı akıbetine sürüklediler. Onu Tenim denilen yerde öldürüleceği yere çıkardılar. Götürdükleri yere varır varmaz Hubeyb onlardan iki rekat namaz kılmak için izin istedi. Onun teslim olmak, Allah'ı, peygamberini ve dinini inkar ettiğini açıklamakla sonuçlanacak bir konuşma yapabileceğini zannederek ona izin verdiler. Hubeyb huşu, teslimiyet ve tevazu içinde iki rekat namaz kıldı. Ruhundan imanın tadı fışkırdı. Devamlı namaz kılmak, namaz kılmak istiyordu. Fakat katillerin bulunduğu tarafa dönüp onlara şöyle dedi. Vallahi eğer ölümden korktuğum için namazı uzatmış olduğumu düşünmeseydiniz daha fazla namaz kılmak isterdim. Bunu da söyledikten sonra kararlılıkla onların yüzüne baktı ve şu şiiri söylemeye başladı. Müslüman olarak öldürülürsem Allah yolundaki ölümümün herhangi bir yerde olmasını aldırmam. Çünkü bu Allah içindir. Eğer o dilerse parçalanmış bir uzun geri kalanlarını da mübarek kılar. Sevgili dinleyiciler, belki de Arap tarihinde ilk defa müşrikler bir adamı idam sehpasına çıkarıp orada öldürüyorlardı. Onlar hurma dallarından üstüne Hubeyb'i yerleştirdikleri büyük bir idam sehpası hazırlamışlar. Müşrikler açıkça görülen bir sevinç içinde toplanmışlar, mızrak sahipleri de mızraklarını bilemişlerdi. Bütün bu vahşilik idam sehpasındaki kahramanın önünde kasıtlı bir yavaşlık içerisinde cereyan etmişti. O gözlerini yummamış ve yüzünü aydınlatan şaşırtıcı vakarda gitmemişti. Bu sırada Kureyş'in ileri gelenlerinden biri ona yaklaşıp ''Sen kendin sağlam ve ailen arasında rahat bir halde olduğun halde Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin?'' dedi. İşte sadece burada Hubeyb bir fırtına gibi kıpırdanmaya çalışıp katillerine karşı ''Vallahi Muhammed'e bir diken batırılması karşılığında dünya rahatına kavuşmayı ve çoluk çocuğumun arasında olmayı istemem.'' diye haykırdı. Öldürmeye niyetlendikleri sırada Zeyd'in söylediği şahane sözlerin aynısı. Onları şimdi de Hubeyb söylüyor. O sözler ki henüz Müslüman olmamış Ebu Sufyan'ın ellerini çırparak ve dehşet içinde şu sözleri sökmesine sebep oluyordu. Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevdiği gibi başkasını seven hiç kimseyi görmedim. Hubeyb'in söylediği o sözler, mızrak ve kılıçların kahramanımızın vücuduna gönderilmesi için sanki bir komut olmuş, nihayet onlar çılgınca ve vahşice ona gitmişlerdi. Bu sırada Hubeyb'in yüzü Kabe'ye doğru döndü. Müşrikler Medine'ye doğru döndürdüler. Hazreti Hubeyb, Allah'ım, eğer ben senin katında hayırlı bir kulsam, yüzümü Kabe'ye çevir diyerek dua etti. Yüzü yine kıbleye döndü. Müşriklerden hiçbiri onun yüzünü Kabe'den başka bir tarafa çeviremedi. Mekkeli müşrikler dar ağacına çıkardıkları Hazreti Hubeyb'e işkence yapmaya başlayınca
Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra vurulup

kılıç ve mızraklarıyla korunarak bekletiliyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz ashabıyla otururken kendisine vahiy geldiği sırada kaplayan hal gibi bir hal kapladı. Sonra ve aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, bu selamı kimin selamına karşılık verdiniz? Kardeşimiz Hubeyb'in selamına karşılık verdim. Cebrail aleyhisselam Hubeyb'in selamını bana ulaştırdı. Allah onun duasını kabul etmişti. Hemen o El-Miktat İbni Amr'ı ve Ez-Zübeyir İbnül Avvam'ı çağırdı. Onlar atlarını atlayıp oraya gittiler. Allah onları bilinen yerde bir araya getirmişti. Onlar arkadaşları Hubeyb'in cesedini dar ağacından indirdiler. İşte orada nemli toprağın altında kucaklamak için temiz bir yer onu beklemekteydi. Peygamber Efendimiz Hubeyb bin Adi için o benim cennette komşumdur buyurmuştur. Hubeyb bin Adi'nin tarihteki yeri idam sehpasındaki bir kahraman olacaktır. Allah bu temiz sahabenin şefaatlerine bizleri erdirsin. Hoşça kalın efendim.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünya ile meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi. Manevi makamı böyle yüksekti. Şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı. Ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsa'nın tebliği.
1: Ey ehli kitap, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail ile onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resulüne inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Meryem oğlu Mesih İsa, bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle dost doğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar? Allah o gün şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucize ile beşikte yetişkin iken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkartıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrailoğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrailoğullarının seni öldürmesine mani olmuştum. Hani havarilere ben ve Resulüme inanın diye ilham etmiş, bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik. Ya Rab, sen şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, dua etsen Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi demişlerdi. O da, eğer inanmış iseniz Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar, inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın, senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvelden gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azap ile azap ederim. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah

0: buyurmuştu ki, "Ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve peygamberi olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma." İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih, Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Eyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve aynıdır ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez. Resulüm, sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Onlara ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır.

Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım de. Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada, elbette o kendilerine gelecektir. Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara, işlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir böyle salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar sıkıntılara sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da size de Allah rızık verir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı yararlanmanız için kim buyruğu altına aldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, oradaki hayatsa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İşte insanlar gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman artık dini yalnız Allah'a has kılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar. Eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'a yalan isnat eden veya kendisine hak peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Rum Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız
17 ila 10

68. ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta, Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar, Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kıyamet kopacağı gün suçluların ümitleri tamamen kesilince susarlar. Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eşdeğer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zaman da sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda, ikindide ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allah'ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız

gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması, onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedirler. Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulüm ve inkar edenler, Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. O, şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zamanda hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil, kitap indirdik de, o mu Allah'a ortak koşmalarını, Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa İyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler, sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O

onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları günahlar ve cehaletleri yüzünden, karada ve denizde fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı, çıkar da. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel, Allah tarafından bir gün erişmeden önce yüzünü dosdoğru dine, İslam'a yönelt. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerini hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır. Elbette o inkar edenleri sevmez. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözü körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. Sizi zayıf, meni spermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sıbyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadir mutlaktır. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar, haktan dönüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de, andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun ki Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle

buyurmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. O, iyi davranışta bulunanlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar kurtuluşa, maksuda erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar da vardır ki din hakkında bir bilgisi olmaksızın insanları Allah yolundan saptırmak ve onu, o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm, ona çok acıklı bir azabı müjdele. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek, ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır dedik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. Lokman, ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşekler.

prensesidir. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler? Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, şirksiz imanla hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra ağır bir azapla karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan da O'dur. Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, deniz de mürekkep olsa, ardından yedi deniz ona katılıp yardım etse, yine bunlar tükenir de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi? Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeylerse tümüyle batıldır. Şüphesiz Allah çok yüce, çok büyüktür. Allah'ın nimeti ve lütfuyla gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu, kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Gemide giderken onları gölge yapan, dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman, gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putlara atarak, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah, onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden yalnız bir kısmı, dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi, nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğunun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı. Şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın, günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Secde Suresi.
Mekke döneminde nazil olmuştur.

30 ayettir. 18 ve 20. ayetler Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri 6 günde, devirde, halde yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Gökten yere kadar her işi O idare eder. Sonra işler O'na bir günde yükselir ki, o günün miktarı sizin saydığınız günlerden 1000 sene eder. İşte O, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas tamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılışla mı olacağız dediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız dediklerini bir görsen. Biz dileseydik herkese dünyada hidayetini verir, doğru yola iletirdik. Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık. Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. İman edip de salih, Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince, onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. Fasıklara, hak yoldan çıkan, asi olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, o yalan saydığınız ateşin azabını tadın denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öç

alacağız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrailoğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. Şimdi yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hala öğüt dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da onun sayesinde içinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm de ki hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Ahzab Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada, 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. Sureye ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde geçmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı ve zihar yaptığınız sen bana artık annemin sırtı yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Evlatlık aldığınız çocuklara gelince onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O peygamber, müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler!
Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şey de bulunmadı diyorlardı. O zaman yine onların bir kısmı da, ey Yesrib, Medine halkı, artık size burada duracak yer yok, hadi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da, hakikaten evlerimiz açık, korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile, hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese, bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerine de savaşa gidip ölmeyin, bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri Bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Müminler o düşman birliklerini görünce, işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla

0: mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, o kafir birliklerini hiçbir hayra, başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah, ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliğe aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu, Allah'a göre kolaydır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 21'i dinlediniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hedyü seyyidina Muhammedin.